Hepsi bizim dünya ve ahiret saadetine ermemiz için çok önemli nasihatler. Onun için bu hadis-i şerifi okuyup size izah etmek istiyorum. Bir muhatabına hitaben herhalde rivayet eden Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin kendisi olabilir. Ona buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, aleyke bi takvallah, senin boynuna borç olsun, vazife olsun, sana tavsiye ederim, takva ehli ol. Takvayı sana tavsiye ederim. Takva şiarın olsun. Aleyke, Arapçada bir tabir, yani senin boynuna vazife olsun, işin bu olsun manasına gelen bir tabir. Takva, Allah'tan korkmak, takvallah. Allah'tan korkmak, sakınmak, çekinmek. Peygamber Efendimiz muhatabına ve bizlere tabii. Kime söylerse söylesin, Peygamber Efendimiz'in nasihati hepimize nasihattir. Hepimize takvayı tavsiye etmiş oluyor. Sonra neden takvayı tavsiye ettiğini de izah buyuruyor. فَاِنَّهُ جِمَاءُ كُلِّ خَيْرِ. Çünkü her hayırı içinde toplayan bir şeydir bu takva sahibi olmak vasfı. Ne demek takva sahibi olmak? Onu biraz açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bize çok emretmiş bu işi. İttakullah, fettakullah. Çok ayet-i kerime var. Yani bu ayet-i kerimeleri duymamış Müslüman kalmamıştır. Sabah namazlarında okuyoruz Sure-i Haşr'in sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat. Vettakullah. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ mesela. يَا اَيَّهُ لَلِنَا آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ mesela. Pek çok ayet-i kerimeler var. Takva, sakınmak demek. Vikaye kökünden geliyor. Kendi kendisini vikaye etmesi, insanın sakınması. Nereden vikaye edecek, koruyacak kendisini? Allah'tan. Allah'tan nasıl korunur insan? Yani Allah'tan bir insan kaçsa nereye kaçacak, korunmak istese kendisine kim yardım edecek? Ne demek bu? Yani Allah'ın azabına uğramaktan, gazabına maruz duruma düşmekten ayağını denk alıp koruması demek. Allah'ın sevgisini kaybetmekten, rızasını kaybetmekten sakınmak demek. Bütün işin başı, her hayırın kaynağı bu düşüncedir. Aman Allah'ın sevgisini kaybetmeyeyim, Allah'ın rızasını kaçırmayayım, aman yaptığım işe dikkat edeyim de Allah'ın gazabına, cezasına uğramayayım, aman dikkat edeyim de cehenneme düşmeyeyim, aman dikkat edeyim de cennete girecekken cennete girmeyi elden kaçırmayayım diye insanın sakına sakına, çekine çekine, düşüne düşüne, basiretli hareket etmesine, dikkatli hareket etmesine takva derler. Hepimizin bu hale gelmesi lazım. Hepimizin her attığımız adımda Allah'ın rızasına uygun mu değil mi diye bu işi yaparsam Allah beni sever mi, sevmez mi diye mutlaka bir mütalaa yürütmesi lazım. Her işi böyle yapacak hale hepimiz gelmeliyiz. Bu şuura, bu terbiyeye hepimiz sahip olmalı ve ermeliyiz. Bu bir terbiye işidir. İnsan bazı işi düşünmeden yapar, gelişigüzel yapar, yaptıktan sonra aklı başına gelir, pişman olur filan. Yapmadan evvel böyle düşünmeyi, eğer uygun değilse yapmamayı, uygunsa yapmayı kendi kendimize alıştırmalıyız. Hazreti Ömer radıyallahu anh sormuş takva nedir diye de Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh hazretlerine, takva nedir ne dersin? Yani Kur'an-ı Kerim'de çok emrediyor Allah. Çok da mükafatı var. Allah takva ehli kulları seviyor, cennetine takva ehli kullarını sokuyor, takva ehli kullarına keramet veriyor, takva ehli kullarına ummadığı yerden kapılar açıp işini rast getiriyor, sıkıntılardan kurtarıyor. Buna hep ayet-i kerimelerde bunlar takva ehli kullara nasip olacak diye bildiriliyor. Tabi merak eder insan, Allah Allah. Vettekullah ve yuallimukumullah. Takva ehli olursan Allah öğretecek bilmediğini. Efendim, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْلُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'tan korkar, takva ehli olursa Allah onu sıkıntıdan çıkartır, darlıktan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklara, nimetlere mazhar eder buyruluyor. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Efendim, وَالْاَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ. Hayatın sonunun
mutlu bitmesi, bahtiyar bitmesi müttaki kullar içindir. Cennete girmek müttaki kullar içindir. Cennetin o nimetleri müttaki kullara hazırlanmış, bekliyorlar. Huriler hasretle bekliyor, köşkler bekliyor, nimetler bekliyor efendim. Yani bu müttaki olmayı mutlaka başarmak lazım. Onun için Hazreti Ömer gibi İslam'ın her şeyini başından beri bilen bir insan bile Übey İbni Kâb Hazretleri'ne sormuş, ya sana göre takva nedir? Sen de bir anlat bakalım, yani bilgisini pekiştirecek, dikkat edecek, belki bir ummadığı bir şey söyler diye. Diyor ki, ya Ömer sen dikenli bir tarlada yürümedin mi? Yürüdüm. Ne yaptın yürürken? Dikenler ayağıma batmasın diye dikkat ettim. Elbiseme takılıp elbisemi yırtmasın diye, takılmasın elbiseme diye de dikkat ettim. İşte diyor, takva budur diyor. Ha, demek ki dünya tarlasında bizim hayatımız bir yürüyüştür. Bu dünya tarlasının dikenleri haramlardır, günahlardır. Ayaklarımıza dikenler batmasın, yani haramlara bulaşmayalım diye. Elbisemize dikenler takılıp yırtmasın, yani günahlara şey yapıp da bizim işimiz berbat olmasın, perişan olmayalım diye dikkat etmekmiş demek ki takva. Peygamber Efendimiz karşısındaki insana bunu tavsiye etmiş. Hutbeye çıkmış, bunu tavsiye etmiş. Usiküm bi takvallahi ve taati. İmam cuma günü hutbeye çıkıyor minbere, ne söylüyor? Her cuma duyuyor bunu. Usiküm, size nasihat ederim, vasiyet ederim, bi takvallahi ve taati. Takva ehli olun, Allah'tan korkun, Allah'a itaat edin, ibadet edin, asi olmayın diye takvayı tavsiye ediyor. Demek ki biz de bu takvayı öğreneceğiz, içimize sindireceğiz, kafamıza yerleştireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz ve takvaya göre hareket eden bir has kul haline geleceğiz. Müttaki bir kul, takvalı bir kul haline, takva ehli bir insan haline geleceğiz. Çünkü her mükafat bu kapıdan geçtikten sonra oluyor. Her mükafat böyle insanlara veriliyormuş. Dünyada, ahirette demek ki. O halde öyle yapacağız. Takvaya göre hareket edeceğiz. Diyelim ki seni bir yere çağırdılar. Gel bu akşam, 3-5 arkadaş toplandık, sen de gel. Ne yapacaksınız? İşte falanca gazinoya gideceğiz de orada eğlence de var, güzel programlar da var vesaire de. Arkadaş ben orada yokum, siz de gitmeyin. Günah. Evet eğlence var filan ama günah. Veyahut efendim, gel işte şöyle bir iş kuralım, şunu şunu şunu yapalım. Haram, helal, faiz bilmem ne hiç alır mı? Yok, ben o işe girişmem. O burnundan fitil fitil gelir insanın. Hastalık olarak, bela olarak, ceza olarak, kaza olarak, arıza olarak fitil fitil burnundan çıkar, ben onu yapmam diyecek yani. Her işini şey yapacak. İçinden bir ses diyor ki, çevir başını bak şuraya. Yok, ben bakmam. Çünkü haram, çünkü yasak. İçinden bir his geliyor ki, şu adama şu lafları söyle. Vur gözünün ortasına bir yumruk, gözünü patlat vesaire. Yok, ben bunu yapmam. Allah'tan korkarım. Yani efendim, işte buna benzer her karşılaştığımız işte düşünecek, yapacaksa iyi olduğu için yapacak. Yapmayacak, yapmayacaksa kötü olduğu için yapmayacak. Bu takva. Bunu tavsiye etmiş Efendimiz muhatabına, bize de tavsiye etmiş. Ayet de tavsiye ediyor, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Efendim, dinimizin de temeli budur, tasavvufun da aslı esası budur. İnsanın kamil olmanın da yolu yöntemi budur. Efendim, dünyada ahirette başının dinç olması, rahat olması, sevap kazanması, huzura ermesi, bahtiyar olmasının anahtarı insanın budur. O halde takva ehli olun. Aleyke bi takvallah. Sizin hepinize takvayı tavsiye ederiz. Hadis-i şerifin ifadesine göre. Çünkü her hayrın kaynağı budur. Bundan sonra her hayra nail olursunuz. Ceviniz dolar, gönlünüz dolar, dünyanız mamur olur, ahiretiniz. Efendim cennete girersiniz, iyi olur. Ve aleyke bi zikrillahi ve tilaveti kitabillah. Efendimiz bir de tavsiye etmiş ki, zikrullah'a devam et, Kur'an okumaya devam et. O da senin vazifen olsun, boynuna borç olsun. Takvayı tavsiye etti, zikrullah'ı ve Kur'an okumayı da tavsiye ediyor. Şimdi buradan görülüyor ki, demek ki tasavvuftaki zikrullah Kur'an'da var, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde var ve Peygamber Efendimiz muhatabına tavsiye ediyor. Aleyke bi zikrillah. Dili Allah Allah diyecek, kalbi Allah Allah diyecek, zikirle meşgul olacak. Yani zikir dinimizin temel ibadetlerinden biridir. Namaz bir ibadettir. Tamam. Oruç bir ibadettir. Tamam. Hac bir ibadettir. Tamam. Zikir o da bir ibadettir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Dua o da ibadettir.
Elimizi açıyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi ver ya Rabbi, şunu ver ya Rabbi, bunu ver ya Rabbi. Bir taraftan verecek Allah tabii, dua edenin duasını kabul ederse verecek. Bir taraftan da ibadet oluyor. Dua etmek de ibadet oluyor. Zikrullah da tabii önemli bir ibadettir. Onun için dilimiz daima Allah'ın zikriyle meşgul olacak. La ilahe illallah diyeceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz. Allahu ekber diyeceğiz. Ve la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Estağfurullah diyeceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyeceğiz. Ya Allah diyeceğiz. Allah Allah diyeceğiz. Ya hayyu ya kayyum diyeceğiz. Ya latif diyeceğiz. Ya hak diyeceğiz. Ya hu diyeceğiz. Zikrin çeşitleri var. Kalbimiz Allah'la, dilimiz Allah'ın adıyla, zikriyle meşgul olacak. Seven sevdiğini çok söyler, çok anar, dilinden düşürmez. Biz de Allah'ın kullarıyız, Allah'ın nimetlerine müteşekkiriz. Efendim Allah'ı seviyoruz, o zaman Allah'ı zikredeceğiz. Allah'ı seven Allah'ı çok zikreder. Zikrullah'ı sevmeyen demek ki Allah'ı sevmiyor. Sevmiyor ki anmıyor, aklına bile getirmiyor. Çocuğun aklına bir düştü mü şeker, çikolata, nasıl arasa babasına kaç defa söyler? Kaç defa söyler? Seviyor çünkü. Seven sevdiğini çok arar. Onun için zikrullahı da vazife edinin. Günde en aşağı Peygamber Efendimiz mesela 100 defa estağfurullah dermiş. Siz de 100 estağfurullah deyin. 100 defa la ilahe illallah deyin en aşağı. 100 defa veya daha fazla Allah Allah deyin. 100 defa salavat-ı şerife getirin. 100 defa kulüvallahu ahad okumakla ilgili hadis-i şerifler var. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi azim ve bihamdihi, estağfurullah. Bu çok kıymetli bir zikir. Bunu tavsiye etmiş Efendimiz 100 defa. La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu da bir zikir. Yani diliniz bu zikirlerle meşgul olacak, meşgul olacak. Ne olur yani meşgul olunca böyle çok söyleyince? Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Bir kere Allah dersen günahların sapır sapır dökülür. İkinci defa dersen sevabın artar. Üçüncü defa dersen daha çok sevabın olur, daha çok sevabın olur, daha çok sevabın olur. Allah bir insan, bir kimseye bir sadaka verdi mi, bir iyilik yaptı mı, 1'e 10 mükafat veriyor. 1'e 10 mükafat. Gittin bir iyilik yaptın, 1'e 10. Ama bu masraf, bu iyilik fi sebilillah olursa, Allah yolunda, hac yolunda olursa, o zaman 1'e 700 sevap veriyor. Ne kadar arttı bak. Yani insan 1 milyon lira verse, 700 milyon vermiş gibi sevap olacak. 5 milyon harcasa insan, farz edelim, ömreye gitti, hacca gitti, Allah yolunda 5 kere 700, 3,5 milyar harcamış gibi mükafatı o kadar çok olacak. Bir kere Allah dese 70 bin misli sevabı var. 70 bin misli. Bir kere kalbinden Allah dese, diliyle kimseye belli etmiyor, içinden Allah diyor. O zaman bundan da 70 kat fazla, yani 4 milyon 900 bin sevabı var. Onun için kalbi daima Allah'a bağlanacak, kalbi Allah Allah diyecek veya öyle diyemiyorsa dili Allah Allah diyecek, elinde tesbih böyle efendim zikredecek, sevap kazanacak. Oturduğu yerden sevap, mükafat geliyor, derecesi artıyor, kalbin nurlanıyor, maneviyatı ilerliyor, Allah'ın sevdiği bir kul olması mümkün oluyor. Neden? Sen Allah'ı zikredince Allah da seni zikrediyor. Fezkirûni ezkürküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrederim. Allah nasıl bizi zikrediyor? Allah bizi meleklerine zikrediyor. Benim şu kuluma bakın, bak nasıl güzel bir kul, nasıl beni unutmamış diye zikrediyor. Tenhada zikredersen Allah kendi kendine zikrediyor. Herkese karşı zikredersen Allah meleklerine karşı, gökteki varlıklara karşı zikrediyor. Ene celisü men zekereni. Ben beni zikredenin meclisine gelirim, yanı başında olurum buyuruyor. Büyük bir şeref. Allah'la beraber olmak, Allah'ın maiyeti aliyesine mazhar olmak, yani yanında olmak şerefine mazhar olmak çok büyük bir şeref. Onun için ben de size takvayı tavsiye ederim. Zikrullah'ı tavsiye ederim. Para istemez, pul istemez, kuvvet istemez, zaman istemez. Her zaman yapılabilir bir ibadet. Bu sevabı da bu kadar çok. Ve tilaveti kitabillah. Kur'an okumayı da tavsiye ederim. Kur'an bize Allah'ın indirdiği kitap mı? Evet, Allah'ın kitabı. Muhatap kim? Biz. Bize hitap etmiş Allah. Allah'ın bize hitabı Kur'an-ı Kerim. Bu halde bunu öğreneceğiz.
O halde bunu okuyacağız, o halde bunu belleyeceğiz, o halde bunun manasını bileceğiz, o halde bunun manasına göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e sarılırsa bir insan kurtulur. Kur'an-ı Kerim'in ipine yapışan, düştüğü çukurdan, kuyudan, uçurumdan çıkar, kurtulur. Yoksa mahvolur. Kur'an-ı Kerim

ipine sarılan bu felaket çukurundan kurtulacak, efendim ahiret saadetine erecek. Kur'an-ı Kerim'e uymayan çukurda kalacak, felakette kalacak. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek hepimizin boynunun borcu. Yalnız bizim Türkiye'de sanılıyor ki Kur'an-ı Kerim öğrenmek işte elif, b, t, s, cim, ha, hı, dal, zel. Elifi efendim üstün olursa e okunur, b üstün olursa b okunur, tamam Kur'an okumak bu işte filan sanıyor. Kur'an kursları da buna göre ayarlanmış. Kur'an okumayı öğretti mi bir insana, tamam hadi sen mezun oldun yallah bir senede Kur'an-ı Kerim'den efendim tamam Kur'an kursu tamam oldun. Böyle değil. Tabi bu da sevap. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Elif, lam, mim dese bir insan elifine bir sevap, lamına bir sevap, mimine bir sevap veriliyor. Her harfine sevap veriliyor. Okumasa, açsa Kur'an-ı Kerim'in yüzüne baksa, Kur'an'ın yüzüne bakmak da sevap. Dinlese o da sevap. Ama asıl maksat Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenip Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümek. Asıl olan bu. Bunu öğrenmek lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'i manasıyla öğrenmeli. Manasıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli. İstanbul'da bir grup arkadaş, Allah razı olsun, hemşehriler, hepsi Akşehirli, toplanmışlar. Demişler ki biz şu Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Kimisi mühendis, kimisi tüccar, kimisi esnaf, kimisi memur. Haftanın belli günlerinde toplanıp Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. İzahını, mealini, tefsirini de okuyorlar. E geldiler hocam elhamdülillah. İşte iki senedir, üç senedir bu işe devam ediyorduk. Çok şükür Kur'an-ı Kerim'i bir defa bitirdik. Tamam bir daha başlayın dedim. Bak Kur'an-ı Kerim'i bitirmişler. Sen Kur'an'ı baştan sona bir kere okudun mu? Okumadıysan. Bak onlar yapmış. Azmedince, sabredince, devam edince bitirmiş, öğrenmiş Allah'ın kelamını. Eskiler nasıl öğrenmişler Kur'an-ı Kerim'i? 10 ayet, 10 ayet, 10 ayet ezberlerlermiş, manasını düşünürlermiş ve manasını uygularlarmış. Yani uygulamalı. Uygulaya uygulaya, duyduğunu yapa yapa. O zaman daha iyi hatırda kalır. Hem yavaş yavaş öğrenildiği için hazmı kolay olur, anlaşılması kolay olur. Hem de Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin vaadi vardır. Bildiğini uygulayan, bildiğini tatbik eden, bildiğini yapan insana Allah bilmediği ilimleri öğretir diye. O zaman öğrenmek Allah tarafından bir kolaylıkla daha kuvvetli olur. Hem manevi ilimleri de öğrenir insan. Yani ledünni ilimleri de öğrenir, ileri gider. O halde Kur'an büyüktür, 600 sayfadır diye korkmayın. Ben bu yükün altından kalkamam diye üzülmeyin. Başlayın, 10 ayeti bir günde okuyabilirsiniz. Koca gazeteleri nasıl sayfalar çevirip çevirip haberleri yutarak şeyleri okuyorsunuz? Koca koca her gün nice sayfalar okuyor. Yani ümmeti Muhammed bugün gazete diye, mecma diye her gün nice sayfalarca bilgi okuyor. Allah'ın kelamından 10 ayeti okuyamaz mı? Okur. Azmederse, karar verirse, prensip kararı alırsa okur. Ben ailece, çoluk çocuğumla her gün Kur'an-ı Kerim'in 10 kadar ayetini okuyacağım. Söz mü? Söz. Tamam. Yaparsa yapar bunu. Yapabilir. 10 ayet okunacak bu evde. İtirazı olan çıksın da göreyim oyunu posunu. Hadi bakalım. 10 ayeti okutacaksın işte. Sevaplı bir şey. Kendi nefsine de. Bana bak nefsim, keyif istiyorsun, zevk istiyorsun, televizyon seyretmek istiyorsun ama bu 10 ayeti okuyacağız diyecek. Tabii okuduğunu da uygulayacak. Öğrendiğini de tatbik edecek. Takvayı tavsiye etti, zikrullahı tavsiye etti Efendimiz. Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etti. Bir de izahı var şöyle. فَاِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْاَرْضِ وَزِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. Yani zikrullah ve Kur'an-ı Kerim okumak yeryüzünde senin için nurdur, nur olursun, nurlu olursun ve zikrün leke fissema, gökyüzünde senin namın yürür. Gökyüzünde zikr olunmanına vesile olur. Yani insan Allah'ı zikretti mi, Kur'an-ı Kerim okudu mu, yüzüne nur gelir, kalbine nur gelir, evine nur gelir, işine nur gelir, efendim pırıl pırıl olur. Yanağı pırıl pırıl parlar, gönlü pırıl pırıl parlar, nurlu bir insan olur. Yeryüzünde nurlanır, gökyüzünde de namı yürür. Yani melekler bile severler, melekler bile hayran olurlar böyle bir insana. Onun için zikrullah'a sarılmalı, Kur'an-ı Kerim'e sarılmalı. Beşincisi, vahzin lisaneke illa min hayır. Dilini tut, ancak hayır söyleyeceğin zaman söyle. Başka zaman ağzına dilini hapset, kapat. Vahzin demek, yani mahzene sok demek. Dilini mahzene tık demek yani.
Mahzeni, dilin mahzeni ne?

Neresi? Ağız. Ağzının içine kapat dilini. Hapset yani. Dilini ağzına hapset. İlla min hayrin. Ancak hayır söyleyeceğin zaman açabilirsin, konuşabilirsin, dilin hareket edebilir. Yani ya hayır söyle ya sus demek. Daha doğrusu sus ama hayır söyleyeceksen konuş demek. Susmayı önceden tavsiye ediyor. Muhterem kardeşlerim, bilmediğimiz bir şey daha var. Bilsek bile uygulayamadığımız bir şey daha var. Sükût da ibadettir İslam'da. Sükût var ya, sus yani. Ses çıkartmıyor. Susmak da ibadettir. Hayır söylemek müstesna. Susmak da ibadettir. Susmanın da ibadet olduğunu bilelim, lüzumsuz konuşmayalım. Mala yani konuşmayalım. Gıybet konuşmayalım. Yalan konuşmayalım. Dedikodu etmeyelim. Çünkü bunların vebali var, günahı var. Susmak bile ibadet. Yani konuşmamaktan zaten günaha girmekten kurtuluyorsun ayrı da, susmak da ibadet olduğundan sevap da kazanıyorsun sustukça. Sus, kalbinden Allah de veya kafandan güzel şeyler düşün. Düşünmek de ibadettir. Hem de la ibadete kettefekkür. Öyle bir ibadettir ki düşünmek kadar sevaplı ibadet bulunmaz bile yani. Çok sevaplı bir ibadettir. Allah'ın nimetlerini düşün, Allah'ın lütfunu düşün, ahireti düşün, cenneti düşün, şevke gel, mahkeme-i kübrayı düşün, tüylerin diken diken olsun, ruzu mahşeri düşün, kabri düşün, kabirde karanlıkta kalmak var, kabrinin nurlu olması var, kabirde azap görmek var, kabrin cennet bahçesi olması ihtimali var, cehennem çukuru, ateş çukuru olma ihtimali var. Düşünecek bir sürü şey var. Etrafını düşün, çiçekleri düşün, ağaçları, kuşları düşün, hikmetleri düşün, nimetleri düşün, Allah'ın efendim yarattıklarındaki sanatını düşün. Yani düşünmek çok sevaplı bir şey. Susarsın, sevap kazanırsın. Zikredersin kalbinden, sevap kazanırsın. Aklından tefekkür edersin, sevap kazanırsın. Durduğun yerde sevap makinesi gibi, fabrika gibi çalışıyorsun yani. Sevap kazanıyorsun. Güzel şeyler. Susmak ibadettir. Hayır söylemek daha güzeldir. Hayır söyleyecekse konuşur. Şimdi ben çıksam burada sussam olur mu? Ben konuşmam lazım. Çünkü hayır söylemek, ayet, hadis söylemek sevap. Ama susulacak yerde de susmak lazım. Büyüğün yanında susulur, Kur'an okunurken susulur, ezan okunurken susulur, vaaz verilirken susulur, hutbe okunurken susulur. Tamam. Bazı yerlerde susmak gerekir. Ama yeri geldiği zaman da konuşmak lazım, şahitlik etmek lazım, hakkı söylemek lazım, emr-i maruf nehy-i münker yapmak lazım. Şimdi bizim kızlar anlatıyorlar, üniversiteli efendim talebelerimiz. Hocam diyorlar, birilerinin dini bakımdan hatalarını, kusurlarını gördük, söyledik. Vay siz fitne çıkartıyorsunuz, gıybet yapıyorsunuz dediler bize diyor. Hayır. Hakkı söylemek gıybet değildir. Hakkı hem yüzüne karşı söylüyor. Yüzüne karşı söyleyince gıybet olmaz ki. Arkasından dedikodu yapmak gıybettir. Yüzüne karşı söylüyor. Kardeşim diyor, senin bu yaptığın günah diyor. İslam'da yok diyor. Hadise aykırı diyor. Bu normal. Buna nasihat derler. Bu sevaptır. Bilmiyor yani karşı taraf. Bu fitne değildir. Söylemeyeyim de daha büyük mü fitne olsun? Söyleyeceksin ki günah devam etmeyecek yani. Söylemek sevap. O halde söylemenin zamanını, söylememenin zamanını da bilmek lazım. Nerede konuşacak, nerede susulacak, bunun yerini bilmek lazım. Ama sükutun, normal şartlarda sükutun ibadet olduğunu bilelim. Hele bir de bazıları lambur lumbur konuşur, bazıları da efendim başkasını güldürmek için fıkrat anlatacak vesaire vesaire boş konuşur, hatta günah konuşur. Hatta haram konuşur, haram olan şeyleri konuşur. Hatta ağzından öyle sözler çıkar ki cehennemin uçurumlarına yuvarlanıp gider diyor Peygamber Efendimiz. Bilmeden, dikkat etmeden, cahillik edip, gafillik edip de, lauballik edip de öyle laflar söyler ki cehennemin uçurumuna kayar, uçar, yuvarlanır gider yani. Onun için lisan çok önemli. Hele dini konularda şaka yapılmaz. Dini konularda efendim fıkra anlatılmaz. Dini konularda hocalar, Kur'an-ı Kerim, cennet, cehennem, melekler, zebaniler, karikatür mevzu yapılmaz. Efendim oflu hoca şöyle demiş de kah kah kah kih kih kih. Efendim adam cennete girmiş de şöyle olmuş da beğenmemiş de cehenneme gitmiş de çalgı varmış da kah kah kah kih kih kih. Bunlar insanı imandan çıkartır. Oyuncak mı? Neyle alay ediyorsun sen? Alay edilecek şey mi? Yani birçok kimse bunlara dikkat etmiyor ve pek çok insanın neden konuştuğuna şöyle bir ibretle uzaktan bak, başkasını güldürmek için konuşuyor. Sen başkasının maskarası mısın? Yani ne oluyor yani? Baksın gülmesin, ağlasın. Gülünecek zamanda mıyız? Selahaddin Eyyubi gülmemeye söz vermiş.
Kudüs kafirlerden kurtarılıncaya kadar gülmeyeceksin demiş.

0: Kudüs kurtulmuş. Kudüs kurtarmak için çarpışmış. Selahaddin Eyyubi kurtarmış. Ama Kudüs'ü kurtarıncaya kadar gülmek bana yasak olsun demiş. Kendi kendine gülmeyi yasaklamış. Gülecek zamanda mıyız? Gülecek zamanda mıyız? Aklımızı başımıza alacak zamandayız. Yani yarın öbür gün efendim düşmanlar saldırsa, Balkanlardan düşmanlar saldırsa, kuzeyden saldırsa, güneyden saldırsa, bizde de harp çıksa çok mu hazırlıklıyız? Efendim tedbirli miyiz? Düşün bakalım, gülecek zamanda mısın? Dünyanın her yerinde nice nice fitneler dönüyor senin aleyhinde. Falanca düşmanın, filanca düşmanın hepsi bir fırsat bulsa da senin canına okusa diye uğraşıp duruyorlar. Onun için konuşmanın ve susmanın zamanını bilmeyi de tavsiye etmiş Efendimiz. Bunu da izah buyurmuş. فَاِنَّكَ بِذَٰلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانِ Çünkü ancak susarsan, dilini ağzına hapsedersen şeytanı yenebilirsin diyor. Konuştun mu? Çok söz yalansız olmaz demiş büyüklerimiz. Konuştun mu günaha da girersin. İleri geri konuştun mu günaha da girersin. Bu nasihatleri hatırınıza tutun. Bu nasihatler sizi bizi kurtarır. Nasihatleri bir daha tekrar edelim. Takva ehli olacağız. Efendim zikrullah, Kur'an okumak efendim ve sükût. Bu vazifeleri unutmayın. Hadis-i şerifi bir daha toparlayalım, bitirelim konuşmamızı. Sana takvayı, Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bütün hayırları toplayan budur. İçinde, sinesinde bütün hayırları barındıran, bütün hayırların kaynağı olan haslet, sıfat, vasıf budur. Takva ehli olmak. Sana zikrullahı ve Kur'an okumayı tavsiye ederim. Çünkü Kur'an okumak ve zikrullah'a devam etmek yeryüzünde senin için nur, gökyüzünde senin için zikirdir. Yani namının yürümesine sebeptir. Dilini ağzına hapsetmeni sana tavsiye ederim. Ancak hayır konuşabilirsin. Çünkü dilini ağzına hapsetmekle şeytanı yenebilirsin. Ancak bu şekilde yenebilirsen başka türlü günahlara sapabilirsin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri nasihati böyle yapmış. Nasihati ben naklettim. Allah size de bize de Efendimizin nasihatine uygun ömrümüzü rızası yolunda geçirmeye muvaffak etsin. Bu kuvveti, bu imkanı ihsan eylesin Allah. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyup, Kur'an yolunda yürüyüp, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına ermeyi nasip eylesin. Firdevs-i Âlâ'da Peygamber Efendimiz'e komşu etsin. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi cümlemize nasip eylesin. Rüyalarımızda cemalini görmeyi sık sık nasip eylesin. Allah'ın selamına ermeyi, Allah'ın cemalini görmeyi nasip eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor, pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden

gizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 27'yi dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bizim sinir sistemimizde beynimizle bağırsaklarımızı bağlayan direkt çok sayıda sinir lifi var. Yani bağırsağımızla beynimiz direkt iletişimde, anında direkt iletişimde. O yüzden hani bu şey bağırsağımızdaki mikropların düzgün beslenmesi önemli derken, onlar oradan bir takım moleküller salınıyor. Onlar direkt hemen sinir hücrelerini uyarıyor, beynimize uyarı gidiyor gibi. Yani mesela şu tip şeyler de vardı. Mesela moraliniz bozulur, midenize kramplar girer falan, psikolojiyle alakalı. Şimdi bu mikropların miktarı ve türü bizim bağışıklığımız için önemli. Mesela bağışıklığımız, psikolojimizle ilgili. Yani bizim moral motivasyonumuzu bile etkiliyor şeyler. Yani bu işte sinir sistemi, oradaki sinir ağı beynimize. Yani beynimize zaten bizim her şeyin merkezi. Hem duyguların merkezi, efendim hem hareketlerin merkezi. O yüzden ikinci beyin deniyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etki.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

bir çocuk akıl ve bali olacak çağa geldiği zaman, hani 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşındayken kılmazsa, inat ederse zorlayın, o namazı alıştırın, akıl bali olduğu zaman artık sevabı günahı kendisine yazılmaya başlayacak, ona alışkanlık olarak hazırlayın diyordu Peygamber Efendimiz. Ben de demiştim ki bakın, demek ki çocuklarımıza akıl bali olmadan önce, yani 7 yaşında 10 yaşına kadarki zaman içinde, ilkokul çağında sevapları günahları hepsini belletmeliyiz. Şunlar şunlar şunlar sevap, vazife, farz, şunlar şunlar şunlar günah, bunları da yapmamak lazım diye çocuklara öğretmemiz lazım, ondan sonra günaha girmesin diye.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şamil.

Ya Hayyu Kerim Allah, arz eyle cemalin. Ey iki cihanda şah, arz eyle cemalini. Bu hasta dili şehadet, cezbeyle bir şehadet, vaslın ile abadet, arz eyle cemalini. Oldu gözümüz giryan, hem ciger

aziz beyan, eyle kerem o ihsan, arz eyle cemalini. Kıl aklımızı zahil, ta kalmaya hiç hail. Rabbim bize velhasıl, arz eyle cemalini. Eyler bu senayi, ah, ihsanın umar hergah. Lütfet ana, ya Allah, arz eyle cemalini.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafetlerin ya da kargo ile gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte feçli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başından, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi, özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler, bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum, bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok, ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akrak.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir. Hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra. Akra.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım. Yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni.

Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yareyim. Dost elinden avareyim.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sevgi dediğimiz 3 çeşit sevgi vardır. Birinci sevgi koşullu sevgidir, eğerli sevgi. İkincisi çünkülü sevgi. Üçüncüsü de rağmenli sevgi. Eğerli sevgi demek zaten, eğer sen benim dediğimi yaparsan seni severim. Dolayısıyla bir koşula bağlı olarak çocuk ne yapıyor? Sevgiyi kazanmak için, anne babasının sevgisinden mahrum kalmamak için, onlardan mahrum olmamak için onu yapıyor. Fakat gün gelip de bir şekilde yapamadığı zaman, ben annemin babamın dediğini yapmadım, dolayısıyla onlar beni sevmeyecekler diye ne oluyor? İçten içe bir koşul gerçekleşmezse sevgi de ortadan kalkıyor ve kendini değersiz hissediyor, mutsuz hissediyor. İkincisi nedir? Seni seviyorum çünkü sen şöyle şöyle şöylesin. Eğer bir gün gelip ben öyle olmadığım zaman demek ki sevgi olmayacak. İşte ceza ve ödüle göre çocuğu yetiştirmeye kalkmanın sonucudur. Birisi eğerdir, aslında gizli tehdit vardır, diğerinde de ödül vardır. Dolayısıyla ödülü almak için mi, gerçekten öyle olduğu için mi aslında? Yani şunu yaparsan sana şunu vereceğim. Acaba öğrenmek için mi yapıyor onu, yoksa ödül almak için mi onu yapıyor? Bu 0-7 yaş arasında çocuk neyi öğrenmesi lazım? Rağmenli sevgi öğrenmesi lazım çocuk. Rağmenli sevgi. Çünkü anne koşulsuz sevginin kaynağıdır. Çocuğun davranışıyla çocuğun kendisi özdeşleşmiyor. Sen bu hareketi yaptın. Hareketini onaylamıyorum ama sen benim için değerlisin. Derslerin iyi olunca sen benim için değerlisin anlamı çıkmıyor. Derslerin farklı bir şey, sen farklı bir şeysin. Her şeye rağmen seni seviyorum, sen benim için değerlisin. Ama derslerinin böyle olmuş olmasından dolayı da seninle hemfikir değilim.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir.

Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an,

0: على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip, senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. وأنا على

0: عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti d-deyni ve kahril rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huwa halik vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله

0: الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaü l-Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbaha'l mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel-kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. altından gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: اللهم اجعلني أعظم شكرك.

0: شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâ.

0: فكل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: جبرائيل عليه السلام geldi. فقال dedi ki inni ifriten min el cin. İfrit cinnin kavisi, kavi bir cin. Cinni yani. Yekidüke sana hile yapıyor. Fîze uvayt ilâ filâşk. Sen yatağına girdiğin vakitte bu dünya aziz kardeş bizim bildiğimiz gibi şöyle hani yeriyle göğüyle işte bir şeyler görüyoruz ya bundan ibaret değil. Göremediğimiz daha nice mevcudat var bu dünyanın içerisinde. Göremediğimiz, daha bilemediğimiz nice mevcudat var. Binaenli bir cin denilen mahluku bugün insan inkara kalkıyor. Niye kalkıyorsun ya? Mikroba inanıyorsun da. Şekli görünüyor, cismi görünüyor. Vücutta da şöyle tahribat yapıyor. İnsanı en nihayet ölüme kadar götürüyor. Bu mikroba inanıyorsun da Allah Teala'nın gösterdiği cinle neden inanmıyorsun? Senin elinde bir kitabı var. Başında da Euzubillahimineşşeytanirracim diyorsun. O şeytanirracimden Allah'a sığınıyorsun. Bir de inanmam diyorsun. Şimdi bak bu iftir olan cin geliyor. Bir rahatsızlık vermek ister insanlara. Binaenaleyh sen yatağına girdiğin vakitte ekseriyette de demek yatakta yapıyor bu işi. Uykulu hallerinde. De ki o zaman fakra ayetel kürsi. Ayetel kürsi'yi okumadan yatma. Ayetel kürsi'yi bilmeyenimiz yoktur elhamdülillah. Her beş vakit namazının arkasında okuruz. Binaenaleyh bizim bu büyük kudret sahibi olan Allah Celle ve Ala'ya sarılmaktan başka çaremiz yoktur. Buna sarılalım. Her yerde bizim imdadımıza yetişir. Rahmeti de bol, affı da bol, her şeyi de bol. Cennetten de bize bir misal veriyor. Etü'minü meşetetilmiş fil cennet. Cennette bir misk ağacı var. Kokusu bütün cennete yayılır. Ele sürmeye, şişelere koyup ceplerde gezdirmeye lüzum yok. Bu misk ağacının kokusu bütün cenneti miske boyar. Bunun kitabınızda yazılı biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Bizim kitaplarda da yazılı diyorlar. Bu misk ağacı var. İmanımız da var. فَاِنَّ الْبَوْ وَالْجَنَابَةِ اَرَكُنْ يَس۪يلُ مِنْ زَوَائِرِهِمْ اِلَى اَقْدَامِهِمْ الْمِسْكِ Yani şimdi cennete gireceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Bu yemek içmenin nereye gidip? Burası cennet. Burada pislik, pislik olacak yeri yok mu? Nereye koyacağız o pislikleri? Yiyoruz, içiyoruz zaten. Ha bunlar bizim taşlarımız vasıtasıyla, ayaklarımızdaki terlerimiz vasıtasıyla üstümüz tarzında. Misk kokusu olaraktan çıkacak. Yani onları miske çevirecek Allah-u Teala. Ne fabrikalar var değil mi bugün? Bu fabrikalarda neler icat ediyor? Allah Celle Ala'nın fabrikasında da böyle olacak işte. Bu fabrikanın sahibi Allah. Allah olunca neler yapmaz o? Neler yapmaz? İşte bak işte biz de meydanda. Bugün en aciz bir mahlukuz. En aciz olmakla beraber bir ayağı gökte, bir ayağı yerde olan melekten de eftal görmüş bizi. Ne diyeceğiz de? Bunda da bizde de ukudet var yani. Ufacıyoruz ama bu meleğin yapamayacağını biz yaparız. Bak bugün kaç tane yüzlerce insanları, hatta belki binlerce insanı gökte uçuruyor insan bugün. Gökte uçuruyor. Daha aya kadar da gidebiliyor işte bugün. Verici olan Allah'tır. Kendimize mal edemeyiz bunları. Hepsini gözdeki görmek, kulaktaki işitmek, hepsi Allah-u Teala'nın izniyledir. O akıllar da onun izniyle çalışır. Akıllar da işte böyle işlerini güzelce yaparlar. Çalıştıkları takdirde. İnsan öyle bir kaynak ki, altın kaynağı, yakut kaynağı, ne kaynaklar var lan bugün insanlar yerlerden çıkarıyorlar bunları müşkilatlarla. Bu insanların içerisinde hepimizde gömülü altına da, yakutu da, mercanı da, neleri varsa yani. Hep içimizde gömülü. Bu gömülü olan madeni nasıl bugün insan delip de çıkarıyor yerin altından? Biz de çalışırsak içimizdeki bu cevahirler meydana çıkar. Bu cevahirler altınlara benzemez ama. Altın onun yanında bir çakıl taşına benzer. Öyle cevahir var bizde. Yere de hakim, göğe de hakim. Peygamberimiz Efendimiz'de de sağdolan bir söz. Onun için bu cevher bizim içimizde ruh vasıtasıyla Cenab-ı Hak bu toprakla meydana gelen bu vücuda ruhu da koymuş, ikisini kaynatmış birbirine. İşte ikisinin sayesinde bugün her şeyleri görmekte en büyük masalete sahibiz elhamdülillah. Yalnız Allah intibahlar versin cümlemize de emirlerine imtisal yasaklarından korumakla nasip etsin. Şimdi yerin altındaki maadin topraklarla örtülü. Bizdeki madenler neyle örtülü? Günahlarla örtülü. Bunun altında, toprağın altındaki maden

Peşince çıkarıyoruz onu. Bazısı 100 metrede, bazısı 1000 metrede, bazısı 500 metrede çıkıyor aşağıdan. Bizim içimizdeki maadin olan cevherleri de günahlar örtüyor. Günahlarımızdır. Yani o günahları sıyırdık mıydı, o madenler pırıl pırıl çıktı mıydı, Hazreti Ömer'in gördüğü gibi biz de görürüz. Onun kumandanın işittiği gibi biz de işitiriz. Bir tane daha söyleyeyim. İttebi'u, uyunuz. Tabi olunuz. Nereye? El ulema'e, ehli ilme uyunuz. Buna tabi olunuz. Ehli ilme tabi olunuz. Neden? Fi'innehüm, çünkü bu ehli ilim, sirac-ı dünya, dünyanın kandilleridir onlar. Ehli ilim, dünyanın kandilleridir. Binaenaleyh. Ve mesabihul ahire. Aynı zamanda da ahiretin de kandilleridir. Hem dünyanın kandilleri, hem ahiretin de kandilleridir. Yani karanlıkta, kandil nasıl karanlığı kaybedip de önünüzü gösteriyor. Mesela lambalar yanıyor, bu karanlık kayboluyor, önümüz aydınlanıyor. Dünyada da böyle, ahirette de böyle. Ne sayesinde? Ulemalarımıza uymak nispetinde. Ulemalarımıza ne kadar uyuyor, onun sözlerine ne kadar dinliyorsak ki ulemanın sözü kendi sözü değil, peygamberden naklettikleri sözlerdir. Allah'ın kitabından naklettikleri sözleri bize naklederler, o nakilleri dolayısıyla biz de onlara uyarız. Uymak nispetinde dünyanın da aydınlıklarına, ahiretin de aydınlıklarına mazhar oluruz. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ بِاِيْمَانِ Bunların o müminatın nurları يَسْعَى بَيْنِ اَيْدِيهِمْ Önleri boyunca böyle projektör olaraktan aydınlatmış. Yanlarını da öyle, her tarafını bilen böyle aydınlatarak gidiyor. O nursuz olan, nursuz olan, ışıksız olan, uymamış dünyada Allah'ın kelamına, peygamberin kelamına, ulematına, karanlıkta kalan o zavallı geliyor diyor ki, kardeş sen benim komşu değil miydin? Evet, senin komşun. Biraz bekle ne olur, ben de senin ışığından gideyim bu yolda. Ha, biz bu ışığı dünyadayken aldık. Sen de dön dünyaya, al bu ışığı gel. Allah kusurumuzu affetsin de, ittebi'ul ulema, ulemalarınızı uyunuz. Ulemalarımız bize ne diyor? Allah'ın emrini tutun, yasaklarından da kaçın diyor. Siz bunlara uyun. Bunlara uyma kardeş. Bunlar şeytana uymuşlar, nefislerine uymuşlar. Bunlara uyma. Allah'ın emrine uy, peygamberin emrine uy. Saadet burada, selamet de orada. Bir tane daha okuyayım. Etuhibbi ya Cübeyr. Cübeyr, Eshab-ı Kiram'dan bizden. Ona diyor, sen sevmez misin? İzâ haraçta sefere, bir yola gidiyorsun. Bir sefere gidiyorsun. Bu seferde istemez misin ki? En tekûne min emsil eshabik. Eshabının en sağlamı, en kuvvetlisi, en kavisi olasın. İstemez misin? İsteriz tabi ya Resulallah. Peki, öyleyse heyeten ve ekseriyim zaten. Senin ekmeğin çok olsun, yemeğin çok olsun, sıhhatin yerinde olsun, kuvvetin yerinde olsun. İstemez misin bunu? Elbette isterim ya Resulallah. Öyleyse ikra her süverel hams. Şu beş sureyi oku. Şu beş sureyi oku. Nedir onlar? Kul ya eyyühel kafirun. Bir. Ve izâ câe nesrullah. İki. Vel fethü. Ve kul huvallahu ahad. Üç. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 4 ve قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 5 وَفْتَحْ كُلَّ سُورَةٍ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Her sureyi okurken de بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ çek de öyle oku. وَقْتِمْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Sonunu da yine Bismillah'li bitir. Sonunu da yine Bismillahirrahmanirrahim'le bitir. Şimdi tabii her şey aklımız ermiyor ya. Buna da tabii aklımız ermez. Niçin bu 5 sureyi okuduğumuz vakitte bize kuvvetler gelsin, kudretler gelsin, rızkımız bollansın, rahat hayatımız. Ne var bu surelerin içerisinde? Şükür ya eyyühen kafirine'yi hepimiz biliyoruz ya. 5 tane ayetten ibaret kısacık kısacık. Bunda çok dikkat ki nafile namazları kılarken Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e ne okuyalım demişler. Ekseriyetle kul ya eyyühel kafirine'yi birinci surette elhamdan sonra, ikinci rükkatta da elhamdan sonra kul huvallahu okuyun buyuruz. Her zaman bunu tekrarlarız. Bu tekrardaki acaba sebepler nelerdir? Her seferinde قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ diyerekten kafirlere hitap ediyoruz. لَا عَابِدُ مَا تَعْبِدُونَ diyor. Senin yaptığını biz yapmayız. Sen kısa karşı eğilirsin, gülürsün, biz mutlu tanımayız. İsa da Allah'ın kulu, Musa da Allah'ın kulu. Ama onları peygamber yapmış. Bizim peygamberimiz de Allah'ın kulu. Abdü diyor ya, Abdühü diyoruz ya, beş. Bunun kulu işte. Ama peygamber yapmış.

O da bizim onun için büyük bir devletmiş ya. Minale 5 vakitte böyle Kulya Eyyel Kafirunayı okuyoruz, söylüyoruz da yine Allah intibah etsin yani. Sözümüze, sözünüzü nasıl söylediğimizin farkında değiliz. İkincisi İzaca'yı okuyoruz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tabi yalnız başına. Dini İslam'ı beyan ediyor. Herkes evladını gömüyor ya. Diri diri gömüyen insan, merhamet bu kadar merhametsiz insan. Allah'ın yoluna hemen kolaycılık girer mi? Ama Allah-u Teala kalpleri öyle bir yumuşaklık, öyle bir zemin hazırladı ki Müslümanlık fevk fevk dalga dalga geliyorlar. Ya Resulallah İslam'ı bize tebliğ et. Biz Müslüman olmaya geldik diyorlar. Daha artık İslamiyet'in kemal şeyleri gelmiş. Bunu da bize bunu da diyor ki ha korkmayın. Allah-u Teala'yı sığının. Allah da size böyle nusratı, nusratını her zaman yalnız o zaman peygambere verdiği değil, kıyamete kadar onun nusratı Allah-u Teala'nın üzerimizdedir elhamdülillah. Biz onun dinine uyduğumuz müddetçe. Kulüvallahu ahad. Bu da ufacık bir suredir ama itikadımızın köküdür. İtikadımızın kökü. Allah birdir. Başka şey bilmeyiz. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir kimseye muhtaçtır. Oğlu, evladı, anası, babası da yoktur. Ona benzer de yoktur. Ama Allah dediği vakit acaba şöyle mi? Acaba böyle mi diye düşünmek de hatadır. Öyle şey olmaz. O havsalaların, hataları, hayallerin dışarısında bir Allah'tır. Bütün varlıkların sahibi olan Allah'tır. Onu okumak suretinde de Allah'ımızı öyle biliriz ki her kuvvetin üstünde bir kuvvettir. Bütün varlıkların da sahibidir. Kul eûzü bi rabbil felak, kul eûzü bi rabbin nas. Elhamdülillah onlar da bizi Allah-u Teala'nın bize zarar verici çeşitli dünya ve bir gördüğümüz görmediğimiz mahluklarından, şerlerinden bizi muhafaza eder. 11 tane ayettir. Fakat her bir felaketi önleyici bir şeydir. Yatarken bunu da okuruz, giderken de okuruz, seferde de okuruz, her yerde de okuruz. Bu sırada Cenab-ı Hakk'ın çeşitli nimetlerine mazhar oluruz. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenler.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor, bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa, mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm, bende şöyle bir özellik var, seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm, hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak, işte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç, daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: Bir zamanlar geniş topraklara hükmeden güçlü bir kral vardı. Fakat bir gün zihnini 3 soru meşgul etmeye başladı. Ne kadar düşünse de bu soruların cevabını bulamıyordu.
1: İnsan hayatında hata yapmasına sebep olan şey nedir? Yanlış zamanda harekete geçmek, yanlış kişiye güvenmek ve önemsiz işlerle uğraşırken asıl yapılması gerekeni kaçırmak. Eğer her iş için en doğru zamanı bilseydim, kime kulak vermem gerektiğini bilseydim ve en önemli işin ne olduğunu öğrenebilseydim, hiçbir girişimimde başarısız olmazdı.
0: Kral hemen ülkenin dört bir yanına haber saldı.
2: Duyduk, duymadık demeyin. Kim kralımıza şu 3 sorunun cevabını verirse büyük mükafat kazanacaktır.
0: Çok geçmeden bilginler sarayda toplandı.
1: Söyleyin bana, bir işe başlamak için en doğru zamanı nasıl bilebilirim? En gerekli insan kimdir? Ve yapılması gereken en önemli iş nedir?
3: Majesteleri, bunun yolu plandır. Yılları, ayları, günleri hesaplayan bir takvim hazırlanmalıdır. Kim bu plana sadık kalırsa hiçbir şeyi geciktirmez.
4: Hayır, hayat takvime sığmaz. İnsan dikkatli olmalı, geçmiş olaylardan ders çıkarmalı ve her an en gerekli olana yönelmelidir.
5: Bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Majesteleri bir danışma konseyi kurmalıdır. Kararlar ortak akılla verilmelidir.
6: Konsey de her şeyi bilemez. Bazı kararlar bir anda verilmelidir.
0: İkinci soruya da birbirinden farklı cevaplar verildi.
3: En gerekli kişiler danışmanlardır.
4: Hayır, bilginlerdir.
5: Hekimlerdir.
6: Savaşçılardır.
0: Üçüncü soruda da fikir birliği sağlanamadı. Kimine göre bilim, kimine göre savaş sanatı, kimine göre ibadet dünyadaki en önemli işti.
1: Hayır, hayır, bunların hiçbiri içime sinmedi.
0: Kral sonunda bilgeliğiyle ün salmış bir münzeviyi ziyaret etmeye karar verdi. Kıyafetlerini değiştirerek sade bir köylü gibi yola çıktı. Kulübeye vardığında münzeviyi toprağa kazarken buldu.
1: Ey bilge kişi, sana 3 soru sormaya geldim. Doğru zamanda doğru işi nasıl yaparım? En gerekli insan kimdir? Ve her şeyden önce hangi işe kendimi vermeliyim?
0: Münzevi cevap vermedi. Yalnızca kazmaya devam etti. Her nefesinde yorgunluğu hissediliyordu.
1: Çok yorulmuşsun. Küreyi bana ver. Biraz dinlen.
7: Teşekkür ederim evlat. Madem öyle, buyur.
0: Kral kazmaya başladı. Bir süre sonra tekrar konuştu.
1: Sorularımı duydun, ne dersin?
0: Münzevi yine cevap vermedi. Saatler geçti. Güneş batıya eğildi.
1: Ey bilge kişi, bana cevap vermeyecek misin?
7: Bekle. Perisi geliyor.
0: Kral arkasını döndü. Karnını tutarak koşan bir adam vardı. Parmaklarının arasından kan süzülüyordu.
7: Yardım!
0: Adam bayıldı. Kral ve Münzevi hemen yanına koştular.
1: Çabuk, su getir. Yarası çok derin.
0: Kral yarayı temizledi, mendillerini yırttı, defalarca sargı yaptı. Kan durmuyordu ama sonunda durdu.
7: Su, biraz su.
1: Getiriyorum. Dayan dostum.
0: Akşam olmuştu, hava soğumuştu. Adamı kulübeye taşıdılar. Kral da yorgunluktan kapının eşiğinde uyuyakaldı. Ertesi sabah kral gözlerini açtığında yaralı adamın kendisine baktığını gördü.
7: Beni affedin.
1: Affetmek mi? Ben sizi tanımıyorum.
7: Ama ben sizi tanıyorum. Ben sizin düşmanınızım. Kardeşimi astırdığınız için sizden nefret ediyordum. Mallarıma da el konulmuştu. İntikam yemini etmiştim. Dün sizi öldürmek için pusu kurdum. Fakat muhafızlarınıza yakalandım. Beni yaraladılar. Kaçtım. Kan kaybından ölmek üzereydim. Yaralarımı salmasaydınız bugün hayatta olmayacaktım. Ben sizi öldürmek istedim. Size bana hayat verdiniz. Beni bağışlayın. Bundan sonra size sadakatle hizmet edeceğim.

0: dostum. Sana karşı bir kin taşımıyorum. Seni affettim. Malların geri verilecek. Doktorlarım seninle ilgilenecek. Artık düşman değiliz.
1: Size minnettarım majesteleri.

0: Kral ayrılmadan önce son kez Münzevi'nin yanına gitti.
1: Bilge kişi, şimdi gitmeden önce lütfen sorularımın cevabını ver.
2: Cevaplarını zaten aldın. Dün bana yardım etmeseydin, buradan ayrılacaktın. Yolda bu adamın saldırısına uğrayacaktın. Sonra da burada kalmadığına pişman olacaktın. Bu yüzden en önemli zaman bana yardım ettiğin zamandı. En önemli kişi bendim. En önemli işse bana iyilik yapmaktı. Sonra yaralı adam geldi. Eğer onun yaralarını sarmasaydın, senin de barışamadan ölecekti. O anda en önemli kişi oydu. En önemli iş de ona yardım etmekti.
1: Demek ki hayatın sırrı bu kadar sade.
2: Evet, şunu asla unutma. İnsan için tek önemli zaman vardır. O da şu andır. Çünkü yalnızca o an elimizdedir. En önemli kişi o anda yanında bulunan kişidir. Çünkü bir daha onunla karşılaşıp karşılaşamayacağını bilemezsin. Ve en önemli iş o kişiye iyilik etmektir. Çünkü insan dünyaya bunun için gönderilmiştir.
0: Kral aradığı cevapları sonunda bulmuştu. Ne geçmiş geri getirilebilirdi, ne gelecek bütünüyle bilinebilirdi. İnsanın sahip olduğu tek şey içinde yaşadığı andı. Ve o anı iyilikle doldurmak. Hayatın en büyük hikmetiydi.

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın

0: Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.
1: Akra, akra, akra.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim. İnsanı kullanma kılavuzu. Peygamber Efendimiz de uygulayıcısı. Biz de en iyi Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim yaşamını. Peygamber Efendimiz hep harekete önem vermiş. Spora önem vermiş. Okçuluğa önem vermiş. Efendim güreşe önem vermiş değil mi? Ataspor'larımız da hep ona, peygamberimize örnek alarak Osmanlı'da devam edilmiş bunlar. Dolayısıyla at binmeye önem vermiş. Yüzmeyi sünnet olmuş. Biz hep de çocukluğumu hatırlarım. Peygamberimiz yüzmemizi tavsiye eder. Hadisler var dendiğini hatırlıyorum. Yüzmeyi öğrenin. Çocuklarınıza at kullanmayı öğretin. Efendim okçuluğu öğretin. Hep bunu söylerlerdi. Hep bunlar spor. Bizim dinimiz sedanter yaşamı, efendim durağan yaşamını kabul etmemiş. Namaz bir hareket, dikkat etsen. Yani namaz önce ibadet, Allah'a bir görev. Onu kenara koyuyorum. O kesinlikle amen de. Onun hiç tartışması yok. Görevimiz. Ama bir de şu boyuttan bakın. Bilimsel, İslam hep bilimle örtüşüyor zaten. Ayrı bir şey değil de. Hareket yapıldığını bir görün. Namaz bir hareket değil mi? Bakın gidersiniz başka dinlerde oturursunuz, sabit durursunuz. İşte bir ritüelleri vardır. Ama İslam dininde o yok. Abdest bir hareket. Temizlenme ve hareket. İkincisi namaz. Hareket değil mi? Hareket. Namazda bakıyorsun. İşte secdeye gidiyorsun, rüküye gidiyorsun, kıyamda duruyorsun. Efendim kasların çalışıyor. Alnını koyuyorsun, boyun kasları çalışıyor. Kanlanmayı arttırıyor. Akciğerler çalışıyor, kalp çalışıyor. Bağırsak hareketleri artıyor. Duruşların var. Ondan sonra ayağa kalkışın var. Bunlar hep hareket. Bir de İslam dininde insan sağlığı na zarar veren her şeyi Rabbim yasaklamamış mı? Diyoruz ki vücuda girecek her şeyden de biz sorumluyuz. Bu beden bize verildi emanet ama vücuda kötü madde sokamayacağız. Dolayısıyla İslam dini bize şunu diyor. Hareket et, hareket ettikçe vücut sağlığını koruyacaksın diyor. Ve ibadetleri de hareketli bir şekilde vermiş bize.
0: 2 dakika. Az, öz.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır.

okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Kün okudum bilmezsin, habir kuru emektir.

okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir.

28 hece okursun uçtan uca, sen elif dersin hoca, manası ne demektir?

Yunus Emre der hoca, İstersen bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun. Ömrünüz muradınızca geçsin, Allah'ın rızasına uygun geçsin. Allah'ın rızasını, sevgisini kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Hazretlerinin bir hadisi şerifini Enes radıyallahu anh'ten Buhari, İmam Buhari Hazretleri rahmetullahi aleyh o kitabını almış yazmış. Efendim Sahih Buhari'si Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da neşredilmiştir. Bütün dinleyicilerime okumalarını dikkatle ellerinde kalem alarak altlarını çizerek okumalarını tabii tavsiye ederek bu hadis-i şerifi okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki men erda valideyhi fakat erdallâhe ve men eshata valideyhi fakat eshatallâh. Sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Tabi yazarı ve ravisi kuvvetli olunca sahih hadisi şeriflerden olunca daha büyük bir rahatlıkla bastıra bastıra söylememiz mümkün oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde buyurmuşlar ki anne babasını valideynini, anne ve babaya valideyn denilir Arapçada, ikil sigasıyla, tesniye sigasıyla anneye valide, babaya valid, ikisine birden valideyn denilir. Kim anne babasını razı ve hoşnut ederse, memnun ederse, sevindirirse, kendisini onlara sevdirirse. Men erda valideyhi. Fakat erdallah, Allah'ı hoşnut ve razı etmiş olur. Bakın anne babaya hürmeti dinimiz ne kadar mühim bir mevkiye çıkartıyor, ne kadar önemli ifade buyuruyor, ne kadar kesin tavsiye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kainatın Halik'i, alemlerin Rabbi, Allahu Teala Hazretlerine razı etmek ne kadar önemli. Yaradanımızı razı etmek. Zaten ömrümüz onun için efendim geçmesi gerekiyor, geçmeli. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi demeliyiz. Allah'ı razı ediyor. Anne babasını razı eden, anne babasını hoşnut eden, sevindiren, memnun eden, kendisini onlara sevdiren, duasını alan Allah'ı razı ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar kolay, ne kadar somut bir yol gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapmam lazım diye soran bir insana söyleyeceğimiz çok sözler var. Tabii Kur'an-ı Kerim'i öğren, efendim Kur'an-ı Kerim'in ahkamını iyice uygula, emirlerini tut, Allah'ın yasaklarından kaçın, Habibi edibine ittiba et, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarıl, Peygamber Efendimiz'in yolundan yürü, efendim ahlakını güzelleştir, haramlardan, günahlardan uzak dur, kötü huylarını bırak, iyi huylarla ibadet ve taat üzere çalış. Uzun uzun doğru olarak tabii nasihatlerde bulunmamız lazım ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kısaca anne babasını razı eden Allah'ı razı etmiş olur diye çok kısa bir somut yol gösteriyor. Anne babasına hizmet etsin evlat, elini öpsün, ayağını öpsün, efendim alnını öpsün, kaşını gözünü öpsün, ne yapacaksa yapsın, para harcasın, efendim hizmetine koşsun, havlusunu tutsun, terliğini çevirsin, efendim tatlı sözler söylesin, efendim emrini tutsun, peki babacığım, peki anneciğim desin, efendim kendisinin hoşuna gitmese bile efendim böylece Allah'ın rızasını kazansın. Ne kadar somut, ne kadar güzel bir şey. Zaten her zaman vurguluyorum, söylüyorum, anne babasına yetişip de yani büyüdüğü zaman aklı başına geldiği bir çağda annesi babası sağsa, onlara hizmet imkanını yakalamışsa bir insan, hani bazen küçükken ölüyor annesi babası, insan bazen tanıyamıyor bile anne babasını bazı kimseler. Böyle mahrum büyüyorlar anne babasının cemalini görmekten, hizmet etme imkanından mahrum oluyorlar. Ama yetişmişse, işte annesi babası karşısında, işte o onların evladı, hepsi sağ salim, Allah uzun ömür versin, hizmet etme imkanı var. Tamam, eğer anne babasının ikisine yahut birisine, hani birisi önce ölmüş de ötekisi sağ, efendim birisine yetişmiş de bir insan cenneti kazanamamışsa yazıklar olsun ona, burnu yerde sürsün onun. Ne kadar kabiliyetsiz, ne kadar fırsatları kaçıran, ne kadar efendim ahmak, ne kadar efendim böyle gevşek bir evlatmış diye Peygamber Efendimiz'in ikazları var, hadisi şerifleri var. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, anne ve babamız sağsa anne ve babamıza hürmeti bir fırsat bilmeliyiz. Bir ganimet bilmeliyiz. Çok büyük bir ganimet, çok büyük bir devlet ve saadet bilmeliyiz. Tabii efendim anne babanın hizmeti bahis konusu olunca anne babası bazen

insanın dini inançlarının karşısında olabilirler. Mesela onu küfre çekmek isteyebilirler veyahut anne baba kafirse evlatlarının Müslüman olmasına engel olmak isterler. Bu gibi durumlar var. Yani İngiliz çocuğu Müslüman olacak ama anne babası razı olmuyor. Veya Alman çocuğu anne babası razı olmuyor. Tamam. Eğer onlar seni küfre sokmaya, küfürde tutmaya çalışırlarsa ve in cahedâke en tüşrike bîmâ leyse leke bihî ilm fela tutihuma. O zaman onlara itaat olmaz. Neden? Çünkü anne babanın insan üzerinde hakkı var ama Allah'ın hakkı sonsuz, mukayese edilmez. Allah'ı darıltıp da anne baba hoşnut edilmez. Allah'ı hoşnut etmek önemlidir. O önde gelir. Hani kanun olduğu zaman bir insanın keyfi, zevki, bahis konusu olmuyor. Kanuna uyuluyor. Efendim, kanuni mevzuat yerine getiriliyor. Bu tabii Allah-u Teala Hazretlerine karşı olan anne babalara yapılacak en büyük itaat, en büyük iyilik onları İslam'a çekmeye çalışmaktır. Onlara doğruyu anlatmaktır. Veya hiç olmazsa anneciğim, babacığım ben seni seviyorum, sizi seviyorum, siz beni yetiştirdiniz, büyüttünüz ama siz benim Rabbıma asi olmamı istiyorsunuz. Rabbımın emrini tutmamamı istiyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Lütfen beni böyle bir zorlamayla karşı karşıya bırakmayın demek lazım. Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh, çok seviyorum. Allah şefaatine erdirsin, cennette buluştursun cümlemizi. Annesi bir evin bir tek oğlu olduğu için zengin de bir çocuk. Böyle en güzel elbiseleri giyen, efendim en güzel şekilde yaşayan bir zengin çocuğu iken Müslüman olunca annesi naz yaptı. Efendim hatırını ortaya koydu. Ağladı, sızladı. Dedi dininle dönmezsen, yani eski müşrikliğe, Kureyş'in putperestliğine dönmesini istedi. Dönmezsen şöyle yaparım, böyle yaparım, işte bilmem kendime kıyarım. Neler söylediyse Musab İbni Ümeyr dedi ki yani kaç tane canın olsa, kaç türlü şey yapsan yine İslam'dan, imandan, Resulullah'a ittiba etmekten vazgeçemem anneciğim dedi. Kararlı bir şekilde durdu. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bir mübarek kişiydi. Medine-i Münevvere'ye göndermişti. Nice insanların İslam'a girmesine vesile olmuştu. Demek ki anne baba eğer dinden, imandan nasipsizlerse onları imana çekmeye çalışırsınız. Tabii o zaman onlara günahta itaat olmaz. Hani çok umumi bir kuraldır, kaidedir dinimizde. Allah'a isyan emredildi mi? Emreden kim olursa olsun itaat uygun olmaz. Çünkü Allah en büyüktür. Allahu Ekber. Allah en büyük. Çünkü Allah kainatın Rabbi. Çünkü Allah hepimizi yarattı. Bize emir veren de yarattı. Bize emir veren de ona uymak zorunda. Eğer bir insana babası küfrü emretse, anası küfrü, günahı emretse, kocası hanımına efendim ben senin ailenin reisiyim diye emretse veyahut hocası talebesine emretse veya efendim bir müdür, bir amir, bir başkan, bir emir komuta sahibi kişi aslına aşağısındakine şu günahı, şu kanunsuzluğu, şu yanlışlığı işle diye emretse o zaman tabii itaat edilmez. Bu bir umumi esas olarak burada hatırlatılmalı. Yani ne yapayım, benim annem Müslüman değil, babam Müslüman değil. Onlar bana Müslüman olmaya müsaade etmiyorlar. Namaz kılmama müsaade etmiyorlar. Örtünmeme müsaade etmiyorlar filan derse tabii böyle bir şey mazeret olamaz. Onu belirtmek istiyorum. Bu bir. Ve men ashata validehi fakat ashatallah. Anne babasını, yani Müslüman mütedeyyin böyle anne babasını kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Allah'ın gazabına uğrar. Anne babasının rızasızlığını, efendim bedduasını, lanetini alan bir kimse iflah olmaz. İşi ters gider, hayatı kayar, efendim başına felaketler yağar, çok fena olur. Onun için anne babasını kızdırmamaya, onların gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Tabii burada bir şeyi söylemek istiyorum aziz ve muhterem kardeşlerim. Türkiye'de bir şey çok eksik, çok az efendim biliniyor ve uygulanıyor gibi geliyor bana. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlere anne ve babalarından ve kendi nefislerinden daha yakın ve daha önde ve daha önemli konumda idi. Yani canlarından da kıymetliydi, anne ve babalarından da kıymetliydi. Bir Müslümanın Peygamber Efendimiz'i
annesinden, babasından, kendisinden, bütün insanlardan sevdiği çoluk çocuğun

0: kadınından, eşinden, dostundan daha çok sevmesi dininin tabii bir gereğiydi ve böyle olmazsa imanının tam olmadığı belirtiliyordu. Sahih hadis-i şeriflerde. Şimdi bunu iyice belirttikten sonra bunun sebebini düşünecek olursak, niye annesinden babasından da Resulullah'ı daha çok sevmeli? Çünkü anne baba küfürde şirkte kalmasını istiyor. Resulullah imana gelmesini istiyor. Allah göndermiş. Elbette Resulullah'a tabi olacak ve Resulullah'ın izinden gidecek. Resulullah'ın sözünü tutacak. Sünnetine uyacak. Tamam. Resulullah'ı sevecek. Çünkü Allah'ın Resulü. Çünkü onu Allah gönderdi. Çünkü Allah onu sevdi. Çünkü Allah onu görevlendirdi. Çünkü Allah ona itaat etmeyi müminlere emretti. Peki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çağına yetişmedik. 1400 yıl sonra yaşıyoruz şu sıralarda. Arada bu kadar zaman geçmiş. Bizim için durum ne? Bizim için de dinimizi bize öğreten, Kur'an'ı öğreten, İmanı öğreten, ihlası öğreten, hakiki imanı, gerçek iman, böyle buram buram, burcu burcu, tertemiz, ışıl ışıl, efendim kırıldayan, efendim hoş kokusu etrafa yayılan, tam imanı öğreten nedir? Onlar da Peygamber Efendimiz'in vekilleri olduğu için onları da tabii anne babadan çok sevmek lazım. Tabii çocuğun efendim Allah'ın emrini dinlemesi, Allah'ın emrini söyleyen kişiyi dinlemesi Allah sevgisinin bir bölümüdür, bir parçasıdır. Allah'ı seven, Allah'ın ahkamını sever, Allah'ın efendim emrini, yasağını, buyruğunu efendim sever, haramını, helamını tam öğrenip uygular, onları anlatan, kendisini Allah'a götüren, Allah sevgisine, marifetullah'a, muhabbetullah'a erdiren büyüklerini de sever. Tabi onlar da anne babadan önde gelirler. Neden? Kendilerinin yani nüfuz kazanması dolayısıyla mı oluyor bu? Nüfuz kazansınlar diye söylenmiş bir söz mü oluyor? Hayır. İslam'ın sağlam olarak bilinmesi ve uygulanması için. Madem insan Müslümandır, o halde İslam'ı uygulayacak. Yani bir hak sözü söyleyen, hakkı öğreten, Kur'an'ı, imanı, İslam'ı öğreten kimse insana annesinden babasından önde gelir, önde gelmiştir. Şeyde de böyledir. Efendim, Farsça'da bir atasözü vardır. Efendim, altın ile bir eski tarihi büyüğün mezar taşına yazılmış. Cevri üstaz bih ki mihri peder, yani meşhur bir söz olarak böyle Farsça kitaplarına girmiştir. Hocanın baskısı, sıkıştırması, dersi çalışsın, bilgiyi öğrensin diye efendim talebeyi sıkıştırması babanın merhametinden, sevgisinden kucağına alıp hoplatmasından daha iyidir diye efendim hocanın cevri babanın mihri vefasından, sevgisinden daha önde gelir diye buyurulmuş. Tabii bunların hepsinin sınırları var. Yani hiçbir şey aşırı değil. Efendim hocayı sevecek diye bu sefer anne babasının haklarını çiğnemek gibi bir tarafı da yok işin. İşin hudutlarını bilmek fıkıhtır. Yani İslam'da bir hükmün sınırı nereye kadardır? Nerede biter? Onu bilmek, incelikleri öğrenmek, dinin inceliklerini öğrenmek önemlidir. Dinde onun için hudutları söylememiz gerekiyor. Evet, anne ve babalara sevgiyi, hürmeti ve hizmeti tavsiye ediyoruz. Efendim, evlatlara böylece aile için muhabbetini sağlamış oluyor İslam bu emirleriyle. Bir de çocuğun ahiret saadetini sağlamış oluyor. Çocuğun cennetlik olmasına sebep oluyor. Onun için yakınlarınızdan, tanıdıklarınızdan, anasıyla babasıyla küsüşmüş, bozuşmuş, miras yüzünden veya bir hiç yüzünden veya mühim bir şey, ne, yani dünya şeyinin, efendim malının, metaının, menfaatinin mühimi ne olacak anne baba sevgisi yanında? Herhangi bir sebeple böyle efendim küsüşmüş olan varsa onlara nasihat edin. Yapmayın, etmeyin. Bak hadis-i şerif böyle. Sakın ha ahiretinizi mahvelemeyin. Anne babanıza sevgi ve hürmetinizi ifade edin. Ufak tefek meseleleri büyütmeyin diye söylemek lazım. Allah hepimizi hayırları kaynakları eylesin. Şerlerden uzak eylesin. İslahı nefsedip kamil Müslüman olup efendim İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli akrabalar.

0: Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra, akra, akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Ala Suresi. Sevgili dinleyiciler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden olan Ala Suresini anlatacağız bugün. 19 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve en yüce anlamına gelen Ala kelimesinden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz'i muhatap alan, namazlarda, secdelerde tekrarlanan Sübhane Rabbiyel Ala, Rabbinin yüce adını tesbih et emriyle başlar. Ala suresinde tesbihatın ve öğüt vermenin önemi, doğruyu tercihin insanlara bırakıldığı, ahiret hayatının üstün tutulması gerektiği anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde geçmiş kitaplarda da yer aldığı vurgusuyla birlikte öğütler yer alır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını tesbih, tehlil ve tekbirle anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Kaynaklarda Hazreti Peygamber'in Ala suresini çok sevdiği, namazlarında çok okuduğu ve hatta son olarak kıldırdığı akşam namazının ilk rekatında onu okuduğu zikredilmektedir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Suda temsilcilerinin Medine'ye gelip Müslüman olmaları ve kavimleri adına da İslamiyet üzerine beyat etmeleri. Beni Sudaların Medine'ye gelişi, Hicretin 8. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Cirane'den Medine'ye dönüşünden sonraya rastlar. Beni Sudalar büyükçe bir kabileydi. Küfür ve şirkte devam ediyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Yemen'e askeri birlikler gönderirken, hazırladığı bir birliğin başına Kays bin Sa'd bin Ubade'yi kumandan tayin edip, kendisine beyaz bir sancak bağlamış, ona ayrıca siyah bir bayrak da vermişti. Kays bin Sa'd, Kanat nahiyesinde toplanan 400 kişilik birliğiyle Yemen taraflarına gidip Beni Sudaları yola getirecekti. Ashabtan Ziyad bin Haris Es-Sudai, bu birliğin nereye gitmeye hazırlandıklarını sorup, kendisine Beni Sudalar üzerine gidecekleri bildirilince, acele Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi ve, ''Ya Resulallah, kavmimin üzerine asker salmak istediğini öğrendim.'' Ben gerimdeki kavmimin elçisi olmak üzere sana geldim. Askerleri geri çevir. Ben kavmimi senin yanına getirmeye söz veriyorum dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ey Suda!

0: Ağalardan olan kardeş, sen kavminin içinde sözü dinlenir bir kimse misin diye sordu. Ziyad bin Haris, Allah ve Resulü sayesinde evet dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam Kays bin Sa'd'ı ve birliğini kanattan geri çevirdi. Ziyad bin Haris de hemen kavmi olan Beni Sudağlara gitti. 15 gün sonra 15 kişilik bir heyetle Medine'ye geldi. Sa'd bin Ubade, ya Resulallah, bırak da onlar benim evime insinler, konuğum olsunlar dedi. Beni Sudağ heyeti Sa'd bin Ubade'nin evine indiler. Sa'd bin Ubade onlarla dost oldu. Kendilerine elbise giydirdi, ikramda bulundu. Bundan sonra Beni Sudağ heyeti Peygamberimiz aleyhisselamın yanına geldiler. Biz gerimizdeki kavmimiz adına da sana beyat ediyoruz dediler. Hem kendileri hem kavimleri adına Peygamberimiz aleyhisselama beyat edip Müslüman oldular. Dönüp yurtlarına gittiler. İslamiyet böylece Beni Sudağlar arasında da yayıldı. Yüce Allah onlardan razı olsun. Bahile, Beni Sümale ve Beni Hud'dan temsilcilerinin Müslüman olmaları, kavimleri adına da İslamiyet üzerine beyatte bulunmaları. Bahile elçisi Mutarrif'in Medine'ye gelişi Mekke'nin fethinden sonraydı. Bahileler Bişe Vadisi'nde otururlardı. Bişe, Yemen tarafındadır. Bahilelerden Mutarrif bin Kahin, kavmi adına elçi olarak Medine'ye geldi. Müslüman oldu ve kavmi içinde Peygamberimiz aleyhisselamdan bir emanname aldı. Ya Resulallah, biz Müslüman olup selamete erdik. İslamiyet'in Allah'ın semavi dini olduğuna, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ettik. Bizim için bir yazı yaz dedi. Peygamberimiz aleyhisselam da Mutarrif ve onun kavminden Müslüman olanlar için malların zekatı hakkında bir yazı yazdırdı. Yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Bu Muhammed Resulullah tarafından Mutarrif bin Kahinül Bahili ile Bişe'de oturan Bahililer için yazılan yazıdır. Kim üzerinde develerin çöktüğü, gecelediği ölü bir araziyi ihya ve imar ederse orası onun olur. Bahililer her 30 sığırda yetişmiş bir dana, her 40 davarda bir davar, her 5 devede yaşlı bir davar zekat olarak vermekle mükelleftirler. Zekat tahsildarları bu zekatları ancak onların yaylım yerlerinde teslim alacaklardır. Bahileler Allah'ın emanıyla emniyet ve selamettedirler. Mutarrif söylediği bir şiirle Peygamberimiz aleyhisselamı övmüş, bununla da bahililerin imanlarını güçlendirmiştir. Allah ondan razı olsun. Mutarrif'ten sonra bahililerden Nehşel bin Malikül Vaili de kavminin elçisi, temsilcisi olarak Peygamberimiz aleyhisselama geldi, Müslüman oldu. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Osman'a Nehşel ve kavminden Müslüman olanlar için içinde şeriat hükümlerinden bazıları bildirilen bir yazı yazdırdı. Yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Allah'ım, senin isminle başlarım. Bu Muhammed Resulullah'ın beni vaillerden Müslüman olup namazı kılan, zekatı veren, Allah ve Resulüne itaat eden, ganimetlerden Allah'ın ve Resulünün beşte bir hissesini veren, Müslümanlığına şehadet getiren ve müşriklerden ayrılan kimseler için yazdırdığı yazıdır. Onlar Allah'ın emanıyla emniyet ve selamettedirler. Muhammed onlara kıymaktan tamamıyla uzaktır. Onlar için ne toplanma ne de kendilerinden uşr alınma vardır. Onların amilleri, zekat tahsildarları da kendilerinden olacaktır. Beni Sümalelerle Beni Huddanların temsilcilerinin Medine'ye gelişi, Hicret'in 8. yılında Mekke'nin fethinden sonraydı. Beni Sümalelerle Beni Huddanlar, Ezdi Şenuelerden iki küçük kabiledir. Beni Sümale ve Huddan kabilelerinden Abdullah bin Alesüs Sümali ile Müsriye bin Hızanül Huddani, kavimlerinden bir heyet içinde gelerek Müslüman oldular ve kavimleri adına da beyat yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz aleyhisselam bunların mallarından ödemeleri gereken zekat miktarları hakkında da Sabit bin Kays bin Şemmas'a bir yazı yazdırdı. Sa'd bin Ubade ile Muhammed bin Mesleme de şahit oldular. Peygamberimiz aleyhisselam yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu: "Bu Muhammed Resulullah tarafından deniz sahillerindeki kırlarda ve kırların hizasındaki vahalarda oturanlara verilen yazıdır. Onlara hurma mahsulleri için ne ağaç üzerinde tahminleme ne de ayarlı bez ölçekle ölçme vardır. Onlar hurmalar kurutma yerine konulduğunda her 10 veskte bir veskini zekat olarak vermekle mükelleftirler. Hicazlılara göre bir vesk 6 sa'dır. Bu da 320 rıtıl, Iraklılara göre ise 430 rıtıl tutar. Bir rıtıl da 12 ukiyedir. Bir ukiye de 40 dirhemdir." Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Yarı sisli ve yağmurlu bir akşamdı başımı yastığıma koyduğumda. Gün arkadaşlarla yaptığımız kahkahalı bir sohbetin ardından güneşten perdelerini indirmişti. Tüm bunlardan sonra kendimi uykunun narin kollarına usulca bırakmak günün bir başka güzelliğiydi. Gözlerimi gecenin hangi saatinde ve niye açtım bilmiyorum ama pencereden odanın içerisine beyaz bir müzik gibi süzülen ay ışığı uykumun arkasına sarkmış, ısrarla gözlerimi açmamı öğütlüyordu. Yarı sisli bir akşam yerini yıldızların parıldadığı duru bir geceye bırakmıştı. Ay ışığının sırları açan öğüdüne uyarak gözlerimi hafifçe araladım. Pencerenin hemen yanında demir atmış bir gemi gibi duran abim Hakan'ı gördüm. Gecenin bu saatinde neden yatağında değildi? Acaba uykusu mu kaçmıştı? Uykudan yeni sıyrılan gözlerimi abimin üstüne dikerek izlemeye başladım. Biraz sonra odanın penceresini açıp portakal gibi yuvarlak duran ayı izlemeye başladım. Öylece kıpırdamadan izliyordum.

Dışarıya bir sessizlik hakimdi. Birkaç köpek avlaması ve Ağustos böceklerinin cır cır ötüşleri dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Ay sessizliği habire büyütüyordu. Abimin yüzünü hafiften yana çevirdiğinde yüzünde parıldayan ıslaklığı fark ettim o an. Dışarıda yağmur yağmıyorsa eğer, abim niye ağlıyordu? Ay ışığı yanağına, çenesine ve boynuna değdikçe ıslaklığını aydınlatıyordu. Abim bakışlarını bir an olsun aydan ayırmadan beklemeyi sürdürüyordu. Sanki bugün bizimle şen şakrak gülüp espriler yapan o değildi. Esprili ve gülen abim gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Onun ağladığını daha önce hiç görmediğim için şaşkınlık içerisinde uzun uzun abimi istedim. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemiyordum. Yatağımdan usulca kalkarak ona doğru ilerlerken dışarıdan hafif bir rüzgar süzülüyordu içeriye. Tek bir şeyi kıpırdatmadan hem de. Abim geldiğimi fark etmiş olacak ki yüzünü geriye çevirdiği an tam arkasındaydım. Konuşmalı mıydım? Geriye dönüp yatağıma mı uzanmalıydım? Karar veremiyordum. Yalnızca onun duyacağı kısıklıkta bir sesle "Abi, neyin var? Niye ağlıyorsun?" diyebildim. Abim hiçbir şey söylemedi. Bakışları tekrar aya çevrilmiş, birden ayın içerisine girip kaybolacakmış gibi hareketsizce durmaya devam ediyordu. Abim bir süre sonra geriye dönerek bana sımsıkı sarılıp hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Bense şaşırmış ve utanmış bir halde ne yapacağımı bilemiyor, kendimi sıkıp duruyordum. Tuhaf bir duygu kaplamıştı içimi. Uzun sürmedi bu. Garip bir şekilde hiçbir sebep olmaksızın ben de ağlamaya başladım. Niye ağladığımızı birisi soracak olsa abim gibi susup aya doğru bakar ve cevap veremezdim herhalde. Uzun bir süre birbirimize sarılmış bir halde bazen hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlayarak ay ışığının ulaştığı odada öylece kaldık. Pencereye dirseklerimizi dayayıp gözlerimizi aya doğru diktiğimiz bir zamanda abim konuşmaya başladı. Daha çok kendi kendine mırıldanıyor gibiydi. Kendisinin olmayan bir sesle kendisiyle konuşuyor sanki. İnsanlar bir araya geldiklerinde ağlayamadıkları için gülüyorlar. Ağlamaktan korktukları için gülmeye çalışıyorlar. Bunun içinde kendilerine durmadan eğlenecek, gülecek şeyler arıyor, dedi abim. Abimin gözyaşlarının derin bir iz bıraktığı yüzü o kadar ışıltılıydı ki. Bir yandan abimin yüzüne hayretle bakıyor, diğer yandan da söylediklerini düşünüyordu. Ağlamak çok zor bir iştir Ali, dedi yüzüme bakarak. Ağlamayı becerirsek kendimizi güzel yaşamış sayabiliriz hayatta ama Ali unutursak o korkunç okyanusun için biz de boğulur gideriz. Ağlamak kendine zaman ayırmaktır. Kendi yalnızlığına iyi bir dost olmaktır. Abim yavaş yavaş konuşuyor ve her kelimeyi bir damla gözyaşıyla ıslatıyordu. Ağlamanın gözlerimizden ve hayatımızdan çekilişi çok acı bir şey olmalıydı. İnsan bunu ancak ağladığı zaman hissedebiliyordu. Abicim, insan niçin ağlar? Diye sordum. Merak ediyordum bu. Bir şeyi elde etmek için anne ve babamın yanında ağlar ve istediğimi elde etmekte geç kalmazdım. Böyle bir şey miydi ağlamak? İstemek ve elde etmek gibi bir şey miydi? Hem almak hem de vermek için ağlamalı. Neyi alıp neyi vereceğimizi bilmeliyiz ama. Peki abi, neyi alıp neyi vermeliyiz? Dedim. Abim, alabildiklerimizi verebilmeli, verebildiklerimizi alabilmeliyiz. Bu da bilmekle ilgili bir şey canım kardeşim. Kusursuz bir çemberi anlatıyor sözünü ettiklerim. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Bu ne demek biliyor musun Ali? Ağlamak için her şeyden önce bilmemiz gerekiyor demek. Çok doğruydu bu. Ağlamak için söz konusu olan şey gülmek için geçerli değildi. Gülüyordum hem de kahkahalar atarak ama sonunda kalbinin üzerinde pek bir şey kalmıyordu.
Oysa ağlamak öyle miydi? Kalbinde mutlaka hüzünden bir şeyler birikiyor ve yumuşatıyordu bir şeyleri. Demek insan çok bilgili olsa durmadan ağlaması gerekirdi. Bir şey bilmeden de ağlanır mıydı acaba? Ağlanır mıydı bilmiyorum. İnsanın ağlaması için illa bir sebep gerekmiyor Ali'ciğim. Dünyada ve halimizde ağlanacak o kadar şey var ki. Mesela ağladığını gizlemek için herkesin gülümsemek zorunda kalışını bir düşünsene. Düşünüyorum da bugüne dek ağlayan bir insana rastladığımı hatırlamıyorum hiç. İnsanlar ya donuk yüzlerle orada burada somurtuyorlar ya da korkunç kahkahalar atarak gülüyorlar. Kahkaha atmak gülmek demek değil mi abi? Gülmenin abartılmış hali diyelim biz buna, diyor abim. Fakat asla gülmek değil, ağlamayı tamamen unutmuş insanların yaptığı bir şey. Abicim, peygamberimiz güler miymiş? Gülmez olur mu Ali'ciğim? Ama o sadece hafifçe tebessüm edermiş gülerken. Kahkaha atarak güldüğü görülmemiş hiç. Ne bilgece bir davranış diye geçiriyorum içimden. Bir de ağlamak duygusunu içime dolduran ay ışığı. Binlerce beyazlık giriyor sanki kalbimin içerisine. Abim, yağmur yağdığında durmadan ağlayan bir deli biliyorum ben, diye sürdürüyor konuşmasını. Uzun ve acıklı bir hikaye anlattı. Delilerin çok şey bildiklerini anlıyorum hikayeden ya da yağmurun çok şey öğrettiğini. Deliler çok şey bilmeseler delirmezler de herhalde. Bir de abim diyor ki, ağlamak insanı hafifletiyor Ali. Kuşlar gibi hafifletiyor. Onun için az gülüp çok ağlama. Abi diyorum, yoksa kuşlar çok ağladıkları için mi bu kadar hafif ve bu kadar bilgililer ve ondan mı kolayca uçuyorlar dersin? Abim tebessüm ederek bakıyor bana. Sonra sıkıca bir kez daha sarılıyoruz birbirimize. Ay ışığı ne güzel de yakışıyor üstümüze. Sonra ellerimi yüzümde ve boynumda gezdiriyorum. Ellerim sanki suya daldırılmış gibi ıpıslak çıkıyorlar dışarıya.

0: Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve cumartesi günleri 14.45'te Akra'da.
1: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Akran, yol arkadaşım.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, babaşım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı

Ne bağrım var ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatan.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitapseverler. Hatırlayın lütfen son bölümü. Ne çok şey okumuştuk. İlk seriyeler, Peygamberimizin ilk kılıç kuşanışı, kıblenin değişmesi ve namazdan sonra orucun farz kılınışı. Şimdi devam edeceğiz. Bu defa Bedir Savaşı'yla. 32. bölüm. Bedir Gazası. 4 ismi var. Bedri Kübra, Büyük Bedir. Bedri Uzma, Koca Bedir. Bedri Saniye, İkinci Bedir. Bedri Kıtal, Kanlı Bedir. Mekke taraflarında meşhur bir köy ve orada bir kuyu, Bedir. Bu gazanın gününe Yevmil Furkan, Kur'an günü dediler. Çünkü Kur'an bağlılarının izzet bulduğu ve küfrün başına kahır sillesinin indiği gün. Küfür çoklukta 1'e 3, kılıkları zengin, pusatları mükemmel, saflarında da geyik bacaklı ve yılan boyunlu yüzlerce at kişniyor. Gurur ve azamet içindeler. Bize üstün çıkacak kim olabilir? Allah buyurdu. Allah size Bedir'de düşkün halinize rağmen nusret etti. İslam'ın ilk büyük harbi ve İslam kılıcının büyük örsü Bedir. Bu kılıç Bedir gazasında dövüldü ve sonra bütün insanlığa ucunda ebedi şifayı taşıdı. İslam'ın alınları kartopu atlar üzerinde bütün dünyayı kuşatmasına yol açan Bedir. Bütün İslam yayılışının kudret çekirdeği Bedir. Başta Allah'ın sevgilisi Ramazan'ın 12. günü Medine'den hareket ettiler. Hicretin 12. ayı içindeler. Ebu Lübabe Hazretleri Medine'ye memur. Hepsi 300 kişi veya biraz fazla, çoğu Ensar'dan. Bu Ensar'ın ilk defa olarak Allah Resulü ile gazaya çıkışı. Hepsi 3 at ve 70 deve. Plan Kureyş kervanını basmak. Bir büyük harp kopacağından ve bir büyük çığır açılacağından belki kimsenin haberi yok. Ebu Sufyan'ın emrinde 30 atlı. Şam'dan büyük bir kervanla dönmekte olduğu duyulmuştu. Onlar Bedir civarında tutulabilirler. Hazırlık tamam, hareket emri verildi. Karşı tarafta Allah Resulü'nün hareketini haber aldı. Ebu Sufyan hemen Mekke'ye 4 nala bir adam saldı. Müslümanlar üzerimize geliyor, yetişin. Mekke'de bir kaynaşma. Az zamanda zırhlı, tulgalı, tepeden tırnağa silahlı 1000 kişi toplandı. Mekke büyüklerinden geride hiç kimse kalmadı. Ebu Leheb'den başka bütün Kureyş büyükleri imdat yoluna girdiler. Nefis atlar üstünde Bedir istikametinde 4 nala. 100 at, 700 deve. Allah Resulü'nün yürüyüş kolu henüz Reha dolaylarında. Haber geldi. Bütün Mekke 1000'den fazla cengaver kervanın imdadına koşuyor. Yetişmek üzereler. Kervan da sahil yolundan kaçıyor. Allah Resulü

0: Resulü sahabilerini çevrelediler. Vaziyet bu. Ne dersiniz? Allah iki nimetten birinin bizim olduğunu haber verdi. Ya kervan ya Kureyş ordusu. Hazreti Ebu Bekir'den bir güzel fikir, Hazreti Ömer'den de bir güzel fikir. Kervana temayül edenler de var. Miktat Hazretleri doğruldu. Ey Allah'ın Resulü! Rabbin sana ne emrettiyse onun üzerinde ol. Vallahi biz sana Yahudilerin Musa peygambere dediği gibi git Rabbinle beraber düşmanlara karşı çık. Biz buradan kımıldamayız diye bir söz söyleyecek değiliz. Biz senin izindeyiz. Allah'ın Resulü ellerini kaldırıp Miktat'a dua etti ve sahabiler çevresine döndü. Ey insanlar! Bir lahza durdu. Ensar büyüklerinden Sa'd bin Muaz atıldı. Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar diye hitabından ve bizi zümreleyişinden anlıyoruz ki sözün topyekün hepimize. Ama buradaki çokluk ensar olduğuna göre bize. Bizi ismimizi anmadan vazifeye çağırıyor ve ettiğimiz vaadi tutmamızı istiyorsun, öyle mi? Evet ya Sa'd, hitabım sizedir. Öyleyse ey Allah'ın Resulü, biz sana iman ettik, seni doğruladık, getirdiğin her şeyin Allah'tan ve hak olduğuna inandık. Muradın neyse bizimki de o. Sen bir yakasından girip öbür yakasından çıkacağız diye deryaya atılsan biz de arkandan geliriz. Biz düşmandan ürken ve kaçan topluluk değiliz. Cenk günü sabır ve tevekkül göstericileriz. Umarız ki muradına erişesin. Al bizi ve ne yana dilersen sür. Allah Resulü'nün yüzlerinde şevk ve saadet. Buyurdular. Yürüyün ve Allah'ın lütfuyla şad olun. İşte Kureyş'in tek tek düşüp uzanacakları noktaları görüyorum. Ve mübarek elleriyle o noktaları birer birer gösterdiler. Dava kervanı basmak değil, küfür safını toslamak. Bedir sahasında kızgın kumluk. Müslümanlar bu kumlukta mevzi aldılar. Karşılarında daha evvel gelip mevzi alan Kureyş. Su düşman safının arkasında. Müslümanların ayak bastığı sahaysa insanı ve hayvanı içine doğru çeken yutan bir kuraklık girdabı. İçmeye ve abdest almaya su yok. İnsanlar, develer ve atlar dizlerine kadar kumda. Düşmanın daha evvel suyu kesip Müslümanları bu sahada çemberlemek istediği besbelli. Şeytan vesvese yağdırdı. Siz kendinizi hak yolda sanıyor ve aranızda peygamber var biliyorsunuz. Kendinizi ermişler sayıyorsunuz. Bakın içecek bir yudum su bile yok. Suyu Kureyşliler tuttu. Tam canınıza tak edeceği sırada basıp sizi doğrayacaklar. Sahabeler arasında ıstırap kum üstündeki kaynar hava dalgalarına karışmış göklere doğru tütüyor. Birden yağmur, seller aktı. Bütün tulumlar, kırbalar doldu. Kalplere ferahlık ve kollara kuvvet sindi. Ayet-i Kerime meali. Allah gökten su indirir. Ta ki onunla pak olasınız. Kalbinizden şeytanın vesvesesi gitsin, kalbinize kuvvet ve adımlarınıza sebat gelsin. Allah'ın Resulü ağaç dallarından bir gölgelik yaptırdılar ve altına geçtiler. Ayet meali. O günü an ki Allah'tan yardım diliyordunuz ve Allah size birbiri ardınca bin melekle yardım etti. Yine ayet meali. O günü an ki şeytan kafirlerin işini bezeyip kendilerine hoş gösterdi ve o gün insanoğlundan hiç kimsenin onlarla boy ölçüşemeyeceğini söyledi. Onları kurtaracağını vaat etti. İki taraf karşılaşınca da arkasını dönüp gitti ve dedi, ben sizden usandım, ben Allah'tan korkarım, Allah'ın gazabı büyüktür. Düşman saflarına doğru kasırga gibi bir cereyan, kimsenin eşini benzerini görmediği atlar üzerinde şakırdayan kılıçlar. Bunlar ve öbürleri meleklerdir. Allah'ın emriyle insan şekline girmiş, Müslümanların arasına katılmışlardır. İbn Abbas, Gıfar oğullarından biri anlattı. Bedir cengi gününde amcamın oğluyla yüksek bir tepeden muharebeyi seyrediyorduk. Maksadımız hangi taraf bozulursa o tarafın öteberisini yağma etmekti. Böylece dağın tepesinden bakarken yakınlardan bir bulut gelip önümüzden geçti. Buluttan at kişnemeleri geliyordu. Amcaoğlunun korkusundan ödü patladı. Aynı hal az kaldı benim de başıma geliyordu. Bulutun içinden bir ses işittim. Yürüyün. Allah Resulü'nün yerden alıp attıkları bir avuç kumun değmediği kafir kalmamıştır. Ayet meali. Onu sen atmadın, Allah attı.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru kararı verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
2: olan. Evet,
1: gelen.
2: Nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada evet, ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni sebebi ne, mi? Sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi bulur.
1: Evet.
2: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Arkadaşım, yoldaşım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni bir evlilik okulu programında tekrar birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocam stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlerden gelen mesajları, soruları Nevzat hocama aktaracağım, üzerine konuşacağız. Bugün böyle kısa kısa gelen mesajlar vardı. Onları bir derleyip toplayıp belli konu çerçevesinde hocama iletmiş olacağım. Hocam bu kısa mesajlardan iki tane tanesini ileteceğim. İki tane var. Onlar benzer konular olduğu için beraber ele alabiliriz. İlk dinleyicimizin mesajı şöyle: Ankara'dan selamlar. Ben çocukların televizyon veya telefon arzularını kısıtlama yolunu öğrenmek istiyorum. İyi yayınlar demiş. Başka bir dinleyicimiz de 11 yaşında oğlum var. Artık arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyor. Saatlerce onlarla bağlantı kurup oyun oynuyor. Süre koymak istiyorum. Bağırıyor. Bu ara çok yükseliyor, küfredebiliyor. Endişe duyuyorum. Ne yapmalıyım demiş. Bunları böyle ailelerin çocuk ve teknoloji arasındaki imtihanı gibi düşünebiliriz. Çocukların ekranla bağ geçirdiği zaman birçok ailede sorun noktasına geliyor hocam. Çocuğun dünyasında oyun çok kıymetli. Çocuğu da geliştiren bir tarafı da var, eğitici bir tarafı da var. Dijital oyunları bu noktada nasıl değerlendirmek lazım? O çerçeveye mi koymak lazım? Çocuğun bir sosyalleşmesi olarak mı görmek lazım? Neler söylersiniz hocam?
2: Evet. Şimdi burada yani iki soru da benzer sorular. İkinci de 11 yaşındaki oğlu artık yükselmeye başlamış, bağırmaya başlamış. Evet. Bu da daha çok endişe duyuyor, evet, çocuğa şey yaptığı zaman. Birincisi de arzularını nasıl kısıtlayacağım, nasıl kontrol edeceğim diye.
1: Şimdi orada da bir aşırı
2: orada
1: talep
2: var. Kaç yaşta aşırı talep var ki şu anda anne babanın %70-80'inin şeyi bu. En büyük sorusu bu. Sorusu bu. Haklı da yani çok. Çünkü bu kuşak şu an dijital ortama doğdu. Çocukların da en büyük ihtiyacı oyun. Çünkü oyun şey, en ciddi işi çocuğun oyunu. Şimdi oyunu da en kolay, en cazip oyun alanı dijital oyunlar.
1: Evet.
2: Yani diğer o evdeki oyunlar, sök, tak, şu, bu. Hı-hı. Onlar da hani daha zahmetli.
1: Evet.
2: Bu daha kolay. Hı-hı. Onun için daha çok tercih ediliyor. Bundan dolayı da mesela bir de böyle bir vakalar bir ara çok geliyordu. Şimdi daha bilinçlendi toplum. Böyle 3-4 yaşında çocuk geliyor konuşmadı diye.
1: Hı-hı.
2: Gecikmiş konuşma diye biz çocuğu hemen otizmle şüpheleniyoruz. Konuşuyor. Bir bakıyoruz ki bütün gün evde televizyondu. Evet. Çocuğun eline şey açmışlar, böyle müzik

0: kanallarını, o zaman televizyon vardı, şimdi müzik kanalları, şimdi de tableti veriyorlar eline. O çocuk onun içinde bütün gün onunla uğraşıyor. Çocuk sözcük üretme ihtiyacı beyne hissetmiyor.
1: Evet.
0: Orada çok iyi dinliyor, takip ediyor, oynuyor, vakit geçiyor, susuyor hemen.
2: Hocam, bebeklerin o yemek masasının önüne artık şey yapmaya başladılar. Tablet koyacak bir aparat yapmaya başladılar. Ya. Öyle satılıyor artık.
0: Ya çok yanlış işte ya.
2: Evet.
0: 0-3 yaş arası çocuğa kesinlikle verilmemesi lazım. Verilse bile anne baba gözetiminde verilir. 0-3 yaş ara, burada da yaş önemli. 0-3 yaş ayrı, 3-6 yaş ayrı, 6-12 yaş ayrı, 12 yaş ve yukarısı ayrı değerlendirilir burada. Yani şu anda çocuk ergenliğe girerken işte 11-12 yaş ergenliğin başlangıç yaşı. O yaşa kadar bunun kültürünü öğretmediyseniz çocuğa, dijital dünya ile teknolojide iletişim kurmanın kültürünü öğretmediyseniz artık geç. Çok zor. Çok zor. Ondan medya okuryazarlı olmak gerekiyor. Dijital okuryazar olmak gerekiyor. Öğretmeniz çok zor. Ondan sonra, ama ondan önce 10-11 yaşına kadar çocuk anne ve babayı tartışması tek lider olarak görür. Yani yan gözde onun dediğine bakar, çok güzel kurallara uyar. Eğer anne baba burada çocuğuna bu konuda çifte mesaj veriyorsa, anne şey davranıyorsa, baba fazla davranıyor. Mesela şu anda bizde hatta yatıyor mesela bir genç var. Bu yaş civarında bir genç. 11-12 falan. Hastaneye yatırma zorunda kaldık. Baba inanmıyor. Baba her şey izin veren ebeveyn tarzı. Anne de onu kontrol etmeye çalışıyor. Biri iyi polis, biri kötü polis olmuş evde. Öyle olunca çocuk bencil çıkarına uygun hep babayla şey yapıyor. Otorite olarak babayı kabul etmiş. Anneyi kayra almamaya evet, başlıyor.
2: Koalisyon oluşmuş.
0: Hemen orada yani baba oğul koalisyonu, anne orada şey
2: muhalefet.
0: Onu muhalefet gibi, onu kısıtlayan şey gibi, tehdit gibi görüyor. Böyle olunca çocuk o kadar ilerlemiş ki şimdi sen eğer çocuğu bu kadar sınırsız bırakırsan o çocukta ondan sonra annesine babasına şiddet uygulamaya başlamış çocuk. Şimdi anneye daha doğrusu babaya da, baba tedavi alınca baba işin ciddi, biz de baktık çocuk tamamen şey, eğer şu anda çocuğu biz davranış gelişmeyi öğretemezsek evde öğrenemez, anne yapamaz, baba da yapamaz artık geçmiş. Yatırdık hastanede, davranış çizelgesi oluşturduk, sınır çalışmaları yaptık.
2: Hocam çok önemli bir şey söylediniz, baba burada destek alması.
0: Tabii
2: yani
0: babayı,
2: çocuk,
0: anne ama babayı burada eğittik. İkisine de psiko eğitim verdik. İki psiko eğitimde de baba böyle durumlarda hayır deme diye başladı çocuğa. Özellikle Karadeniz'de çok duruyor. Erkek çocukları şeydir, evin küçük hükümdarıdır. Ondan sonra da kız çocuklar tarzı, erkek çocuklar tembel olarak tüketirler. Yani böyle bir şey, öyle ailelerde en çok rastladığımız örnektir o. Çünkü erkek yüceltirler. Yani kaç çocuğun var deyince erkekler sayarlar mesela. Bu değişmesi lazım bu. Yani bu bizim geleneksel kültürümüzden gelen, bu çağda yani aslında şeyde de yok, peygamber ahlakında da yok ki.
2: Evet,
0: yani
2: evet.
0: Kadın erkek eşitliğiyle ilgili insanlık tarihindeki en büyük devrim nebevi devrimdir. Hazreti Peygamber yaptı. Kadına miras hukukunda hak verme, boşanmada hak verme, birçok hakları verilmiş burada. Yani devrim niteliğindeki haklar. Böyle bir durum. Daha sonra bu Emevilerle birlikte gerilemiş ve bu erkek fiziksel güç hakim olduğu için kol gücü bu zamana kadar gelmiş. Artık fiziksel gücün etkisi geçti. Bilgi gücünü. Bilgi gücü çağında olduğumuz için 20-21. Yüzyılda kadın erkek hak ve fırsatlarda eşit. Kadın da erkeğe hayır diyebiliyor. Ve kadını da erkek köle gibi görmeyecek. Ben Erzincan'da görevliyken orada bir doktor arkadaşın eşi kadın doğumcuydu. Yani genellikle kadın doğumcular tercih edilir hani hastalar tarafından, kadınlar. Bir hastanın birisi götürmüyordu kadın doğumcuyu. Niye götürmüyorsun diye sorunca eksik etekten doktor mu olur dedi. Yani bu, şimdi bu bir şey yani gelenek. Ama değişmesi gereken bir gelenek. Neyse, sonuçta bu dijital oyunda da anne ve babanın birlikte hareket etmesini sağlıyoruz böyle. Bunun ortak dil oluşması. 12 yaşından önce. Anne baba ortak dil konuşursa çocuk sınırlar zorlar. Bakar ki anne baba ortak dil konuşuyor, kabul eder. Bu 0-3 yaş arasında da ondan sonra da ortak dil birinci önem verdiğimiz. İkincisi de çocuklara yasak deyip oynarken fişini çekmek değil. Eğer böyle yaparsak çocuğa hani gerekçelerini açıklamadan yasaklarsak çocuk onu zihninde haksız.

0: saldırı olarak algılıyor. Ve anneye karşı düşmanlık basıyor. Babaya karşı düşmanlık gelişiyor. Kim yaptıysa sınırı koyan.
1: İntikam almaya çalışıyor.
0: İntikam almaya çalışıyor. O da ders çalışmayarak öc alıyor mesela. Anneyi başka bir şeyden kızdırıp öc alıyor. Hı-hı. Halbuki ona gerekçelerle bile anlatsa, bak çocuğum sen iyi bir çocuksun aslında böyle böyle ama böyle bir durum olduğu zaman bunun sana şu şu şu zararı var, şu şu şu kaybın olur senin diye böyle orta ve uzun vadeli düşünmesi lazım. Çünkü çocuklar o yaşlarda 12 yaşından önce çocuk her şeyi kısa vadeli düşünme eğilimindedir. Ergenlikten sonra yavaş yavaş orta ve uzun vadeli düşünme Hı-hı. becerisi kazanır. Stratejik düşünce diyoruz Hı-hı. buna. Stratejik düşünce, stratejik hedef belirleyip plan yapma becerisidir. Stratejik hedef planı yapma becerisidir. Stratejik hedef planını bilmiyor ki o çocuk. Ergenlikten sonra öğreniliyor. Yani onun için bu çocuğa bunu öğretmek için kısa vadede, çünkü duygularla hareket eden bir kimse anı yaşa der. Halbuki o anı yaşa değil, anda yaşadır. Yani kişi hani terapide kullanılan yöntem, yani geçmiş geleceğe takılan bir kimse anda yaşa ama geçmiş geleceği ihmal et anlamında değil. O ama burada da çocuklar yanlış anlıyorlar ya da eğitimde yanlış kullanılıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgili hiç projeksiyon yapılmıyor çocuklara. Gelecek projeksiyonu çalışılması lazım burada. Sonuç bilinci diyoruz. Hmm. Bağımlılıkta da sonuç bilinci, bu hareketin sonucu ne olur? Böyle kullansa 5 sene 10 sene sonra ne olur? Mesela okulun ihmal olur. Birçok gelecekte meslekle ilgili hedeflerini kaybedersin. Ama mesela çocuğa meslekle ilgili hedef koymak için ben hiç unutmam, Kapalı Çarşı'da bir esnaf çocuğunu getirmişti. Çocuk 8-9 yaşında. Bu çocuk çok tembel dedi. Çocuk. Yani hiç çalışma isteği yok. Baktın çocukta çalışmamasının sebebi, akademik başarısızlığının sebebi motivasyon eksikliği. Şimdi motivasyon oluşturmak için de ona istek uyandırmak lazım. Hı hı. İstek uyandırmak için de ihtiyaç hissettirmek lazım. Hı hı. İhtiyaç hissettirmek için de böyle çalışmaya başladık. Çocuk güldü böyle, ya sen bak gelecekteki meslekle ilgili vesaire, hani gelecek bilinci hı. çalışırken çocuğa sonuç bilinci, çocuk elini cebine soktu, bir tomar dolar çıkardı. Hı. Ya dedim ben zaten var dedi, niye çalışayım ki dedi çocuk. Yani onu böyle ilk başta her şeyi vererek, onu hani çocuğum benim diye şey davranıyor, iyi niyetli, evet. cömert davranıyor ama çocuğu tembelleştiriyor kolay elde etmesi. Evet. Konformist oluyor çocuk. Ve o da onun çocuğa çalışma isteği gelmiyor. Nasılsa var babam şey iyi durumu diye öyle yapıyor. İhtiyaç hissetmediği için de motivasyon olmuyor. Motivasyon olmadığı için de çalışmıyor. Niye çalışayım ki diyor. Okul bitirsem ne olacak diyor. Mesela burada hatta biz diyoruz ki bazen yani böyle hadi böyle böyle ama yani bir diploma al arka cebine koy. Hayatta sana bu şeyi var bunun. Bir temsil değeri var diyerek de bazı kişilerde şey yapıyoruz yani. Çalışmayı, ders çalışmayı reddeden kişilerde. O da bir motivasyon tekniği olarak kullanılıyor. Yani bu çocukları da, yani burada en önemli şey bu çocuklara da zaman yönetimini öğretmek bak.
1: Evet.
0: Zaman yönetimi. Burada çocuğa zaman yönetiminde bunları öğretmek Hı-hı. gerekiyor. Bak bunlar senin çok hoşuna gidiyor ve çok haklısın. Ben de öyleydim Hı-hı. zaman senin yaşlarında. Oyunu çok isterdim diyor. Böyle diyor. Fakat bunun işte bunu araştıracak anne baba. Eskiye göre çocuğu yedirip içirmek çok kolay şu anda. Hı-hı. Asıl eğitmek esas. Onun için çocukla zaman ayırıp eğitemiyorsan doğurma çocuğu arkadaş. Doğurma, yapamazsın. Yoksa çocuğunu popüler kültür babalık yapar. Rol model şu popüler kültürden alır çocuk.
2: Evlilik okulu.
1: Hocam şimdi peki zaman yönetimini öğreteceğiz ve kışkırtmayacağız çocukları. Yani öyle bir mücadele içine tabii, yok. Şey yapmayacağız.
0: Çocukla ego savaşına girdiğin an büyükler kaybeder. Özellikle 10 yaşından sonra. Büyükler kaybeder. Çocuğu bu sefer kendi kendini kanıtlama dönemidir artık, şey dönemi. Ergenlik dönemi. Onun için yükselmiş. Evet. Babasına, annesine bağırmaya başlamış. Evet.
1: Yükseliyor. Aile belki o an kazanmış gibi görünecek ama.
0: O anda susturabilir. Bilgisayarını kapatabilir. İnterneti iptal edebilir. Ama çocuk kaçak inşaat yapar.
1: Evet, doğru.
0: Önleyemezsiniz. Onun için çocuğu böyle durumlarda ikna et. 18 yaşından sonra da şu annenin babanın görevi artık uyarı vazifesi var sadece. Zorla onu bu ortamlardan uzak tutuyorum dersen geç kaldın, affedersin, çok geçsin diyeceksin. Hı hı. Burada ben sadece sana vazifem uyarı vazifesi. Hı. Bu yaptığın doğru değil, sonuçlar kötü olur. Bunu bilesin. Demedi deme diyecek anne baba çocuğa. Ama öyle durumlarda çocuk biliyorsa annem babam onaylamadı diye içinde bir ukde kalır seviyorsa. Bir iki dener bakar ki ya bu dünya sahte, gelir eve.
1: O da onu büyüyecek elbette.
0: Tabii büyüyecek.
1: Peki hocam, özellikle böyle ergenlik yaşlarında böyle küfür, şiddet, bu tür olumsuz durumlara çocuğa biraz daha meyledebiliyor. Tabii izlediklerinden, arkadaş çevrelerinden, sosyal ortamlarından da etkileniyor. Böyle davranışlar görüldüğü zaman nasıl müdahale etmek gerekir? Yani işte ergenlikte diyoruz, işte kışkırt şey yapamıyoruz, mücadeleye giremiyoruz, kaybederiz diye. Ama söylesem işte gönül razı değil mevzusu var ya hocam.
0: Söylesem faydası yok.
1: Faydası yok ki söylemesem gönül razı değil. Nasıl olacak?
0: Tabii orada, böyle durumlarda gerçekten bu artık 12 yaşından sonra zor. Böyle durumlarda 12 yaşta kontrol edemezsiniz ama çocuk öyle durumlarda da eğer küçük yaştan itibaren onu böyle kontrollü internet kullanımına, kontrollü akıllı telefon kullanımına alıştırdıysanız bu çocuk içinden dürter ama kendini kontrol edebilir. Yani %20-30 aile bunu yapıyor. Hı hı. Küçük yaştan çocukla ikna ediyor. Birlikte geçiriyorlar. Birlikte zaman geçiriyorlar. Her şeyi anneye babaya sorabiliyor böyle bazı şeyler ama annenin babanın yani özellikle çocuk ergenlikten sonra çocuk bizim çocuğumuz ama bize ait değil. O ayrı bir birey. Yani çocuk ben kalarak biz olmayı öğretiyoruz çocuğa. Hmm. Evlilikte de öyle. Öyle olunca çocuk kendi özgür alanı olacak. Hmm. Mesela odasına anne karışmayacak. Bazı şeylerine karışmayacak. Bazı büyük major hata olmadıkça müdahale etmeyecek. Hmm. Major hata ne? Yalan söylemek. En büyük hata. Major hata. Yalan söylemek. Sözünde durmamak gibi. Hmm. Böyle bu iyi ahlakı verdiysen çocuğa yani dürüst olmayı, iyi örnek olmayı yaptıysan çocuk yanlış bir şey yaptığı zaman içinde hani suçlu çocuk duygusu uyanır hemen. Er geç annesine gelip söyler. Söylediği zaman anne orada hemen açık dürüstçe söylediği için onu niye bunu yaptın diye cezalandırmaz öyle durumlarda.
1: O hata payını da vermek lazım. Çünkü zaten ya, mecbur eden ergen bir hata yapacak.
0: Ergenlik yapacak. Yapması evet. Gayet normal ergenlik. Melek gibi bir ergen olmaz. O öyle ergen daha sonra daha kötü oluyor. Hı-hı. Böyle ergenlikte melek gibi oluyor. Ağzı var, dili yok. Böyle, aa, benim çocuğum böyle diyorsun. Fakat bakıyorsun ondan sonra kabak çiçeği gibi açılıveriyor. Hı-hı. Ondan sonra da kopuyor aileden. Çok var öyle. Hı-hı. Onun için bastırılmış çocuklar da oluyor. Ben hiç unutmam bir eğitimci Türkiye'ye geliyor. Böyle bir eğitim kurumunu ziyaret ediyor. Oradaki bakıyor ki çocuklar mum gibi hep itaat ediyorlar her şeye. Takdir edecek diye beklerken o eğitimci diyor ki siz yanlış çocuk eğitmişsiniz diyor. Hayda niye diyor. Ya bu çocuklar hiç soru sormuyor ki diyor. Hiç bu çocuklar hiç böyle farklı fikir üretmiyorlar, söylemiyorlar ki diyor. Bu çocuklar hep tek tip insan yetiştirmeye göre sizi eğitiyorsunuz diyorlar. Böyle eğitimlerde keşfedici insan, böyle zihinsel eleştirisel, zihinsel itiraz olacak, sorgulayacak, ikna edeceksin, sorgulayacak, ikna edeceksin. Yat yat kalk kalk denilen, yani kışla gibi ev olmaz. Hı. Okullar kışla gibi şu anda Türkiye'de. Hı. Kışla gibi okul yaparsan sen, askeri kültürü okula yansıtmışız biz eğitimimizde. Kışla kültürü hakim. Doktriner bir eğitim var. Hı. Sorgulanmıyor. Hiçbir şey sorgulanmıyor. Ama şey yok. İngiltere bunu yapıyor mesela. Çoklu hukuk sistemi var orada. Bu aynı zamanda yani çocuğa özgür alan bırakmıyorsun. Çocuğa özgür alan bırakmamak aslında bunun toplumsal karşılığı, politik karşılığı çoklu hukuk sisteminin olup olmamasıdır. Hı hı. Mesela Fransa'da çoklu hukuk sistemi yoktur. Aydınlanma orada başladı. Modernimizin yanlışlarına, bu özgürlük arayışının kötü sonuçlarını orada göreceğiz gibi. Kötü ahlakın ve özgürlükle yani sorumsuzluk arasındaki farkın en çok çıktığı yer büyük ihtimal Fransa olacak. Yani orası daha sıcak bir iklim. Hı. İngiltere daha davranış düşünerek hareket eden bir kültür. Akdeniz kuşağı öyle. İtalya, Fransa. Onlar da biz de öyleyiz. Bizde duygu daha çok hakimdir.
1: Evet. Hocam o zaman yani burada yaş itibariyle 11-12 olduğu için artık biraz daha nasihatle demeyelim de uyarı ve iknanın biraz daha şey,
0: gerekçelerle.
1: Yani zorlama, burada, zorlayarak
0: yani
1: değil.
0: Şey yaparak yani çocuğa buyurgan yaklaşırsan anladım. Çocuk haksız saldırı aldılıyor ve hı-hı. içine kapanıyor. Evet. Ya içine kapanır atar ergenlikten sonra patlar. Evet. Yahut da buradaki çocuk gibi yükselmeye başlar, evet. bağırmaya başlar. Evet. Özellik duygusu var. Bu çocuk daha iyi aslında. Bu çocuk hayır diyebilen bu çocuk anneye babaya öyle durumda ikna edilirse ha bu yanlışmış, haklıymış annem diye. Yani bu sormayan çocuk daha tehlikeli.
1: Evet. Böyle durumlarda biraz hocam yani özellikle tabii anneye daha şiddet temel etme, anneye hakaret daha şey oluyor. Orada da biraz anne baba karı koca ilişkisi de çocuklar çok şey
0: tabii
1: yapıyor.
0: Evde huzur varsa zaten çocuk yanlış yapar yapar döner.

0: Evet, böyle bir alt metin olarak bunu da vermiş oldun. Hocam peki gerçek hayatta dopamin toplamak, dopamin salgılatmak falan daha zahmetli bir görmeye başladı. Bir insan oyuna girdiği zaman hani hemen hızlıca 15 dakika, yarım saat, bir saatte ya da sosyal medyada da öyle çok fazla o dopamini daha hızlı bir şekilde alabiliyor. Gerçek hayatta bir şey başarmakla dijital ortamda bir şey başarmak beyinde aynı işlevi mi görüyor hocam? Yani bizim için onunla o eşit midir salgılanan dopamin?
1: Tabii bu yani nasıl sigara bağımlılığına nikotinizm diyoruz biz. Nikotine aşırı vücut beyin hücreleri nikotini ihtiyaç gibi talep ediyor. Bu haz ödül yetmezliği sendromu deniyor şu anda bağımlılığa. Bağımlılıkta da dopaminizm var. Dopamin beyindeki ödül sisteminde en doruk doyumu dopaminle birlikte sağlıyor beyin. Dopamin. Dopaminin özelliği de dopamin böyle beklenen ödüllerle değil beklenmeyen ödüllerle geliyor. Onun için uyuşturucu vesaire onlar daha çok beyinde dopamin salgılatıyor. Bu oyunlar da öyle. Beyindeki beklenmeyen ödüller, sürpriz mesela, heyecan, heyecan, heyecan en sonunda bir şey çıkıyor ortaya. Yani. Filmler. Bu eğlence endüstrisinin filmlerin en büyük şeyi sonucu baştan söylemez. Hatta bir örnek anlatılır. Sinemalarda eskiden şey vardı hani yol gösterenler vardı. Giderdi. En son bir harçlık alırdı o şey karanlıkta geç kalanlara yol gösterirler. Adamın birisi yol göstermiş, harçlık vermemiş ona. Oradaki yol gösteren de kızmış ona. Abi kapıcı suçlu demiş. Bütün adamın merak duygusu dopamini bir elinden almış yani. Yani onun gibi yani beyin o merakla, merak ve hayretle o dopamin beklentisiyle şey yapıyor. Ha, oyuna kaptırıyor kendini, filme kaptırıyor kendini. Sonunu bilse o kadar heyecan olmayacak hayatta. Yani o filmlerin özelliği. Ya onun için bunu etkiliyor. Yani dopaminizm var o teknolojide. Onun için mesela çocuğun eline oyuncağını alarsanız nasıl tepinir, yıkar? Bu insanların elinde de pat diye alırsanız bunu. Ya yani onun için çocuğun eline oyuncağı alırken başka bir şey vermek lazım. Evet.
0: Dikkati dağıtarak.
1: Dikkati dağıtıp vereceksiniz böyle. Yani yalan söylemeden dikkati dağıtıp vermek. Bazıları yalan söyle diyor ve şunu yapacağım, bunu yapacağım de yapma diyor. Yok. O zaman çocuğun güveni gider sana. Güveni gittiği zaman o çocuk artık seni otorite kabul etmemeye başlar. Onun için burada o dopamin haz duygusu işte burada teknolojinin, dijital teknolojilerin en büyük riski beyindeki böyle dopamini kolay salgılatması ve kendisine bağlaması.
0: Yani örnek veriyorum hocam, bir çocuk, baba çocuk diyelim ki balığa gittiler. Yani orada oltayı hazırlayacak, yemini takacak, atacak oltayı bekleyecekti, bekleyecekti. Ne zaman balığı tuttu o zaman bir evet başardım oldu şeyi var. Çok zahmetli bir süreci örnek
1: Yani
0: veriyorum.
1: çocuğa en çok dopamini salgılatacak şey o filmler değil. Anne babadan alacak takdir, onay, övgü sözleridir. Onlar acayip çocukta, anne baba da bizim kültürümüzde o sözler çok kullanılmıyor. Halbuki onu yani çımarmasın, aynen öyle. Ama çocuk iyi bir şey yaptığı zaman, bak çocuğun kişiliği övülmemeli. Kişiliği övülürse çocuk kibirli olur, narsist olur. Ama davranış ve çabaları övülmeli.
0: Evet, önemli bir detay.
1: Eleştirirsen de çocuğun kişiliğini eleştirmeyeceksin. Adam olmazsın, senden ne köy olur ne kasaba. Dediğin zaman çocuk, abi ben zaten öyleyim şimdi, hiç çalışmaz. Ama ya sen iyi bir çocuksun ama bu yaptıkların doğru değil gibi yaklaşmak. Yahut da
0: Davranışı.
1: çocuğun överken de sen iyi bir çocuksun, dünyanın en birinci çocuğu sensin gibi söylenen çocuk, abi ben nasıl öyleyim babamın, annemin gözünde diyecek. Halbuki sen bak, yani bu yaptığın hareket senin için doğru mu değil mi? Hatta literatüre girmiş bir olgu var böyle bak. Bir kız çocuğu ergenlik öncesinde 15, 16, 17 evden kaçıyor, uyuşturucu kullanıyor, her şey var. En sonunda bakıyor ki evde huzur yok. Dışarıdaki ilişkiler sahte. Bir kutu alıyor, intihar girişimi oluyor. Ondan sonra hastaneye geliyor. Hastanede kendine gelirken, komadan çıkarken çocuk bakıyor annesi yanında. Başını böyle okşuyor anne. Saçlarını düzeltiyor falan. Çocuk böyle diyor ki, anne diyor ya ben böyle kötü bir çocuğum, her şeyi yaptım. Benim hala niye yanımdasın diyor. Niye seviyorsun beni hala? Annenin verdiği orada bir cevap var ya, çocuğa iki tane büyük hediye vermiş oluyor. Cevap şu, çocuk bilmiyorum seviyorum işte seni diyor. Meğer çocuk annem beni sevmiyor zannediyormuş. Annem babam kimse beni sevmiyor. Artık yaşamın anlamı kalmadı deyip intihar etmiş. Bunu söyleyince bir kere sevdiğini ifade ediyor. İkincisi yalnız olmadığını ifade ediyor. İki hediye. Bunun üzerine çocuk yani hayat yaşamaya değermiş.

0: ve toparlıyor onu o travmadan sonra. Yani bunlar literatüre girmiş vakalar. Yani onun için böyle durumlarda o çocukla birlikte zaman geçirmek burada bak en önemli şey. Birlikte zaman geçirmek ve burada bizim klasik böyle kültürümüzdeki baskı, korkutma, sindirme yöntemi bu günümüzün zamanın ruhu değil. Bu zamanın yöntemi takdir, övgü, onay sözleri ama bunu dediğim gibi kişiliğini değil davranış ve çabalarını ve bir de şu önemli o çocukla yol arkadaşı gibi olmak. Bak çocuğunuzla. Kız çocuk ve erkek fark etmez. Onunla yol arkadaşı gibiyseniz. Oturup sohbet edebiliyorsanız. Böyle zaman geçirebiliyorsanız. Bir paylaşım yapabiliyorsanız. Yol arkadaşı gibiyseniz. Küçük sorunlar büyümez. Ama yol arkadaşı değilseniz. Sadece ilişkiniz. Mesela böyle emir komuta zinciri dışında içinde bir ilişki ise. Böyle durumlarda sevgi olmadığı için. İlişki ne olur? Bir müddet ufak bir krizde kopmalar yaşanır çocuk. Böyle. Halbuki orada bir yol arkadaş olursanız çünkü insanın beynine anne çocuk baba çocuk hayatı öğrenirken o seyrettiği oyunlardan bir şeyler öğreniyor ama beyne kalıcı öğrenmeyi sağlayan şey beş duyuya hitap eden şeylerdir. Orada sadece çoğu zaman görme duygusuna hitap ediyor. Beş duyuya hitap eden dokunma, sökme, sarılma, fiziksel temas, hediyeleşme böyle birçok böyle yaşantılar, birlikte yaşanmış hikayeler, birlikte böyle hayat yaşamış hayat olaylarımız bizim beynimizde hayat senaryosu olarak yazılıyor çocuktan itibaren. Eğer sen bir anne bir baba çocuğuyla ilgili ne kadar pozitif hayat senaryosu varsa o çocuk daha az hata yapar. Bizim haritamızda eğer çocuğumuzla ilgili olumlu hayat senaryosu azsa o çocuk kaçar gider evden bir müddet. Onun için bunun formülü de birlikte aynı odada kalmak değil bak birlikte zaman geçirmek. Birlikte güzel şeyler paylaşabilmek. Evet. Hayatı paylaşmak, olayları paylaşmak, yanlışı paylaşmak, doğruyu paylaşmak. Bunun için bu duygusal temeli olan paylaşımlar yapabilmek çocukla. Bunu yaptığınız zaman çocuk da şey oluyor işte zihin haritasında anneyle babayla ilgili çok güzel yönler yani %50-51 fazla olsa anne babayla o çocuk yanlıştan dönüyor bak. Evet, hatta %70 daha hızlı olur. %70-80 olumlu algılar varsa anne babayla o bile müthiş bir şeydir. Evet. %100 olmaz hiçbir zaman. Evet. Yani hepimiz insanız hata yapabiliriz.
1: Hocam bu arada çok güzel bir yere geldiniz. Son artık süremiz aslında doldu ama şu soruyu da sıkıştırmak istiyorum. Bir dinleyicimiz de demiş ki konu olarak da oraya geldiğimiz için sıkıştırayım istedim. Merhabalar, güveni çocuğa nasıl verebiliriz? Belki kolay bir soru oldu ama bunu sizin fikrinizden öğrenmek istedim dedi. Bugün konuştuğumuz bölümde de ara ara güven, ilişkiler, iletişim üzerine konuştuk ama bunu da hem dinleyicimizin sorusunu aktarmış olayım ve sizden de bununla ilgili birkaç cümle alalım hocam.
0: Güvenin oluşması için çocukta böyle ilişkilerde güvenin oluşmasının bir özelliği vardır. Yani güven, sevgi artı dürüst ilişki eşittir güven oluşuyor. Güven de ondan sonra güvenin devam etmesi tekrarlan kararlı, tutarlı, devamlı olması lazım bak. Onun için kar yağışı gibidir güven. Kararlı, kar yağışı yavaş ve devamlı yağarsa tutar.
1: Evet.
0: Disiplin de öyledir, nasihat de öyledir. Yavaş ve devamlı olursa tutar. Birdenbire böyle aşırı doz çocuğa şey verirseniz, bilgi verirseniz tesir etmez. Yani böyle oturup saatlerce güvenlik konferansı verseniz güven olmak diye tesir etmez çocuğa. Bu güven şeylerle oluşur. Böyle yaşantılarda örnek olaylarla oluşur. Suçlar yargılayıcı olursa savunmaya geçiyor. Evet. Yani sen hani daha büyümediğin için daha çocuk olduğun için böyle birilerine seni yanıltmış herhalde gibi bir şey mahallede bir şeyler söylüyor. Hemen söylediği şeyin içinde bağışlama var.
1: Evet.
0: Öz kabulü var bak. Kabulleniyor ve bağışlıyor. Böyle durumlarda o çocuk annem babam güvenilir bir limandır diye düşünmeye başlıyor. Bir de güvenin oluşması için dürüstlük şunun için önemli. Dürüstlükte tutarlılık vardır. Yani bir yalan bir doğru söylersen çünkü bir gün evet dediğin şey bir gün hayır dersen sabah onayladığın şey akşam tam tersini söylersen anne farklı baba sevgi güven oluşmaz. Güven oluşması için içinde sevgi olan disiplin lazım. İçinde sevgi olan disiplin varsa kararlı, tutarlı, devamlı olması bir de. Üçüncüsü. Evet. İçince sevgi olacak, disiplin olacak, artık kararlı, tutarlı, devamlı. Evi kurallı ortamı yapacağız. Evi kurallı ortama, çok sıkı kurallısa sabun gibi kaçar gider. Çok gevşek olursa o da gene kaçar gider. Tatlı bir kurallar olacak evde.

0: ama içinde sevgi olan disiplin. Eğer kararlı, tutarlı, devamlı bir ilişki kurabiliyorsanız çocukla güven oluşuyor.
1: Evet.
0: Ama kararlı, tutarlı, devamlı ilişki yoksa, devamlı değişkenseniz, o çocuk güven oluşmaz. Annem iyi niyetli ama sözünde duramıyor, aldatıyor beni. Gene öyle yapabilir diyor.
1: Evet.
0: Ya bir şey, baba bir şey söylüyor. Baba daha önce söyledin ama yapmadın deyiverir hemen çocuk.
1: Hı hı. Evet.
0: Onun için yani burada şu saatte şunu getireceğim diyorsan sözünde duracak.
1: Evet.
0: Sözünde duracak. Onun için önce hani İbn Haldun'a söylemişler ya, nasıl çocuk eğiteyim diye. O da demiş daha kaç yüz sene önce, demiş ki eğitmek için özel bir metoda lüzum yok demiş. Siz nasılsanız çocuğunuz öyle olur demiş.
1: Evet.
0: Yani önce kendimizden başlayalım. Çocuğumuzu eğitmeye kendimizden başlayacağız. Şakası evet. Yok.
1: Hocam anlattıklarını birlikte de kar yağışı örneği gerçekten çok böyle yerinde doğru bir örnek olmuş oldu. Herhalde dinleyicilerimizin de zihninde o örnek kalacaktır, yer edecektir. Evet, böylelikle bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sevgili dostlar, 0501-630-3030 akraba WhatsApp hattımız. Sormak istediğiniz sorular olursa oradan bizlere yönlendirebilirsiniz diyelim ve bugünlük de programımızı nihayete erdirelim. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Günümüzde neredeyse her türlü sorunun sebebi olarak hep eğitim, hep eğitim meselesi öne sürülüyor. Geçmişteki eğitim öğretim yöntemlerimize bakınca bugün eksik olanın terbiye olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oysa bizde eğitim talebe milletine sadece bilgi doldurmak değildi. İlmi nasıl kullanacaklarını öğretim, onun ağırlığını kaldıracak kudret demek olan usul, erkanı ve edebi de talim etmek vardı. Öyle bir şeydi ki bu talim ve terbiye, sınavlarla ezberletmek yerine usta ve çırak arasındaki sıcacık ilişkiyle öğretilir, öğretilmez birlikte yaşanır, yaşanırken huy edinilirdi. Ahlakı ve ahlaklı olmayı huy edinenler de öldürseniz huyundan vazgeçmezlerdi, sapasağlam ahlak adamı olurlardı. Dünyaya ilham vermiş bir sistemdir ahilik teşkilatı. Ahilik, kabiliyetleri farklı olan bireylere aynı eğitimi vermenin hatalı olacağı görüşüne dayanır. İnsanlar arasında fiziki yapı, akıl ve düşünce açısından farklılıklar olması, tek tip insan yetiştirilmesini önleyen bir fıtrattır. Aslında insanların farklı kabiliyette olması Allah'ın insanlara bahşettiği büyük bir nimettir. Böyle olmasaydı aralarında yarışma duygusu yerine haset duygusu gelişir, bu da fertler arasında zulmün, kötülüğün ve bozgunculuğun sebebi olurdu. Ahi birliklerinde bir meslek dalına eleman alınırken bir takım sınamaya tabi tutulurdu talebeler. Her şeyden önce mesleğe aday olan kimsenin istidadı ve yetenekleri dikkate alınırdı. Huy ve kabiliyeti denenir, zeka derecesi ölçülür ve çocuğun hangi mesleğe yatkın olduğu tespit edilirdi. Böylece ileride başarı gösterebileceği bir meslek seçimi yapması sağlanırdı. Tabii ki bu seçimden önce çocuğun isteği de göz önünde bulundurulur, ondan mesleğini sevmesi ve başarılı olması beklenirdi böylece. Ahilik sistemindeki usta, kalfa, çırak ilişkilerinden etkilenen bir Alman bilim adamı, Anadolu'da ahiliği araştırmış, ülkesinde meslek okullarının kurulmasında bu sistemden yararlanıldığını söylemiştir. Ahilik 12. yüzyılda bir takım sosyoekonomik sorunların yaşandığı

0: değerlere ve ahlaka verdiği önemdir. Ahilik ahlakı günlük hayatın her alanında kendini hissettirir. Bu yüzden ona ahlak ve sanatın uyumlu bileşimi ve de ahlak okulu da denilir. Ahiliğin ahlak kurallarının toplum hayatında kabul edilmiş olması, ortak yaşamın yüklediği sorumluluklarıyla ferdin koruma ihtiyacını uzlaştırmış, toplum başarısını sağlamıştır. Ahilikte meslek eğitimi ile ahlak eğitimi bir bütünlük içerisinde ele alınarak uygulanırdı. Ahlak ve adab eğitimi, ahi birliklerinin tesis ettiği ahi zaviyelerinde, meslek eğitimi de atölye ve dükkan gibi iş yerlerinde verilirdi. Eğitim, iş başında ve iş dışında olmak üzere iki ayrı yerde verilmesine karşın birbirine tamamlar mahiyetteydi. Ahi zaviyeleri bir bakıma terbiye ocağı sayılırdı. Burada öğretmenler bir meslek edinmek üzere yeni çalışmaya başlayan gençlere önce okuma yazma öğretirlerdi. Muallim adı verilen öğretmenler yanında ilmi sahada söz sahibi müderris ve kadılar da ders verirlerdi. Zaviyelerde dini bilgiler yanında Türkçe konuşma, edebiyat, müzik, spor, folklor ve askeri bilgiler de öğretilirdi. Gençlerin kültürlerini geliştirmek için tarihi destanlar, Kutadgu Bilik ve Dede Korkut gibi kahramanlığı, yiğitliği konu alan eserler okutulurdu. Ahlak eğitiminde ise Fütüvvetname denilen ahiliğin ahlak kitaplarından faydalanılırdı. Yazarı belli olan ve olmayan yüzlerce fütüvvet kitabı yazılmıştır. Bu kitaplar bir bakıma İslam tasavvufunun geliştirdiği Kur'an ve hadislere dayanan güzel ahlak ve ideal insan modelini belirleyen kitaplardı. Bu eserler yalnız gençlerin değil, toplumun tüm katmanlarının uyması istenilen ahlak kurallarını içerirdi. Gençlere verilen terbiye kurallarını şöyle sıralamak mümkün.
1: Anadolu irfanı.
0: Taam yemekte 20 erkan vardır der fütüvvet kitapları. Yani yemek yemeye ait 20 kural vardır. Bunlardan bazıları şunlar olabilir. Sofraya oturmadan önce ve yemekten sonra elleri yıkamak, silmek. Yemeğin dürüstlükle kazanıldığına emin olmak. Yemeğe büyüklerden önce başlamamak. Yemek yerken yüksek sesle konuşmamak, ağzından tükürük saçmamak, kaşınmamak. Yemekte küçük lokma almak, başkasının yediği lokmaları saymamak, hatta gözetmemek. Yemekte ağzını şapırdatmamak. Yemekte öksürük tutarsa ağzı elle değil, mendille kapatmak. Su içmede ise 3 edep vardır. Suyu birden yudumlamadan dinlene dinlene içmek. Suyu üstüne dökmemek, bardağı sıkı tutmak. Bunlar gibi evden çıkarken 4, sokakta yürürken 7, elbise giyerken 5, misafirlikte 3, hasta ziyaretinde 5, tuvalette ve hamamda 8, yatarken 4 olmak üzere birçok edep kuralı tespit edilmiştir. Burgazi Fütüvvetnamesinde ahi ahlakını meydana getiren kuralları da şöyle sıralar. Ahiler birkaç iş ve sanatla değil, yeteneklerine uygun olan tek bir iş ve sanatla uğraşmalı, sanatını geliştirmelidir. Ahi doğru olmalı, emeğiyle hak ettiğinden fazlasını istememelidir. Ahi, işinin ve sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar bütün büyüklere içten bağlanmalı ve saygı duymalıdır.
1: Anadolu irfanı.
0: Bir kimsenin ahi olabilmesi için ve ahilik teşkilatına alınabilmesi için ahilik kurallarını bilmesi ve ona göre hareket etmesi gereklidir. Bunlar iyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, işinde ve hayatında doğru ve güvenilir olmak, ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak, sözünü bilmek ve sözünde durmak, hizmette ayrım yapmamak, yaptığı iyilikten karşılık beklememek, güler yüzlü olmak, dost ve meslektaşlarına karşı

0: Tatlı sözlü, samimi ve güler yüzlü olmak. Hataları yüze vurmamak, dostluğa önem vermek. Din ve mezhep gözetmeksizin bütün insanlara karşı sevgi beslemek. Tevazu sahibi ve hoşgörülü olmak. Anaya ataya hürmet etmek. Dedikodu yapmamak, komşulara iyilik etmek. İnsanların işlerini içten ve gönülden, güler yüzle yapmak. Başkalarının malına hıyanet etmemek. Sabır ehli olmak. Cömert, ikram ve kerem sahibi olmak. Daima hakkı korumak. Öfkesine hakim olmak. Suçluya yumuşak davranmak. Sır saklamak. Gelmeyene gitmek. Dost ve akrabayı ziyaret etmek. İçi dışı, özü sözü bir olmak. Kötü söz ve hareketlerden sakınmak. Mahiyetinde ve hizmetinde olanları korumak ve haklarını vermek. Ahiliğin kaideleri yanında altı da şartı vardır ve bunların üçü açık, üçü kapalıdır. Açık olanlar şunlardır. Eli, kapısı, sofrası açıktır. Kapalı olanlar gözü, dili, belidir. Açık olan hususlar şunlardır. Cömertlik, şeffaflık, tevazu sahibi olmak, konuksever ve sofrası açık olmak. Kapalı olanlarda dilini tutmak, dedikodu yapmamak, kötü söz söylememek, kimsenin ayıbını gözlememek, kimseye kötü gözle bakmamak, kimsenin onuruna, namusuna, malına göz dikmemektir. Bu şartlara uyanlar ahi olabilmektedir. Ahi zaviyesindeki eğitimin medreselerden daha üstün olduğunu belirten Muallim Cevdet, buradaki eğitimin yalnız kitabı olmadığını, insanı değerler ve ahlaka yönelik pratik bilgilerin tercih edildiğini, öğretmenlerin pirler huzurunda şarkılar ve ilahiler okuduğunu, sohbetlerde üretimin artırılması için gerekli olan teknikler üzerinde tartışmalar yapıldığını belirtmektedir. Nefis, beden, el ve akıl terbiyesiyle yetişmiş olanlarla sadece aklı büyütülmüş bireyler arasında oluşan ahlak farkı, bugünkü toplumumuzla yağdı ile mest olduğumuz toplumların arasındaki fark kadar bir farktır.
1: Anadolu Yurtfanı.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselama iman edilmesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve bir peygamberdi. Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımın altından akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim?'' Firavun, ''Bırakın beni şu Musa'yı öldüreyim de kurtulabilecekse Rabbine yalvara dursun. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden yahut bu yerde, ülkede sizlere ve düzenimize karşı fesat çıkarmasından korkuyorum.'' dedi. Musa, ''Şüphesiz ben hesap gününe inanmadığından, kendini büyük gören herkesten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.'' dedi. Firavun ailesinden olan ve o ana kadar imanını gizleyen mümin bir adam orada dedi ki, ''Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır.'' dedi diye tehlikeli görüp öldürür müsünüz? Halbuki o size Rabbinizden açık mucizeler de getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. İnanan o kimse, ''Ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum.'' dedi. Nuh kavminin, Ad ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. ''Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağırışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz. Artık sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Doğrusu Musa'dan önce Yusuf'a da size açık deliller, mucizeler getirmişti. Size getirdiği şeylerden o zaman şüphelenip durmuştunuz. Nihayet o ölünce Allah ondan sonra bir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sapıklıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar gerek Allah nezdinde gerek iman edenler yanında buğzu, nefreti artırır. İşte Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. Firavun vezirine dedi ki, ''Ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Olur ki ben o yollara, yani göklerin yollarına erişirim de çıkıp Musa'nın ilahını görebilirim. Çünkü ben onu mutlaka yalancı sanıyorum.'' İşte böylece Firavun'un kötü işi kendisine cazip gösterildi ve doğru yoldan alıkonuldu. Firavun'un tuzağı elbette yok olacaktı. O imanlı adam dedi ki, ''Ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir faydalanma ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise doğrusu işte asıl devamlı durulacak yurt orasıdır. Kim bir kötülük işlerse ona ancak o kötülük kadar ceza verilir. Fakat erkek ve kadın kim de mümin olarak salih, sevabı olan bir iş yaparsa işte onlar cennete girerler. Orada hesapsız rızıklandırılırlar. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum, siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben de sizi o çok üstün, çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Hiç şüphe yok ki beni kendisine çağırdığınız putlarınızın ne

0: Dünyada ne de ahirette ibadete davet etme yetkisi ve bağışlama gücü vardır. Şüphesiz dönüşümüz Allah'adır. Hareketlerinde haddi aşanlar ateş ehlinin ta kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. Nihayet Allah onu, o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebi eser yalnızca yazılmış bir metin değil, dili estetik bir anlayışla işleyerek okuyucuda duygu, düşünce ve hayal dünyası oluşturan sanat ürünüdür. Bir eserin edebi eser olarak kabul edilebilmesi için özgün bir yapıya sahip olması, yazıldığı dönemde dikkat çekmesi ve zaman içinde ait olduğu milletin edebiyatı içinde kalıcı bir yer edinmesi beklenir. Edebi eserin en önemli malzemesi dildir. Ancak burada dil yalnızca bilgi aktarmak için değil, duygu uyandırmak, düşündürmek ve güzellik duygusu oluşturmak için kullanılır. Bu yönüyle edebi eser okuyucusuna sadece bir olay anlatmaz, aynı zamanda ona farklı bir bakış açısı kazandırır ve estetik bir zevk sunar. Bu nedenle her yazılı metin edebi eser değildir. Bir haber metni ya da kullanım kılavuzu bilgi vermeyi amaçlarken, Yahya Kemal'in bir şiiri, Sait Faik'in bir hikayesi veya Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir romanı okuyucunun duygu ve hayal dünyasına seslenir. Edebi eser, dili sanatın imkanlarıyla işleyerek kalıcı bir etki bırakmayı hedefler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
3: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
2: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
4: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
2: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
4: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerek.

0: gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

kamuoyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine ve Tirmizi'nin de hasen hadistir, sahih, hasenün sahihun dediği bir hadisi şerifte buyuruyor ki, kalbin mühürlemesi denilen olayı açıklayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, innel mümin izâ ezneme zemben. Mümin bir günah işlediği zaman işler mi? İşlememesi lazım ama

0: maalesef işte nefsine yenik düşüyor, şeytana kanıyor, dünyaya kapılıyor, bir günah işliyor. Tamam. Bir günah işlediği zaman mümin kânet nükteten sevdâe fî kalbihi, gönlünde, kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bu günahtan dolayı gönlünün bir noktası kararır, kalbi üzerinde bir siyah nokta meydana gelir. Fî intâbe ve neza'a ve sa'tebe sakala kalbuhu. Eğer bu günahından sonra pişman olur, tevbe eder, aman ya Rabbi ben hata ettim, beni affet, düzeltiyorum kendimi der, tevbekar olursa, kendini çekerse ve efendim affını, mağfiretini isterse kalbi tekrar efendim parlar, yani leke gider, temizlenir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis-i şerifi bırakalım ve hatırlatalım, başka bir hadis-i şerifi, Müslümanın bir günah işlediği zaman arkasından bir iyilik yapmasını, onun onu sileceğini bildiriyor. Ve etbi isseyi etel hasenete temhuha. Bir kötülük işlenmişse onun arkasına bir iyilik yap da o onu silsin diye tavsiye buyuruyor. Evet, tevbe ederse demek ki, vazgeçerse, Allah'tan affını dilerse ve efendim bir iyilik yaparsa diyelim, bize bu araya ekleyerek, kalbi tekrar temiz hale gelir. O leke gider, kalbindeki leke. Ve inzade, ama tevbe etmez de günaha devam ederse, günahını arttırırsa, zadet efendim o lekeler de artar, hatta ta'lu kalbehu, hatta ta'luve kalbehu, bütün kalbinin her tarafını o leke kaplayacak şekilde gelir, bir kılıf gibi, bir pas gibi efendim, bir kalın leke gibi bütün vücudunu, bütün kalbinin her tarafını kaplar. Fezalike ranüllezi kâle Allahu Teala kella bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Efendim Kıyamet Suresinde hayır, aksine onların işlediği kötü işler kalpleri üzerine pis leke ve bir perde, bir efendim pas tabakası meydana getirmiştir dediği gibi, işte o pastır, randır. Pas ve tabaka, kir tabakasıdır. Her tarafını kaplar. Kalbi o zaman kirle kaplanmış oluyor. Bir kir kılıfı altında kalmış oluyor. Efendim böylece efendim artık o kalp sıhhatli bir çalışma yapamıyor.
1: Dostça bir tavsiye. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 91 ila 121. ayetlerini dinleyeceksiniz.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yahudiler de Allah hiçbir insana bir şey indirmedi demekle Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmemiş oldular. Resulüm, onlara öyleyse Musa'nın insanlara nur, öğüt kaynağı ve ahkamı bildiren ve doğru yol gösterici olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Halbuki siz onu bir takım kağıtlara yazıp koyuyor, onun işinize gelen kısmını açığa çıkarıyor, birçoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. İşte o kitabı indiren de Allah'tır de. Sonra bırak onları daldıkları bataklıklarında oynaya dursunlar. Bu Kur'an kendinden önceki ilahi kitapları doğrulayan ve dünyada şehirlerin anası olan Mekke ve çevresindeki yeryüzündeki insanları uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar ona, Kur'an'a da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve Allah'ın indirdiği ayetler, hükümler gibi ben de indirir söylerim diyenden daha zalim ve ahmak kim olabilir? Ey Resulüm! Ölüm sıkıntıları içinde kıvranırken, meleklerin de ellerini uzatarak, hadi bakalım, çıkarın, kurtarın elimizden canlarınızı. Allah'a karşı doğru olmayanı söylemeniz ve onun ayetlerini kabullenmeye karşı büyüklük taslamanız sebebiyle bugün hor ve hakir edici bir azapla cezalandırılacaksınız derler. O vaziyette zalimleri bir görsen. Onlara şöyle denilecek: andolsun ki hayatta size bahşettiğimiz şeyleri artık arkanızda bırakarak ilk defa sizi yarattığımız gibi hiçbir şeysiz tek tek huzurumuza geldiniz. Artık kendilerinin hakikaten ortaklarınız olduğunu sanıp iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Doğrusu Allah yerine kendisine bağlandıklarınızla aranızdaki bağlar kesildi. Dünyada bir şey sanıp da rağbet ettikleriniz, Allah'ın buyrukları ve ilkelerini bırakıp onun yerine kendisine bağlandıklarınız sizden uzaklaşıp gitmişlerdir. Şüphesiz ki taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Allah'tır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah, bir ve gerçek olan ilah budur. O halde nasıl olup da ona iman etmekten çevriliyorsunuz? Sabahı gecenin karanlığından yarıp ağartan O'dur. O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da vakitleri hesaplama ölçüsü olmaları için yaratmıştır. Bu mutlak galip, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Sizi tek nefis Adem'den yaratan ancak O'dur. Sonra sizin için dünyada bir süreli, bir de ahirette diriliş ve süresiz kalış yeri vardır. Gerçekten biz derin anlayış sahibi bir kavim için ayetleri geniş geniş açıkladık. Gökten su indiren de O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Hal böyleyken tuttular, cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları da O yaratmıştır. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O, onların bu türlü sıfatlandırmalarından uzaktır ve şanı yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. İşte sizin Rabbiniz olan Allah böyledir. Ondan başka hiçbir ilah, Rab yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde O'na kulluk edin. Her şeyin himayesi, yönetimi O'nun elindedir. Gözler O'nu idrak edip göremez. O ise bütün gözleri görür. O latiftir. Dünyada gözle görülmez. Kullarına da lütuf sahibidir. Her şeyden haberi olandır. Doğrusu size Rabbinizden basiretler, deliller ve hakikati anlama kabiliyeti geldi. Artık kim hakikati görür ve iman ederse lehine, kim de ondan kör kalırsa aleyhinedir. De ki, ben de sizin üzerinize bir koruyucu değilim, ancak bir tebliğciyim. İşte böylece ayetleri türlü türlü üsluplarla açıklamamız, inkarcılar şaşırdıklarından sen ders görmüş, çok şey okumuşsun demeleri, bir de onu, Kur'an'ı bilecek topluma iyice açıklamamız içindir diyedir. Resulüm, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın sıfatlarını, Rabliğini, hüküm ve hakimiyetini başkalarına veren müşriklerden yüz çevir. Eğer Allah dileseydi, yani iradelerinde

0: serbest bırakmasaydı müşrik olmazlardı. Seni onların üzerine bir gözcü de yapmadık. Sen onların üzerine koruyucu bir vekil de değilsin. Onların Allah'tan başka değer verip taptıklarına hakaret edip sövmeyin. Sonra onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a söverler. Biz her ümmete yaptıklarını böylece süslü, cazip gösterdik. Sonunda onların dönüşleri yalnız Rablerinedir. O, onlara dünyada ne yapmakta olduklarını haber verecektir. Onlar, eğer kendilerine istedikleri gibi bir mucize gelse, mutlaka ona inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Resulüm, de ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Siz müminler farkında değilsiniz. O istedikleri mucize gelse bile ümitlenmeyin. Onlar yine de iman etmezler. Biz onların kötü niyetlerinden dolayı kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa ona inanmadıkları gibi yine inanmazlar. Biz de onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakırız. Eğer gerçekten biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi onlara karşı senin söylediklerine kefil olarak toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç yine inanmazlardı. Fakat onların pek çoğu bu konuda bilgisizdirler. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi, imtihan için izin vermeseydi, onlar bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de onlar, şeytanlar, ahirete inanmayanların gönüllerinin o yaldızlı sözlerine meyletmesi, ondan hoşlanmaları ve kazandıkları kadar günah işlemeleri için böyle yaparlar. De ki, O size kitabı her hükmüyle açıklanmış olarak indirdiği halde Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimizden Yahudi ve Hristiyan alimleri de o Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Bu hususta sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğun İslam'a uymayan rey ve kararına uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar, zandan başkasına uymazlar ve bundan dolayı da onlar, ancak yalan yanlış söylerler. Şüphesiz Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanı pek iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir. O halde, O'nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Size ne oluyor da, üzerine Allah adı anılan helal şeylerden yemiyorsunuz? Halbuki, çaresiz kalıp yemeye muhtaç olduğunuz şeylerin dışında Allah size haram kıldığı şeyleri ayrı ayrı açıklamıştır. Muhakkak ki insanlardan çoğu bilgisizce kendi arzu ve hevesleriyle kendi saptığı gibi halkı da saptırırlar. Hiç şüphesiz Rabbin haddi aşanları çok iyi bilmektedir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Hiç şüphesiz günah işleyenler o kazandıkları şeyler yüzünden cezalandırılacaklardır. Kesilirken üzerine Allah'ın ismi kasten anılmayan, besmele çekilmeyen şeylerden yemeyin. Çünkü onu yemek kesinlikle Allah'a itaatsizliktir. Hakikaten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıldar, telkinde bulunurlar. Eğer onlara gönüllü itaat ederseniz elbette siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: S- sevgili dinleyen.

0: dinleyenlerimiz Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 91 ila 121. ayetlerini dinlediniz.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Organik pamuktan mamul edilmiştir. Dik şiplikleri de organiktir. Dolayısıyla cilde değen bütün parçalar organik pamuktan mamuldür. Bildiğimiz bütün giysilerin organik olma imkanı var. Bir etek, ceket yani pamuk ya da yünden mamul bir giysinin organik olma olasılığı var. Ceket olabilir, etek olabilir, pardüsü olabilir, pantolon olabilir, gömlek olabilir. Yalnız pamuk değil, organik metotlarla üretilen giysiler, yünlü giysiler de organik olabilirler. Dolayısıyla sentetik esaslı olmayan yünlü ve pamuklu giysilerin tamamı organik olabilir. Burada özellikle bizim gündeme getirdiğimiz ya da ön plana çıkardığımız şey şu: insanın cildi en büyük organı ve hakikaten çok kaliteli bir yaratık. Cilde de ilk temas eden şey iç çamaşırlarıdır. Birinci mertebeden insanın cildine temas eden giysilerin doğru giysiler oluyor olması sağlık açısından bakıldığında önem arz etmektedir. Dolayısıyla biz burada iç çamaşırının ya da tene doğrudan giyilen tişört gibi malzemelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunların da organik pamuktan özellikle yapılanının tercih edilmesinin sağlık açısından birinci derecede önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: kamuoyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Bugünkü programımızı başlatıyoruz. Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer denir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz belki daralır ama görüş açınız genişler. Yaşlanmak hayatın kaçınılmazı, öyle değil mi değerli dinleyenler? Peki biz bu süreçte neler yaşıyoruz? Bu süreci nasıl daha sağlıklı atlatabiliriz ya da yaşlanmaya nasıl hazırlanabiliriz? Bütün bunları değerlendireceğiz bugün programımızda ve stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Oya Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yaşlıları sanırım ihmal edebiliyoruz. Onların da gönlünü almak adına bugün onların derdiyle dertlenmek istiyoruz programımızda. Ve bu yaşlılık sürecini tanımak istiyoruz aslında. Onların neler yaşadığını, neler hissettiğini ve onlar için neler yapabileceğimizi bilmek istiyoruz. İsterseniz ilk olarak kavram olarak yaşlılık dediğimizde bizim neyi algılamamız gerekiyor? Hangi yaş grubuna biz yaşlı diyoruz, onunla başlayalım.
2: Yaşlı biz 65 yaş ve sonrasına yaşlı diyoruz kronolojik olarak. Ama yaşlanma ne? Yaşlanma ömür boyu devam eden bir süreç. Biyolojik olarak baktığımızda döllenmeyle başlıyor. Yani çocukluktan ölüme kadar geçen bir süreç yaşlanma, ömür boyu. Yani hepimizi aslında kapsıyor. Belli bir dönemi değil. Ama yaşlılık dönemi 65 yaş ve sonrası için belirtiliyor.
1: Evet. Vaktiyle belki 45-50 yaş civarına biz yaşlı diyorduk. Şimdi siz 65 üzerine yaşlı diyorsunuz. Bu da değişkenlik gösterebiliyor mu zamanla?
2: Tabii değişkenlik gösterebilir. Mesela 1940 ile 50'li yıllarda ömür 50'li yaşlarda bitiyordu. Ama şimdi 80'leri merdiven dayadı. Yani kadınlarda 79, erkeklerde 75'e kadar şimdi istatistikler yaşam ömrünün olduğunu gösteriyor. Yani ömür uzadı. Ömür uzamasıyla beraber haliyle tabii yaşlı kavramında da değişiklikler, yani tespit etme noktasında değişiklikler oldu. Hatta şimdi bunu 65'te aslında erken, bunu 68'e 70'e çekelim diyenler de var.
1: Yaşın tanımını yaptınız. Doğduğumuz andan itibaren, hayata başladığımız andan itibaren.
2: Evet, yaşlanma devam ediyor. Yaşlılık dönemi dediğimizde nasıl insanın çocukluk dönemi var, ergenlik, işte yetişkinlik dönemi, yaşlılık da bir dönem. 65 yaş ve sonrası. Evet. Yani bu yaşlılık normal bir olgu. Zaten süreç oraya doğru gidiyor. Burada yaşlılık derken biz fiziksel gücün yavaş yavaş azalması, güçsüzlük, halsizlik, artık eski şeylerin yapılamaması, o gücün, o aktifliğin artık bulunamaması, buna bağlı olarak işte fiziksel alanda, sosyal alanda bir takım değişikliklerin olması.
1: Evet, isterseniz o değişikliklere de girelim. Bu yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor?
2: Yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor? Tabii biz belki yaşlanma algısına da girmemiz gerekiyor. Yani yaşlanma algısı da önemli. Yaşlılık derken, yaşlanma derken bizim kafamızda ne şekilleniyor, neler düşünüyoruz, bizim bakışımız nasıl? Çünkü bu algı da bizim yaşlılıktaki hayatımızı, sürecimizi etkiliyor.
1: Etkiliyor.
2: Mesela hani derler ki yaş yetmiş, iş bitmiş derler. Hani gerçekten öyle midir? Evet, bir doğruluk payı da var. Yani fiziksel anlamda bakıldığında. Evet, o gençlikteki aktiflik, o hareket, o zindelik, canlılık. Tabii yaşlılıkta yok. Yani daha bir halsizlik, güçsüzlük, az önce dediğin gibi fiziksel kayıpların yavaş yavaş çoğalması, çeşitli hastalıklar. Çünkü yaşlılık hastalıkların çok fazla görüldüğü bir dönem.
1: Evet.
2: Hani özellikle kalp hastalıkları, diyabet, osteoporoz, beyin damar hastalıkları, felç, yüksek tansiyon, bunlar yaşlılarda çok fazla görülüyor. Evet, fiziksel anlamda öyle ama gerçekten yaş yetmiş olunca iş bitiyor mu? Hayır, öyle de değil aslında.
1: Dolayısıyla algımıza göre de değişmiş
2: yani,
1: oluyor.
2: Yani tabii. Yani şimdi yaşlılığı nasıl değerlendiriyoruz? Hem öğreniyoruz, hem yaşlılarla ilişkimiz nasıl? İletişimimiz nasıl? Biraz bunlar da, o yaşadığımız şeyler de bizim o algımızı şekillendiriyor. Öğrendiğimiz şeyler de, farkındalıklar da algılarımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla nasıl bakıyoruz yaşlılığa? Olumlu mu bakıyoruz, olumsuz mu nasıl bakıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Daha dar bir kapsamda mı, daha geniş bir kapsamda mı değerlendiriyoruz? Bunlar önemli. Yani çünkü yaşlı olumsuz anlamda baktığımızda hastalık, güçsüzlük, başkalarına muhtaç olma, bunları tırnak işaretinde söylüyorum, başkalarına muhtaç olma, işte bakım desteği, bir takım sıkıntılar, hastalıklar, ölüm, şu bu falan, kayıp, çöküş olarak bakıldığında tabii böyle bir düşünce haliyle insanın psikolojisini, ruhunu da etkiliyor, maneviyatını da etkiliyor. Ama yaşlılık, bilgelik, olgunluk, tecrübe, o yılların verdiği o güzel şeyler, tecrübeler, kazanımlar, dolayısıyla hani buradan oluşmuş geniş, sağlıklı bir muhakeme, sabır, hoşgörü, daha bir esneklik olarak değerlendirdiğimizde tabii bu da kişinin, yaşlının psikolojisini, duygusunu, toplumla olan ilişkisini ruhsal alanında elbette olumlu bir şekilde
1: etkiliyor.
2: Evet, olumlu bir şekilde etkiliyor.
1: Gençliğimizden yatırım yapmamız gerekiyor diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle öyle. Çünkü gençlikte kazanılan ihtiyarlıkta imdada yetişir diye çok güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Ve yaşlılıkla ilgili için yine hasat mevsimidir diye yine güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Çünkü değişim yaşlılıkta başlamıyor. Gençlikte başlıyor. Daha erken dönemlerde başlıyor. Evet, anne babalar da çocuklarını bu noktada eğitmeli. Bir farkındalık, bir şuur vermeli. Gençlikte de bir takım şeyler, bir farkındalıklar olmalı. Ve yaşlı böyle giriyor. Yani o gençlikte edilen şeylerle, o kazanımlarla yaşlılık hayatına doğru bir geçiş var. Yoksa yaşlılıkta biz insanın birdenbire değişmesini beklemiyoruz. Yani gençlikte insan ne yaptıysa, ne kazandıysa, işte olaylara bakışı nasılsa, muhakemesi nasılsa, değerlendirmesi nasılsa, yaşayışı nasılsa, ilişki biçimi, iletişim biçimi, sorunlara bakışı, yeniliklere karşı tutumu, değişimi karşılayışı nasılsa, bu yaşlılığı da etkiliyor. Şimdi mesela yaşlanma süreçleri dediniz. Mesela denir ki işte yaşlılar tutucudur. Evet, doğrudur. Yani böyle bir şey var. Tutucu, işte katı, daha az esnek, biraz daha işte inatçı gibi. Eşyalara fazla bağlanma, mala fazla bağlanma, biraz cimrilik, tutkuların artması gibi şeyler. Evet, yaşlılarda görülebilir ama bunlar gençlikle de bağlantılı. Yani bir insan gençliğinde zaten böyle bir yaşayışı varsa, böyle bir ilişki biçimi varsa ne oluyor? Gün geçtikçe o huyla daha da kökleşiyor insanda.
1: Kemikleşiyor.
2: Tabii kemikleşiyor. Daha da artıyor. Dolayısıyla aslında yaşlılıkta bunlar ortaya çıkan şeyler değil. Temeli daha erken dönemlerde atılıyor ve bunlar eğer değişmezse, aynen sürdürülürse, ha işte o zaman yaşlılıkta işte az önce dediğimiz olumsuz o değerlendirmeler, hoş olmayan, insanların ilişkisini de bozan olumsuz değerlendirmeler, şeyler görülebiliyor. Ama eğer kişi gençken değişime açıksa, yeniliklere açıksa, farkındalığını sürekli artırmaya çalışıyorsa, ilişkilerini güzel tutuyorsa, kendini değerlendiriyorsa, muhasebe ediyorsa, bunlar da yaşlılığını elbette işte o daha önceden bahsettiğimiz o olgunluk, bilgelik, o güzel muhakeme, sağlam muhakeme şeklinde başkalarıyla çok güzel ilişkiler
1: açığa çıkmış olacak. Yaşlılık korkulacak bir özellik değil, tam tersine vaktiyle yaptığınız güzel yatırımların açığa çıktığı bir dönem.
2: Bu normal bir olgu zaten yaşlılık. Yani süreç oraya kadar gidiyor. Tabii ki ne kadar yaşayacağını elbette Allah bilir. Ama süreç öyle. Biz bundan kaçınamayız. Yani yaşlılık mutlaka olacak. Bizim burada yapmamız gereken, yaşlılığa hazırlanıyor muyuz? Yani yaşlılığa hazırlık yaşlılıkta başlamaz. Çocuklukta başlar. Daha önceden başlar. Gençlikte başlar. Orada atacağımız adımlar önemli. Dolayısıyla yaşlılığımızı da biz hazırlıyoruz. Yani şimdi son yıllarda sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma kavramlarından bahsediliyor. Bunlar hem işte fiziksel olarak, hem işte sosyal, zihinsel, psikolojik, duygusal, manevi olarak, yani tüm boyutlarıyla ele alınıyor bu yaşlanma ifadeleri bahsedilirken. Bunlara yatırım gençlikte başlıyor.
1: Evet. Bedenimize yaptığımız, sağlık için yaptığımız yatırımlar gibi manevi yönümüze, sosyal yönümüze ya da becerilerimize yapacağımız yatırımlar da bizim için önemli.
2: Tabii önemli. Mesela işte fiziksel alandan başlarsak sağlıklı beslenme, doğal beslenme çok önemli. Çünkü sağlıksız beslenme

0: illerde az önce dediğimiz bir takım hastalıklara da davetiye çıkartıyor, zemin hazırlıyor. Tabii bu insanın hem psikolojisini rahatsız ediyor, duygusal olarak rahatsız ediyor, sosyal ilişkilerini bozabiliyor, erteleyebiliyor, uzaklaştırabiliyor kişiyi sosyal ilişkilerinden, ekonomik olarak kişiyi zorlayabiliyor sağlık harcamaları, duygusal psikolojik olarak yine rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla evet, hani az önce ne dedik, evet sağlıklı yaşlanma da bizim elimizde. Dolayısıyla fiziksel alanda sağlıklı ve doğal beslenerek sağlıklı yaşlanmayı, fiziksel olarak sağlıklı yaşlanmayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Spor yine önemli. Mesela yürüyüş çok önemli. Şimdi yapılan bir araştırmada yaşlıların daha ziyade evde oturarak zaman geçirdiği tespit edilmiş. Ama kadın erkek açısından bakıldığında kadınlar bunu istiyor.
1: Evde olmayı.
0: Evet, yani hoşlarına gidiyor, istiyor. Çok da rahatsız değiller. Erkeklerse maruz kalıyor.
1: Mecbur kalıyor yani.
0: Yani evet. Evet, çünkü kadının evde yapacağı bir sürü iş var. İş, güç, yemek, şu, bu. Tabii kendini oyalıyor. O işte el becerileri var. Sonra misafirlerini ağırlayabiliyor falan. Ama erkek için baktığımızda işte yemek yapıyor. Mesela erkek için baktığımızda bunlar pek de geçerli olmuyor. Dolayısıyla erkek evde oturduğunda o daha atıl bir şekilde kendini hissedebilir. Dolayısıyla işte bu noktada yaşlıları meşgul edecek şeyler önemli. İşte yürüyüşten girdik mesela, spordan girdik, hareketten girdik. Ve yaşlılar da zamanlarını daha çok televizyon seyrederek geçiriyorlar. Yani bu da yine araştırmalara yansıyan bir sonuç.
1: Biz çoğunlukla çocukları aman televizyondan uzak tutun diye programlar evet. yapıyoruz. Uzmanlar hep söylüyor. Aslında yaşlılar da maalesef televizyona. Çünkü başka
0: yapacaklar. Aktif kılmak lazım. Yani aktif kılmak lazım. Tabii bir insan nasıl aktif olur? Yani şimdiye kadar pek böyle sosyal ilişkileri gelişmemiş. Hani kendi içinde kalmış. Çok insanlarla irtibat kurmamış. Pek arkadaşlıklar, dostluklar edinmemiş. Çok böyle sosyal faaliyetlerde bulunmamış. Gidip gelmemiş. Böyle kendi içerisinde kalmış insanların 65 yaşından sonra yaşlılık dönemlerinde biz birdenbire böyle bir sosyal ilişkilere girmesini beklemiyoruz. Yani bu da gençlikte kazanılan bir şey.
1: Evet. Aslında bu belki de ülkelere göre değişiyor olabilir. Ülkemizde evet daha çok eve çekiliniyor kendi iç kabuğuna belki, ama yurt dışında
0: tabii.
1: duyuyoruz.
0: Tabii tabii.
1: Mesela 65 yaş üstü bir markette çalışabiliyor. Hem evet. vücudun dinamik kalması için belki bu önemli, hem de sosyal hayatta bir yer edinmek adına.
0: Şimdi Türkiye'de de bu söylemler var. Yani biraz mesela emeklilik yaşının biraz daha esnetilmesi, hani neden insanların o gerçekleştiremediği, tamamlayamadığı şeylere de zaman ayırması açısından, emeklilik sonrası tekrardan istihdam, yaşlıların çalıştırılması, topluma kazandırılması, aktif bir şekilde rol alması, bunlar da konuşulan şeyler. Bu konuda çeşitli şeyler yapılıyor. Fiziksel derken tabii yürüyüşten bahsettik. Yürüyüş önemli. Çünkü yaşlılar evde oturdukları zaman hareketsizlik de hastalıkları davetiye çıkartıyor. Yani hareket önemli, zindelik önemli. Nasıl zihin zindeliği önemliyse fiziksel zindelik de önemli. O kasların, kemiklerin çalışması önemli.
1: Birbirini tetikleyen unsur mu? Fiziksel rahatsızlık morali düşürüyor, daha çok yine içine kapanıyor
0: tabii,
1: diyebilir
0: tabii.
1: miyim?
0: Tabii hepsi aslında iç içe. Yani hepsi birbirini etkiliyor. Fiziksel, sosyal, ruhsal, manevi hepsi aslında iç içe. Birini harekete geçirdiğiniz zaman ötekiler de bundan bir şekilde şu ya da bu ölçüde etkileniyorlar. Yani hareketsizlik de hastalıklara zemin hazırlıyor. Dolayısıyla yürüyüş önemli, hareket önemli, bir yerlere gidip gelme önemli. Yani insanoğlu zaten sosyal olduğu zaman, topluma katıldığı zaman, hizmet ettiği zaman, topluma hizmet ettiği zaman, yani bunun diğer kazançların bir tarafa bırakın, fiziksel olarak bile, hani şu anda bu açıdan ne anlıyoruz, fiziksel olarak bile kişinin sağlığına, bedenine burada bir yatırımı var. Hareket ediyor çünkü.
1: Evet.
0: Yani işte şunu biz sık sık söylüyoruz yaşlarımıza, yani duyuyoruz da. İşte sen yaşlısın, bir köşede otur, işte dua et yeter. Evet, tamam, dua etsin. Bu güzel yani.
1: Ama ihtiyacımız var ama.
0: Dua etmesi ötekine de engel bir şey değil. İkisi de bir arada olabilir. Bir yandan onu yapar, evet, bereket büyüklerle beraberdir. Bu önemli. Hürmet, saygı önemli. Büyüklere de hizmet etmek, bunun çok kazançları var. Bu önemli. Bununla beraber onları böyle bir köşede oturmaya mahkum etmek, atıl bırakmak değil de kendi işlerini kendilerinin yapması. Yani hareket de etmesi. Hatta bir takım sorumluluklar vermeli. Çarşı pazar işleri vermeli. Mesela torunlar okula götürülüp getirilebilir. Bir takım şeyleri alıp gelebilirler. Evde bir takım tamir işlerini yapabilirler. Bunlar da bu yani fiziğe, bedene bir yatırımdır.
1: İşe yarar hissettiği zaman hem daha mutlu olacak, hem fiziksel hem ruhsal sağlıklı
0: evet,
1: olmuş
0: evet,
1: olacak.
0: Evet, bu önemli. İşe yarar olma. Hani az önce yaşlanma algısından bahsederken, hani kişide işte işe yaramazlık dönemi, çöküş dönemi, başkalarına muhtaç olma, atıl kalma, özellikle yoğun bir çalışma hayatı olmuşsa, emeklilik sonrası insanlar depresyona girebiliyorlar. Kaygıları artabiliyor. Yalnızlık da ani çöküşü beraberinde getirebiliyor. Somatizasyon oluyor. Somatizasyon ne? Psikolojik sıkıntıların temelde, tıbbi bir temele dayanmayan psikolojik sıkıntıların vücutta ağrılar, sızılar, rahatsızlıklar şeklinde kendini ifade etmesi artabiliyor. Yani yaşlılarda biz depresyon fazla görülebiliyor.
1: Ki sizin genel olarak gözleminiz nasıldır? Ülkemizde vaktiyle mi daha fazlaydı yaşlılığın getirdiği sorunlar, bunalımlar, yoksa günümüzde mi daha fazla?
0: Yani bu kişinin algısına göre de değişebilir. Çünkü şehir hayatıyla beraber şimdi eskiden ne vardı? Bağ vardı, bahçe vardı. İnsanlar bağlarıyla, bahçeleriyle, ürünleriyle ilgileniyorlardı. Gidip geliyorlardı. Şehir hayatının da getirdiği bir takım zorluklar vardı. Belki biraz daha eve kapandılar. Gidip gelme. Ekonomik zorluklar var. Bir yere gidip gelecek. Tabii devletin bu konuda yaptığı güzel çalışmalar var. 65 yaş kartı gibi. Yani buradaki amaç ne aslında? Yaşlıyı topluma kazandırmak.
1: Evet.
0: Hani kültür olarak da kültürel bir katkısı da olsun. Kültürel faaliyetlere de katılsın. İşte eğitim faaliyetlerine katılsın. Kurslara katılsın. Ziyaretler yapsın. Yürüyüş yapsın. Hem sosyalliği artsın. Güzel şeyler var.
1: Kişiler elbette ürettiği kadar kendini değerli hissediyor. Belki dediğiniz gibi bağ bahçe vardı. Aynı zamanda evde de bir takım şeyler üretilebiliyordu. Örgü gibi ya da nakış gibi. Şimdi bunların tamamından, el becerilerinden uzak kaldığımız için gençlikte bilmeyince yaşlılıkta hiç yapamıyoruz. Öğrenemiyoruz. Belki bunlara da yatırım yapmak gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi mesela güzel kurslar var. Yaşlılar için özel kurslar açılmaya başlandı. Beceri kursları, işte bilgisayar kursu. Bunlar çok güzel. Şunu da görüyoruz. Mesela üniversiteli yaşlılar var. Yani şimdi orta yaş dönemi insanın geçmişini değerlendirdiği, ilişkilerini gözden geçirdiği, geçmişini muhasebe ettiği, o yarım kalmış, tamamlanmamış, o ertelenmiş, ötelenmiş şeylerin de aslında yapılmaya çalışıldığı ve kişinin kendisini sorguladığı, böyle bir gözden geçirdiği bir dönem. Tabii karmaşalar da olabiliyor, sıkıntılar, gelgitler de olabiliyor bu dönemde. Ya da böyle bir şeyleri yapma telaşesi içerisinde insan koşturma bir azim de gelebiliyor kişiye. Evet. Yaşlı insan zamanında yapamamış ama bakıyorsun sonra bir sanatla ilgileniyor. Zamanını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Zihinsel zindelik açısından da bu önemli. Sanatın zaten duyguya da bir yatırımı var. Duygusal olarak da kişisel bir yatırım oluyor kişinin kendine. Sonra bunları sergileyerek, hediye vererek ya da satarak ekonomik açıdan da bir katkı sağlayarak. Tabii orada bir kişisel tatmin de söz konusu. Yani bu açıdan böyle bir el becerisi, sanatla uğraşmak, eğitim, işte çeşitli eğitimlere gitme. Bunlar da önemli. Bu konuda da ülkemizde bir takım çalışmalar var. Daha da iyileşir inşallah. Güzelleşir inşallah.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Yaşlanmayı ve yaşlılarımızı konuşuyoruz. Değerli dinleyenler, stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Yaşlılık süreciyle ilgili tanımlamaları yaptınız Oya'nın birinci bölümde. Ve neler yapılabilir, bu sürece nasıl hazırlanabiliriz, bunun üzerinde durduk. İsterseniz şimdi de o yaşlıların çevresindeki insanlara düşen görevler nelerdir? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Söz sizde, lütfen buyurun.
0: Yaşlı olarak düşen görevler, mesela çocuk yaşlı ilişkilerini güzel bir noktaya geçirmek lazım. Şimdi bizde baktığımızda o şehirleşme hayatıyla beraber küçük aileler fazlalaştı, çekirdek aileler fazlalaştı. Büyük ailelerden gittikçe uzaklaşıyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Yani araştırma sonuçlarında yaşlılar daha ziyade kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Yani çocukların evlerine değil de kendi başına, kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Ama çocukları da yakınlarında, belki aynı apartmanda, işte aynı sokakta, mahallede ya da aynı ilçede, şehirde. Fakat kendi yaşlarını yaşamayı tercih ediyorlar. Bu mahremiyet açısından da güzel bir şey. Yani onların işte, çünkü rahat hareket etmek istiyorlar. Bir başkasının evinde, bir başka yerde rahatsız da olabiliyorlar. Özgür

0: davranamayabiliyorlar. Tabii ilişkilerde çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla hani ayrı bir evde olayım ama sık sık görüşeyim şeklinde de oluyor. Şu da var tabii, yani bir konut mimarisine de baktığımızda 2+1 evlerde büyük bir aileyi nasıl barındırabilirsiniz? Yani bu da önemli. İlişkiler devam etmeli. Ama telefon, hani bir uzaklık olduğunda ama gidip gelerek ziyaretlerle o duygusal bağı sürekli tutmak, sıcak tutmak, bunlar çok önemli. Bazen işte o ekonomik zorluklar, o hastalıklar, sağlık harcamaları ya da emeklilikle beraber o gelirin azalmasıyla yaşlılar çocuklarının kendilerine destek vermesini de isteyebiliyor ya da böyle bir durumda kalabiliyor. Bu noktada destek de önemli, yani ekonomik destek de önemli. Bazen bakım desteği gerekebiliyor. Yani bir felç ya da bir Alzheimer'da mesela. Orada bir bakım desteği gerekebiliyor. Bunlar da önemli. Yine çocukları yaşlılarla bir araya getirmek. Çünkü çocuk yaşlı ilişkisi önemli. Kültürel bir aktarım.
1: İki taraf için de önemli.
0: İki taraf
1: aslında
0: için de çok önemli. Yani birisi zaten veriyor. Ötekisi de alıyor. İki taraflı bir alışveriş söz konusu. Hem bilgi alışverişi, hem duygu alışverişi, hem çocuklar modelleme yoluyla öğreniyor. Kendi anne babalarına bakıyor. Onların kendi anne babasıyla olan ilişkisine. Dolayısıyla anne baba da kendi anne babası üzerinden çocuğa bir takım mesajlar vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Yani burada bir takım şeyleri illa dille ifade etmeye gerek yok. Konuşmaya, nasihat etmeye gerek yok. Zaten göstermek çok daha etkili. Örnek olmak çok daha etkili. Bu noktada örnek olarak da aslında çocuklarına çok güzel mesajlar vermiş oluyorlar. O yaşların sohbet ettiği ortamlar, o geçmişten o kazandığı tecrübeler, o bilgiler, o hayata bakışları, bunları çocuk duyduğu zaman, şimdi duyan çocuk da duymayan çocuk elbette bir değil. Bunlar önemli. Yani çocukların zihninde ve gönlünde yaşlarla alakalı güzel hatıraların olması lazım. Bunun için de herkes uğraşacak. Belki özelde orta yaş uğraşacak. Yani anne baba orta yaş dediğimiz.
1: Arada köprü
0: grup
1: olacak.
0: Evet, arada köprü olacak. Çocuk ve yaşlılar arasında o güzel hatıraların olması yönünde köprü olacak. Hani onların ilgisi, işte merhameti, sevgisi, işte hikaye okuması, masal anlatması, parka götürüp getirmesi, ilgi göstermesi, konuşması. Bunların hepsi çocuk zihninde ve gönlünde yaşlılara karşı. Özellikle kendi dedesine, ninesine ama genelde tüm yaşlılara karşı da bir sevgi, merhametin de oluşmasına yol açacaktır. Yani ilişkiyi güzel tutmak önemli.
1: Evet. Biraz önce saydığınız bazı olumsuz özellikler var demiştiniz. Yaşlandıkça işte daha tutucu olunabiliyor, evet, daha cimri olunabiliyor. Evet, evet. Dolayısıyla gençlikte eğer bunları terbiye edebilirsek yaşlandığımızda çocuklarla ilişkimiz de daha güzelleşecektir.
0: Tabii tabii, gerçekten öyle. Bazen tabii tam tersini de verebiliyoruz. Değişim önemli. Yeniliklere açık olmak önemli. İnsanı kendini eğitmesi önemli. Zaten eğitim hayat boyu devam eden bir süreç. Bunlara açık olmak gerekiyor.
1: Çoğunlukla gençler ben bilirim davasında. Belki onlar da birazcık çaba gösterip büyüklerine danışırlarsa karşılıklı, evet, ilişkiler de güzelleşecek. Evet. Ve en azından akıl aldığı için yanlışlardan da korunmuş olacaklar.
0: Evet, tecrübe
1: belki
0: önemli. Tecrübe gerçekten önemli.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54.
1: Oyanım konumuz aslında hepimizi ilgilendiriyor. Her yaş dönemi, Allah ömür verirse bir gün yaşlanacak. Dolayısıyla yaşlılığa nasıl hazırlanmamız gerektiği üzerinde durduk ama burada sizin de bahsedeceğiniz pek çok önemli konu vardı ama maalesef süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. İsterseniz bugün için toparlayalım, neler konuştuk, özetleyelim. Daha sonra tekrar bu konuyla devam edelim inşallah.
0: Tabii tabii, yani yaşlanmadan bahsettik zaten, hayat boyu devam eden bir süreç dedik ama yaşlılık dönemi de, yaşlı dediğimiz zaman 65 yaş sonrasını ifade ettiğimizi de söyledik. Yaşlanma süreçleri var, fiziksel, sosyal yaşlanma, psikolojik olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak burada da çeşitli şeyler yaşanıyor. Yaşlanma algısından tabii bahsetmiş olduk, yaşlılığı nasıl algılıyoruz? Bir de en önemlisi de yaşlılığa yaptığımız yatırım. Yani bu çok önemli. Yetişkinlik ve yaşlılık aslında üretkenliğin çok olduğu bir dönem. Fakat sağlıklı geçiş önemli. Sağlıklı geçiş olması için de o diğer dönemlerin de sağlıklı atlatılması lazım. Oradan kazanç olması lazım ki hani nasıl yaşlılık bilgili için hasat mevsimidir dedik. Yaşlılıkta kazanılanlar ihtiyarlıkta imdada yetişir dedik. Dolayısıyla gençlikte yapılanlarla, gençlikte yapılan yatırımlarla biz sağlıklı bir yaşlılığı kendimizde oluşturabiliriz.
1: Evet, belki akademik eğitime yaptığımız yatırımın bir benzerini ya da ona benzer bir çabayı manevi yatırım ya da sosyal hayatımıza yatırım yaparak da yaşlılığımızı daha kolaylaştırabiliriz.
0: Tabii.
1: Evet, tekrar çok teşekkür ederiz.
0: Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.
1: Psikolog Oya Erdoğan'ı uğurladık değerli dinleyenler. Programımızın da sonuna geldik ve bugün de büyüklerimizin hürmetli ellerinden öpüyoruz ve huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme, onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz.
3: Sağduyulu İttifak Çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyeler

0: Müminlerden oluşan ve 10.000'i bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا

0: إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar, hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.

0: Hud:
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
2: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
2: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
2: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
2: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
2: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
2: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
1: Geride bırakılan bedeviler sana mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah

0: تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد

0: الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

0: Müslüman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez, gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş, ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim dipdiri, canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bin bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi billahi tallahi Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne efendim bir de yalan kıvırtıp efendim hukuku saptırırsa, efendim hakkı engellerse ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor. Vallahi şu şöyledir. Peki o halde bu mal senin mi? Evet benim, vallahi benim. Halbuki onun değil. Yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir. İlla mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
1: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
2: Programımızda aile içi ilişkiler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki rol karmaşasında karşılaşılan durumları konuşacağız. Ve sadece tabii ki durumları değil, çözüm yollarını ve çözüm önerilerini de konuşacağız. Kimini değerlendireceğiz? Şu anda stüdyomuzda uzman klinik psikolog Enes Kaban Beyefendi bizlerle, yayın konuğumuz. Enes Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.

0: Yeniden görüşmek bizler için çok güzel. Sefa getirdiniz yayınımıza. Bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz davetimize de icabet ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim bu güzel nazik davetiniz için.
0: Eksik olmayınız. Bugün sizinle aile içi ilişkilerde özellikle ebeveynler ve çocuklar arasındaki rol karmaşasında en sık karşılaşılan sorunlar ve bunları telafi etme, yönetebilmeyi sizinle konuşalım. Ne tür rol karmaşaları, ne tür sorunlara yol açıyor? Karı koca arasındaki ilişkide ya da ebeveyn çocuk ilişkisinde ya da çocuk çocuk ilişkisinde, kardeş ilişkilerinde. Bunları inşallah detaylandıralım sizinle programımız içerisinde, ama hayatımızın geneline baktığımızda hepimizin farklı farklı rolleri var üstlendiği. Ve bunlardan belki de en önemlisi, çekirdek aileye baktığımızda eş rolü, anne baba rolü, evlat rolü. Biz bugünkü programımızda tabii ki konu insan psikolojisi olduğu için bunları öne çıkaracağız diğer rollerden ziyade. Burada yaşanan rol karmaşası bizi nasıl etkiliyor ya da nelere dikkat etmek gerekir? Bunu konuşalım inşallah, detaylandıralım ama roller, hayatımızdaki rollerin bizi biz yapmadaki öneminden biraz bahsedelim mi? Nedir bu rol dediğimiz kavram?
1: Tabii ki rol dediğimiz şey aslında sınırlar, ilişkilerdeki sınırlar. Bu bir iş ilişkisi olabilir, eş ilişkisi olabilir, ebeveyn çocuk ilişkisi olabilir. Burada kim neyi nasıl karar verecek, kim hangi işi yapacak, bu sınırlar nereler, nerelere dokunabiliriz? Aslında rol dediğimiz şey bu. İşte örnek verecek olursak, işte bir patron, işveren ve işçi arasında işte İşçinin yapacağı sınırlı şeyler bellidir. Yapması gereken şeyler bellidir. İşte konuşurken konuşma şekli, aynı şekilde işverenin konuşurken konuşma şekli, üslubu, verebileceği işler, bütün bunların belirlendiği, bütün bunları çerçeveleyen sınırlara biz roller diyoruz. Ve dediğiniz gibi birçok rol devreye girebiliyor.
0: Aile içi rollere dönecek olursak, burada ideal olan yaklaşım nasıl olmalı eşler arasındaki rollerde tutum ve davranış açısından?
1: Tabii aile dediğinizde ilk başta eş geliyor. Çünkü bir aile kurulduğunda önce eş ilişkisi ortaya çıkmış oluyor. Doğal olarak da eş rolleri çıkıyor. Aslında hayatımızda olmayan yeni bir kavram, yeni bir rol devreye girmiş oluyor. Yeni sınırlar girmiş oluyor. Burada aslında birçok yanı var eş ilişkilerinin. Ama buradaki roller şöyle yanlış anlaşılmamalı. İşte kadın şunu yapmalı, erkek bunu yapmalı. Rol dediğimiz şey bu değildir. Rolleri oluşturan şeyler, işte evi kim temizleyecek, yemeği kim yapacak değildir. İnsanlar rol dediğimizde genelde bunu anlıyorlar. Buraya indirgiyorlar işi. Aslında bu değil. Birbirimize nasıl yaklaşıyoruz? Birbirimizle etkileşime nasıl geçiyoruz? Birbirimize nasıl davranıyoruz? Birbirimizi nerede konumlandırıyoruz? Eş ilişkilerinde konumlandırdığımız yer çok önemli. Çünkü sınırı aştığımızda, sınırları geçtiğimizde o zaman ilişki bozulmaya başlıyor. En sık gördüğümüz hatalar, sorunlar mesela özellikle çocuk doğduktan sonra bazı erkekler eşini artık anne rollerine büründürüyor. Eş rolünden görmüyor, anne rolünden görmeye başlıyor. Bu da beraberinde duygusal yakınlaşmayı, fiziksel yakınlaşmayı, cinsel yakınlaşmayı azaltabiliyor. Çünkü ona artık öyle bir rol atfetmiş oluyor kafasında, eş rolünden çıkmış oluyor. Burada temel problemler mesela bunlardır. Rol karmaşası budur. Ya da işte kadınlar anne gibi davranmaya başlayabiliyor eşlerine ya da eşler baba gibi davranmaya başlayabiliyor. Bunlar eş ilişkisindeki karmaşalar. Peki nasıl olmalı?
0: Evet, yani bir de şu nasıl olmalıya geçmeden önce böyle davranmanın altında yatan temel nedenleri de konuşalım. Yani her çift böyle davranıyor diyebilir miyiz? Her kadın anne rolü ya da her beyefendi eşine genelleme yaparak anne rolüyle mi yaklaşıyor, şefkatle mi yaklaşıyor hanımefendi? Burada ne ayrım var?
1: Tabii ki de genelleyemeyiz. Neden? Çünkü her çift bunu yaşamıyor. Bazı çiftler bunu yaşıyor. Burada bireysel yaşantılar devreye girebiliyor. İşte önceden gördüğü, yaşadığı şeyler, örnekler devreye girebiliyor. Kişinin eğilimleri devreye girebiliyor ve aslında ilişkinin doğası da devreye girebiliyor. Yani bir ilişki iyiyse, kaliteli ise, birbirlerine yakınlarsa rol karmaşası daha az oluyor.
0: İyi ve kaliteli ve yakınlarsa dediğiniz ilişki nasıl bir ilişki? Bizim için bunu açar mısınız?
1: Aslında şöyle, şimdi söyleyeceğim şöyle çok ince bir çizgi, onu dikkat etmek lazım. Merhametli davranıldı ama merhamet edilmediği bir ilişki. Çünkü merhamet etmek ayrı bir şey. Acıyorum ona. O zaman rol benim gözümde artık eş olmaktan çıkıyor. Ama merhametli davranmak, sevgiyle davranmak, anlayışla davranmak, dinlemek ve yansıtmak, kendimi açmak, konuşmak, bütün bunlar ilişkiyi olumlu yöne çeken, güzel yapan, iyileştiren, sağlıklı yapan unsurlarken eleştirmek ama acımasızca bir eleştirmek, senli benli, yani sen dilini çok kullanmak, sen şöylesin, sen böylesin, sen şunu yaptın, aşağılamak ya da savunmaya geçmek, ya ama ben şu yüzden, ama ben bu yüzden, yani sorumluluk almamak ya da duvar örmek, dinlememek vesaire, bunlar da aslında ilişkiyi ve rolleri bozan şeyler. Karşı taraf ilişkiyi bozduğunda, savunmaya çok geçtiğinde artık kendini savunan aciz biriymiş gibi görünebiliyor. Doğal olarak karşıdaki kişi de ona öyle davranıyor. Eş de öyle davranıyor. Bu sefer ilişki kopabiliyor, bozulabiliyor. Ya da biri aşağılıyor. Diğeri bu aşağılamanın altında kaldığında artık kendini öyle hissediyor. Öyle davranmaya başlıyor. Bu sefer aşağılayan eş bir üst sanki konumdaymış. Ebeveyn konumundaymış. Patron konumundaymış gibi bir hal alıyor.
0: Cinsiyet açısından çok bakmaktan yana değilim ama belki araştırmalar vardır diye sormak isterim. Bu her iki örneklemenizde de en çok hangi cinsiyet tercih ediyor mesela? Ebeveyn rolü oynamayı, aşağılamayı ya da sürekli savunma durumunda olmayı ya da diğer dediklerinizi?
1: Aşağılama noktasında erkekler daha fazla kullanıyorlar bunu. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Ve ilginçtir, aslında aşağılama boşanmayı en çok belirleyen unsurlardan bir tanesi. Savunmaya geçmek ve duvar örmek de yine erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla. Ama aşağılama kadar değil. Eleştiri iki taraf için de eşit neredeyse. Sen dili kullanmak, çünkü çok sık yaptığımız bir şey. Çok sık duyduğumuz bir şey.
0: Yani yargılamak, suçlamak oluyor sen dili galiba. Aynen. Anladığım yani, kadarıyla. Sen şöylesin, sen böylesin. Çözüm odaklı değil de sen böylesin, sorun senden kaynaklanıyor gibiye mi getirmek bilemiyorum. Siz bizim için açın lütfen.
1: Aynen öyle. Aslında sorunu tarif etmek değil de sorunu kişiye indirgemek.
0: Aynen.
1: Yani sen şöyle yapıyorsun, o yüzden böyle oluyor. Halbuki şunlar yapılıyor. Örnek verelim. Sen evi çok dağıtıyorsun demekle ya ev dağınık olduğunda üzülüyorum demek arasında fark var.
0: Birinde duyguları ifade etmek var galiba, diğerinde de değil mi yargıyı?
1: Evet.
0: Direkt evet.
1: Suçu
0: evet.
1: Oraya atmak. Suçu oraya yani. Sen yapıyorsun var. Ben yapmıyorum.
0: Bir de kendini aklamak var sanki burada. Biraz kibir galiba var.
1: Tabii ki yani ben yapmıyorum, sıkıntı. Sen yapıyorsun. Evet. Senden dolayı benim hiçbir suçum. Aslında savunmanın farklı bir versiyonu.
0: Tabii, üst perdeden bir değişik bir yaklaşım. Her ikisinde de bütün bunlar olduğunda mı rol karmaşası yaşanır dediniz Enes Bey?
1: Bunlar rol karmaşasına etki ederler.
0: Etki eden, sebebiyet tabii. Veren şeyler. Tabii. Peki ideali nedir? Rol karmaşası yaşanmaması için çiftler nelere dikkat etmek zorundalar?
1: Birbirleriyle paylaşım yapmaları gerekiyor. Yani ve sağlıklı bir paylaşım. Nedir sağlıklı bir paylaşım? Gün içerisinde yaşadıkları şeyleri paylaşmak, yani dakika dakika rapor vermek değil ama. Ya bugün şöyle bir şey yaşadım, böyle bir stresli olay yaşadım. Ya da gelecekte beni böyle stresli bir olay bekliyor. Aile olarak bizi bekliyor. Bazen biz bu hataya düşüyoruz. Özellikle erkekler bu hataya çok düşebiliyorlar. İşte ekonomik sıkıntı yaşanıyor, yaşayacak ya da bunu paylaşmıyor. Ya da sosyal bir sıkıntı yaşayacak, bunu paylaşmak istemiyor. Tek başına göğüslemek istiyor. Halbuki aile demek tek başına olmak demek değil. Eşin orada maddi olarak belki destek veremeyecek konumda. O an çalışmıyor. Doğum izninde ya da çalışmayı tercih etmiyor. Ama en azından stresini alabilir üzerindeki.
0: Evet. Yükünü yani, hafifletebilir ki, manevi açıdan.
1: Tabii ki senin çalıştığın alanı bilmeyebilir ama en azından destek olabilir. Sırtını sıvazlayabilir. Hiç haberi yoksa hiçbir zaman bu desteği veremeyecek. O yüzden bütün bunlar aslında buna katkı sağlamış oluyor bu sağlıksız ilişkiye. Sağlıklı olabilmesi için ise dediğim gibi bir paylaşacağız. Ne olduğunu, ne bittiğini, zihnimizde geçenleri. İki, sevgimizi göstereceğiz birbirimize. Ama anladığımız dilden. Yani ben duymaktan anlıyorum. Eşim hizmet edilmekten anlıyor. O zaman ben ona çay götüreceğim. O bana sevdiğini söyleyecek. Ben ona istediğim kadar sevdiğimi söyleyeyim. Hiçbir anlam ifade etmeyecek. Onun deposunu doldurmayacak. O da bana istediği kadar çay getirsin. Benim depom dolmayacak. Birbirimizin dilinden konuştuğumuz zaman dolduracağım.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
0: Çok önemli bir noktaya değiniz. Karşı tarafı çok iyi tanımakla alakalı o zaman. Bunu nasıl başaracak eşler? Çok iyi biliyorlar mı? Birbirlerini tanıyorlar mı? Onu sormak
1: Birçoğu
0: isterim.
1: Tanımıyor.
0: Türkiye'deki çiftler.
1: Yani şöyle iyi olan evlilikler tanıyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Daha doğrusu bizim bu bulgularımız zaten kendi kendimize uydurduğumuz, denediğimiz şeyler değil.
0: Elbette.
1: Gördüğümüz ve çıkarttığımız sonuçlar aslında. Zaten bazı çiftler bunu uyguluyor. Birbirlerinin dilini çok iyi biliyorlar ve çok mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Mutsuz olan da zaten dili bilmiyor, sevgiyi paylaşamıyor. O yüzden biz diyoruz ki bakın siz de bunları öğrenirseniz sizin ilişkiniz de düzelebilir. Nasıl öğrenebiliriz? Önce kendi dilimi keşfedebilirim. Yani ben genellikle nasıl davranıyorsam, sevgiyi nasıl gösteriyorsam çoğunlukla öyle istiyorumdur. Yani ben gidip sarılıyorsam, ya ben onu sevdiğimi gösteriyorum, sarılıyorum ona. O zaman teması, belki de temas değil.

0: benim dilim. Eşim de aynı şekilde aynısını yapması lazım. Ya ben hep duymak istiyorum ne kadar güzel oldum, ne kadar sevildiğimi falan. Ya da ben söylüyorum. O zaman demek ki duymak istiyorum. Böyle birbirimize paylaşabiliriz. Ya ben şunlardan hoşlanıyorum. Bana işte hediye aldığında hoşlanıyorum. Bana seni seviyorum dediğinde hoşlanıyorum. Bana dokunduğunda hoşlanıyorum. Bana işte bir çay getirdiğinde hoşlanıyorum. Bunu paylaştığımızda eşim o zaman öğrenebilir. Nasıl ki yabancı dili öğreniyorum. Doğuştan bir dilim yok ama yaşadığım toplumda Türkçeyi öğrendim. Türkçe ana dilim oldu. Ama ileride ben İngilizce, Fransızca, Japonca, Arapça bir sürü dil öğrenebiliyorum. 10-15 dil öğrenilebiliyor. Sevgi dilleri de böyle. Doğuştan bir dilim var ya da öğrendiğim bir dil var ailemden. Bunu değiştirebilirim, geliştirebilirim. İkinci bir dil öğrenebilirim. Eşimin dilini öğrenebilirim. Ve öyle, o şekilde davranabilirim. Benim eşimin yani ben işte ona seni seviyorum derken ya ben seni seviyorum dese de benim için önemli değil. O zaman ona da söylemeyeyim. Hayır, onun için önemli. Benim için önemli olmak zorunda değil. O böyle hissediyor. O zaman o dili kullanacağım.
1: O kadar güzel anlattınız ki siz anlatırken de ben de güzel yurdumuzdaki güzel çiftlerimizin, hanım kardeşlerimizi ya da beyefendileri düşündüm. Acaba bu kadar empati yaparak yaklaşan var mıdır diye. Ama karamsar boyuttan bakmak istemiyorum. Sizin de daha önce yaptırmış olduğunuz programlarda olumsuza odaklanmayalım demiştik. Olumsuzluklar arasındaki olumluları görelim inşallah. Biz bu programımızı da böyle yapalım. Çünkü ümit var olmak lazım her zaman hayatın her alanında. Demek ki öğrenilebiliyormuş. Bunu öğrendik. Yani sorabiliriz ya da kendimiz ifade edebiliriz nelerden hoşlandığımızı, kadın da olsak erkek de olsak tabii ilişki ki içerisinde. Yani onun bizi çözmesini beklemeyelim. Böyle bir zaman da yok. Evet. Ya o çözme olayı beni o çözsün değil mi? O
0: çok
1: sıkıntılı.
0: Büyük bir aldatmaca aslında
1: kendimize. Bu nedir? Niye böyle yapıyoruz?
0: Keşfedilmek istiyoruz herhalde ya da çaba sarf etmekten bazen korkuyoruz. Söylersem ya yapmazsa, anlamazsa korkusu olabiliyor.
1: Gene kırılmaktan korkuyoruz. Aynen. Gene yara almaktan korkuyoruz. Aynen. Değil mi? Onlardan kaynaklanıyor. Rol karmaşasına verebileceğiniz başka örnekler var mı? Anne şefkatiyle yaklaşmak, hı-hı, sizin dediğinizden anladığımız kadarıyla hanımefendilerin yapmaması gereken bir
0: tabii
1: şey
0: ki,
1: eşlerine
0: muhakkak
1: karşı. Öyle olduğunda eş nasıl bir duyguya sahip oluyor? Onu da konuşalım. Nasıl yaklaşıyor? Hı-hı. Ya da işte çocuk doğurduktan sonra dediniz ki hanımefendiye genel bir anne modeli çizmesi beylerimiz.
0: Tabii ki.
1: Başka ne tip rol karmaşalarına karşı dikkatli olmamız lazım?
0: Yani burada hani bizde kültürümüzde ya da dinimizde de olan şey var ya işte abi gibi baba gibisin sen bana böylesin. Bunları söylememek, bunları düşünmemek bile lazım yani. Öyle değil, o senin kocan. Yani hem arkadaşım hem kocam, evet hayat arkadaşı diyoruz ama sıradan bir arkadaşım gibi değil. Çünkü sıradan arkadaşım kapının dışında kalıyor. Burada sanki bu karmaşa neye sebep oluyor? Arkadaşıma verdiğim hakları eşime vermeye başlıyorum. Halbuki eş dediğim şey arkadaşımdan daha fazla hakka sahip. Benim hayatımda ya da birlikte yaşamış olduğumuz hayatta. O yüzden özgürlüğümü benden alamazsın. Yok, bazı noktalarda birbirimizin sınırlarına yaklaşabiliriz. Elbette birbirimizin özel sınırlarını geçmeyeceğiz. Ama o sınırlara yaklaşabiliriz. Aramızda daha yakın, daha samimi paylaşımlar yapabiliriz. Ama işte ben ne zamanki onu biraz uzak konuma koyduğumda, eş rolünden biraz çıkartıp arkadaş rolüne ulaştırdığımda, o zaman fiziksel çekimim, duygusal çekimim, ona vermiş olduğum haklar, ona bakış açım, yaklaşımım, konuşmam, tüm tavrım değişiyor. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Sadece anne rolüne koymak, sadece baba rolüne koymak, sadece işte onu bir anne gibi görmek değil. Aynı zamanda sadece bir arkadaşmış gibi görmek de aynı hataya sebep oluyor. Bazen çocuk gibi görmek, çünkü onun adına sorumluluk alıyor. Hayır, o bir yetişkin. O senin çocuğun değil. Çocuğun üzerindeki hakların eşin üzerinde yok. Evet, eşin üzerinde de haklar vardır ama çocuğun üzerinde olduğu gibi değil. Ya da senin eşin üzerinde sorumluluğun vardır ama çocuğun üzerinde olduğu gibi değil. Bazen eşler bu sınırı da aşıyorlar. İşte sanki çocuğuymuş gibi onun sınırlarına giriyor. Bunu erkekler de yapıyor, bazen kadınlar da yapıyor. Bu da tabii ki ilişkinin doğasını bozuyor.
1: Enes Bey, hiç çevrenizde duydunuz mu ya da medya üzerinden ya da gözlemlediğiniz oldu mu? İşte o benim hem annem, hem karım, hem kardeşim, hem abim, hem ablam gibi sözleri biz çok duyarız evli insanlardan. Ya buradaki yanlış çekirdek inancımız nereden geliyor? Bunu sormak isterim ve bunu nasıl değiştirebiliriz, kırabiliriz?
0: Ya burada aslında övmeye çalışıyor belki kişi. Yani o benim için o kadar önemli ki her şeyim benim demeyi bu şekilde ifade ediyor. Bu çok temeli olan, çok yüzyıllardır belki var olan bir inanış. O yüzden zaten bu kadar kıramıyoruz. O yüzden hala dilimize dolanmış ve inançlarımız da aslında bunu o yüzden yasaklamış aslında, ama biz hala ona saplanıp kalmış olabiliyor bazı insanlar. Burada öğretiler de var tabii. İşte eskilerden bunu duya duya bazı insanlar bunu kendi ağzına da sakız edebiliyor. Hayır, bu o senin annen değil, baban değil, arkadaşın değil, kardeşin değil, o senin eşin. Onun rolü farklı. Onu övmek istiyorsan farklı şekilde öveceksin. Her şeyim o benim diyebilirsin. Ama buradaki her şey de aslında anne babayı kapsamayan bir her şey. Yani o benim için duygusal olarak vazgeçmek istemediğim, vazgeçilmezim diyebilirim. Ama onun yerine ne yapıyor insanlar? Bunu daha kolay buluyorlar. Neden? Çünkü duyguyu ifade etmek daha zor bizim için. Duyguyu ifade edemiyoruz. Oradaki altta yatan sebep bu. Ben onu çok seviyorum. Onu benim için hayatımda en önemli insanlardan biri demek yerine tüm rolleri sayıyoruz. Halbuki evet, o roller ona ait
1: ona
0: değil.
1: Ona değil. Evet. İster istemez bunu sürekli duyan bir çift eşse artık kendini baba konumunda, anne konumunda istemsizce. Da istemsizce o role bürünebilir. İstemeden de bürünebilir. Evet. Bu iyi niyetli belki bir çıkış ama yanlış şeye götürüyor galiba ilişkilerde. Gelelim mi ebeveyn çocuk ilişkilerine? Buraya gelelim dilerseniz müsaadenizle. Burada en sık yaşadığımız rol karmaşaları nelerdir ve hem çocuk açısından hem de anne baba açısından nerelerde sıkıntı oluyor?
0: Burada tabii tarihsel süreçte farklı karmaşalar olabiliyor. Ama yakın zamanlarda en büyük hatalardan biri işte arkadaş olmak. Arkadaş gibi olmak, çocuğun her şeyini dinlemek ya da çocuğuyla paylaşım yapmak ile arkadaş olmak çok farklı. Çocukların arkadaşa ihtiyacı yok. Var zaten bir sürü arkadaş. Evde arkadaşa değil, ebeveyne ihtiyacı var. Çocuğun bana baba olarak ihtiyacı var. Bir abi, bir arkadaş olarak değil. Çünkü onu sokakta, okulda buluyor. O ihtiyacını gideriyor. Arkadaş olmak nasıl bir sorun getiriyor? Olamıyoruz bir. Mümkün değil. Ebeveynler olarak biz de kabul edemiyoruz bunu. Çünkü fıtratımıza aykırı. Yani baba olma içgüdülerine ayrı. Anne olma içgüdülerine aykırı bir şey bu. Fakat sınırları zorluyoruz. Fıtratı bozuyoruz. Bu sefer çocuk daha labale olabiliyor. Sorumluluklarından daha kolay kaçabiliyor. Daha nasıl diyeyim, ilişki olması gerekenden çok daha esnek bir hal alıyor ve çocuk için aslında kıymeti kalmayabiliyor. Burada bunun yerine arkadaş olmak yerine açık bir ilişki yaşamak. Yani sen bana istediğini söyleyebilirsin, duygularını paylaşabilirsin, yansıtmak, söylemek değil. Çocuğa bunu söylüyoruz, ilk açtığında da kızıyoruz. Hayır. Davranışla bunu göstermek. Çocuk gelip bir şey söylediğinde kabul edemeyeceğim kadar büyük bir şey bile olsa önce sükunetimi sağlayıp sonra neden böyle olduğunu ve neden kabul edemeyeceğimi çocuğa sağlıklı bir şekilde izah etmem gerekiyor. Ancak o zaman o aslında altta yatan, istenilen, o iyi niyette olan arkadaş olma kavramını, yani çocuğun başkasına ihtiyaç duymasın, her şeyi benimle paylaşsın, paylaşabilsin, bana güvenebilsin, işte arkadaş gibiyiz, arkadaşız biz altında söylüyoruz. Halbuki gerek yok arkadaş olmamıza. Ebeveyn olarak da bana her şeyi söyleyebilir. Ben söyleyemediğim için diyorum ki demek ki babaya söylenemez, o zaman arkadaş olayım. Hayır, babaya da söylenebilir. Eskiden olmamış olması şimdi olmayacağı anlamına gelmiyor.
1: Evet. Şimdi tabii ki çekirdek aile anne baba çocuklardan oluşuyor mu? Kardeşlerden de oluşuyor değil mi? Kardeş ilişkilerinde rol karmaşası yaşanıyor mu? Burada ebeveynler nasıl davranmak zorundalar? Nelere dikkat etmek zorundayız mesela?
0: Burada en büyük karmaşa aslında yaş farkları arttığında ortaya çıkıyor. Abiler, ablalar kendilerini anne baba yerine koymaya başlıyor. Kendileri içinde problem, kardeşleri içinde problem. Çünkü eşitiz aslında. Aile içinde şöyle düşünmek lazım. Anne baba bir yerde, çocuklar bir yerde. Anne baba muhakkak müttefik olmak zorunda. İttifak etmek zorunda. Bu şey değil, çocuğa karşı savaş veriyoruz değil. Ama çocuğun istekleri, çocuğun yetiştirilmesi noktasında bizim bir olmamız lazım. Çocuk ikimizi birbirimize kırdırmayacak. Benden alamadığını ondan almayacak. Annem izin verdi, babam izin vermedi. O zaman anneye gideyim. Annem izin vermedi, babaya gideyim. Hayır. Annen izin vermiyorsa ben de vermiyorum. Baban izin vermiyorsa ben de vermiyorum. Nedenleri ayrı. Onu açıklarız. Ama bir olmamız lazım. Çocuklarda da aralarında bu ilişki gelişirse kişi nasıl kendine, abiler ablalar nasıl kendine zarar veriyorlar? Anne gibi baba gibi gördüğünde kendini onun sorumluluğunu alıyor. Halbuki ben bir abi olarak sorumluluklarım belli. Bir abla olarak sorumluluklarım belli. Onunla oyun oynarım. Ona işte ihtiyacı olur. Sırrını saklarım. İhtiyacı olur. Cebimden para veririm. Ama ona müdahale etme hakkım olmaz. Bir noktaya kadar. Kardeşim abi olarak, abla olarak şunu yap, bunu yapma. Bak şu yanlış oldu diyebilirim ama onun karşılığını göstermek babanın, annenin işi.
1: Peki ebeveynleri ölmüş kardeşlerde bu durum nasıl yönetilir? Hani o zaman çok daha fazla sahiplenme ve kardeşinize anne gibi yaklaşma gibi bir yaklaşım sergiliyor olabilir insanlar.
0: Tabii bu
1: burada neye dikkat etmemiz lazım?
0: Bu içgüdüsel olarak geliyor aslında, o onları koruma ihtiyacı, ama bu zaten küçüklükten geldiği için böyle. Yani o kişi anne vefat ettiğinde ya da baba vefat ettiğinde başlamadı. Daha küçücük çocukken zaten anne gibi davranmaya başlamıştı. Belki ilerleyen yaşlarda bu biraz daha normal olabilir, biraz daha kabul edilebilir. Neden? Çünkü aslında o büyük olan gidenin eksikliğini kapatmaya çalışıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, ya ben evet sınırı geçiyorum, annem gibi davran. Ben annesi değilim onun. Beklentim de öyle olmamalı. Ya
1: aşırı korumak, aşırı, evet.
0: Aşırı korumak da beklenti de, işte anneme her bayramda gidiyorlardı. Bana gelmiyorlar. Ama ben annesi değilim çünkü. Ben ablasıyım, abisiyim. Beni arayabilir. Arayacaktır da zaten. Ama kendimde o sorumluluğu görmemem lazım. Kendime haksızlık. Yani ben onun annesi değilim. Şimdi kardeş ilişkisi çok özel bir ilişki. Niye? Bunu şöyle izah edebiliriz aslında. Dünyadaki en büyük acı evlat acısıyla kardeş acısı derler. Neden? Çünkü ikisinin de yeri doldurulamaz. Anne babanın da doldurulamaz, ama her birey aslında duası şudur: Allah sıralı ölüm versin. Niye? Çünkü öbürünün acısı, alt neslin acısı çok daha farklı. Şimdi eşiniz çok seviyorsunuzdur, vefat eder, ama eşinizdir. Ama çocuğunuz ya da kardeşiniz olduğunda yeri asla doldurulamayacak bir daha. Çünkü yeniden anneniz olmayacak. Aynı anne baba aynı çocuğu doğuramayacak bir daha. O yüzden evlatta da bu böyle. Kardeşte de bu böyle. O yüzden kardeşlere o sınırların aşılması biraz daha bundan dolayı oluyor.
1: Yani kişi o zaman kendisine de zarar veriyor. Aşırı anne rolüne ya da baba rolüne girdiği zaman, onun için aşırı üzüldüğünde, onun acısını kendi acısı gibi hissettiğinde aslında kendine de zarar veriyor.
0: Tabii.
1: Onun bir hayatı var, ben ablasıyım, abisiyim, bir yerde durmalıyım.
0: Aynen.
1: Demek lazım.
0: Ki anne babaların da durması gereken yer oluyor.
1: Ki ona rağmen, değil mi? Evet, anne babalar da durması lazım. Çok ilginç. Aynen. Ki her şekilde hep sürekli elleri bizim üzerimizde olması gerekirmiş gibi, sık dokulu toplumlarda da bizde daha fazla. Bizim ergenliğimiz bitmiyor gibi, evlensek evet, de 40-50 yaşında bile olsak annelerimizin gözünde hala çocuğu, çoluk çocuğa karışsak bile.
2: İyilikler de eşit değildir, kötülükler de. Sen kötülüğü en güzel olan hareketle sav. O zaman görürsün ki seninle kendisi arasında bir düşmanlık olan kimse sanki yakın candan bir dost oluvermiştir. Fussilet 34.
1: Sık sizin hani alanınıza ilgili sormak isterim. Aile içi ilişkilerde en sık karşılaşılan problemler neler? Size hangi problemlerle daha çok geliniyor Türk halkında ve bunun çözümünde başarımız ya da o insanların onu yönetip tekrardan daha sağlıklı bir noktaya gelmelerinde ümitvari bir gelişmeler var mıdır?
0: Şimdi şöyle, eş ilişkileriyle alakalı sorunlar genelde paylaşım, dil, birbirimize nasıl hitap edeceğiz, birbirimize nasıl seveceğiz. Bu noktada çok problemler çıkabiliyor. Burada umutsuz değiliz. Gerekli adımlar atılırsa, gerekli o niyet olursa çözülebiliyor. Niyet olmazsa maalesef. Ama o niyet varsa, ya ben burada çözmek istiyorum, bu benim için bir problem, dert, eşimle aramdaki hali düzeltmek istiyorum, o zaman çözülebiliyor. Ebeveyn çocuk arasında gelen en büyük sıkıntı ise aslında çocuklar da rolleri karıştırıyorlar. Kendilerini ebeveyn gibi görmeye başlıyorlar. Kendilerini şey olarak görüyorlar, yani işte her istediğim yapılmalı, ben her şeyi yapabilirim, muktedirim ben gibi. Halbuki çocuklar da aslında kendi hallerini, anne babanın o rollerini kabul etmesi, onların kurallarını, makul olan kurallarını tabii ki kabul etmesi gerekiyor. Bu %100 bir itaat değil. Elbette fikirlerini söyleyebilirler. Ya anne baba, bu kural çok mantıklı değil. Bunu değiştirebilir miyiz? Ama doğru bir şekilde. Ben işte 15 yaşına geldim, istemiyorum artık, siz bana hiç karışamazsınız şeklinde değil. Ne diyelim? Dışarı çıkmak. Yani ben işte evet, bu zamana kadar, akşam ezanına kadar duruyordum işte 6'ya 7'ye kadar. Ama artık 15 yaşındayım. Yakın yerde bulunuyorum. Site içerisindeyim. Bunu bir 8'e 9'a çekebilir miyiz? Eğer makulse, yaşanan ortam düzgün bir yerse, aile herhangi bir güvenlik riski görmüyorsa bu pazarlık yapılabilir. Ama çocuklar bugün maalesef bir kısmı sanki kendileri ebeveynmiş, ebeveynleri çocukmuş gibi davranabiliyorlar.
1: Evet. Bir de geçmiş dönemlerde ya da günümüzde de olabilir, bilmiyorum ama siz elbette ki daha doğru nokta atışı bir değerlendirme yaparsınız. İlgisiz ya da kendi haline bırakılıp çocuklarda kendi kendinin annesi babası olma gibi bir yaklaşım mı vardır? Yani o süreci de bizim için değerlendirebilir misiniz?
0: Özellikle ilk çocuklarda bu oluyor. Neden? Anne baba bir sebepten dolayı orada olmayabiliyor. Bu sefer çocuk yalnız kalıyor. Büyümesi gerekiyor. Bir noktada o ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. İhtiyaçlarını giderken yanında kimse olmayınca tüm sorumlulukları kendi üstüne alıyor. Bir de kardeş denkleme girdiğinde bu sefer kardeşe de birinin bakması gerekiyor. Anne baba hala ortada yok. O yüzden o sorumluluğu da almak zorunda kalıyor. O yüzden ilk

0: çocuklarda bunu daha çok görüyoruz. Ya da bazen ilk olmasa da ikinci çocuk mesela çok daha özverili olabiliyor, çok daha kendi ayakları üzerinde durabilen bir çocuk olabiliyor. O zaman da o bu rolü üstleniyor ama çoğunlukla ilk çocuklarda bunu görebiliyoruz mesela.
1: Olasılık yüksek
0: tabii,
1: diyorsunuz.
0: Daha yüksek.
1: Ebeveynlerini kaybetmiş olan çocukların büyürken karşılaştığı rol karmaşası var mıdır? Ya da nasıl bir rol, ideal bir diğer bakım verenler, anneanne, dede, teyze, hala nasıl yaklaşmalı, bu süreci sağlıklı yönetmeli?
0: Tabii küçük çocuklarda eğer bakım veren yoksa problem yaşıyoruz. Burada iki tane psikiyatrik anlamda iki sıkıntı çıkabiliyor. Biri tepkisel bağlanma bozukluğu dediğimiz, kimseyle bağ kurmayabiliyor, kimseyle etkileşime geçmeyebiliyor, insanlara güvensiz bir birey yetişebiliyor. Diğeri de sınırsız toplumsal katılım bozukluğu dediğimiz, bu da hiçbir sınır gütmeksizin herkese güvenebilen, herkesin yanına gidebilen, yerinde işte ya acaba risk midir değil midir değerlendirmesini yapamayan çocuklar haline gelebiliyorlar. Burada anne ve babasını, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklarda yapabileceğimiz en güzel şey ona sabit bir bağlanma figürü oluşturmak. Bu anneanne olabilir, teyze olabilir, amca olabilir, dayı olabilir, dede olabilir. Ama sabit bir figürün olması lazım. Bu figür de anne baba gibi davranmaması lazım. Yani annesinin babasının eksikliğini hissetmesin diye bana anne ya da baba demesine gerek yok çocuğun. Ben onun dedesiyim, onu biliyor. Ben onun amcasıyım, amcası olduğumu biliyor. Ama babası kadar onun yanında olabilirim. Çünkü öbür türlü çocukta bir karmaşa oluyor. Ya onlar tam olarak bana benzemiyor ya da insanlar işte amcan nasıl diyor ama ben ona baba diyorum. Kavramsal bir karışma oluyor, zihni bulanıyor. Ama amca olduğunu bildiğinde daha acıdır. Çünkü çocuk size gelip baba diyebilir miyim diyecek. Belki o çocuğa o an evet oğlum, evet kızım, hayır kızım demek çok zor. Evet demek daha içten geliyor olabilir ama kızım ben senin baban gibi hissedebilirsin ama amcanım. O yüzden bana amca de ama babandan ayrı bir yanım yok.
1: Bunu demek daha sağlıklı
0: tabii
1: anladığım kadarıyla. Yani diğerini bunu dersek sanki kötülük yapıyormuşuz gibi de düşünülebilir ama
0: tabii
1: tam
0: ki
1: tersi diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Bu çok önemli söylediğiniz bilgiler. Hepsi önemli ama bu çok önemli dediğiniz gibi. Şimdi son dakikalar içerisindeyiz. Konumuzla ilgili özellikle aile içi ilişkilerde, çiftler arası iletişimde, çocuklarımızla olan ilişkilerimizde ya da kardeş ilişkilerimizde çok dikkat etmemiz gereken, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmemiz gereken, hani elbette inişler çıkışlar hepimizin hayatında ya da iletişim kazalarımız olur ama bunu askeri müşterekle birleştirip daha sağlıklı toplum, daha sağlıklı aile, daha sağlıklı nesiller adına nasıl yol almamız gerekir psikolojik açıdan?
0: Birincisi eşler arasında yapılacak ilk şey birbirimizi anlayabilmek, birbirimizi doğru şekilde sevebilmek ve birbirimizle konuşabilmek, paylaşabilmek. Bunu yapmamız gerekiyor. Ebeveyn çocuk arasında, buraya da değinmiş olalım, çocuklar birbirleriyle sorun yaşadığında ebeveynler araya girmemeli. Ta ki iş çığırından çıkana kadar. Niye? Çünkü çocuklar öğrenemiyor birbirleriyle nasıl anlaşabileceklerini ya da sorunu nasıl bitirebileceklerini. Hemen ebeveyn kavga etmeyin, şunu yapmayın. Hayır. Bırakın, onlar abi kardeş, abla kardeş, onlar kavga edecekler, birbirlerine kızacaklar. Ama yeri geldiğinde etli tırnak olacaklar. Ama onun için de bu sürecin olması lazım. Her kardeş kavga eder. Tüm abiler, ablalar, tüm kardeşler birbirleriyle kavga ederler. Kıskançlık olur, gayet doğal bir duygudur. Biz ebeveyn olarak eğer işin içinde büyük bir şiddet, orantısız bir şey yoksa olabildiğince müdahale olmayalım. Çünkü onlar kendi dengelerini buluyorlar. Çünkü iki gün sonra beraber oyun oynayacaklar. O yüzden sınırlarını biliyorlar. Bazen kaçırsalar da ucunu. O yüzden oraya müdahale etmeyeceğiz. Kardeşlerimizle de ilişkilerimizde küçük çocuklar belki bunu zaten yapıyorlar abi kardeş gibi. Ama sorumluluğu biz ebeveyn olarak vermeyeceğiz. Bir noktaya kadar sorumluluk vereceğiz ama ebeveynlik sorumluluğu vermeyeceğiz. Ve biz de yetişkinsek, eğer abi ya da ablaysak, onların abisi ya da ablası olmaya devam edeceğiz. Annesi ya da babası değil.
1: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yine değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız konumuzla ilgili. Var olun.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü yayınımızda aile içi ilişkiler, özellikle ebeveyn ve çocuk ilişkileri ve eşler arasındaki ilişkilerde karşılaşılan rol karmaşasını konuştuk. Nelere dikkat etmemiz gerekir, nelerden kaçınmamız ve neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Kiminle değerlendirdik? Uzman klinik psikolog Enes Kaban beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve yine önümüzdeki hafta insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. İstediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra, akra, akra.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalarının edebiyatımıza yansımalarını divan edebiyatı örnekleri üzerinden okumaya gayret etmiştik. Efendim 20. yüzyılda da aynı ses, aynı heyecanla edebi eserlere yansıtılmış. 21. yüzyılda da çok güzel Hazreti Peygamber aşkını anlatan edebi eserler kaleme alınıyor. Okuyanı bol olsun inşallah. Yine aşk ve çile şairlerinden bir peygamber aşığı olan Yaman Dede. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, övgüsü en ileri safhada gösteriyor kendisini şiirlerinde. Çok şiiri yok, az sayıda şiir olmasına rağmen çok güçlü bir kalemi ve yoğun duygusuyla edebiyat çevresinin de çok ciddi manada dikkatini çekiyor. Efendim Yaman Dede, Mevlana Celaleddin Rumi'nin meşhur çağrısının yankısını bulduğu bir gönül eri. Mevlana'nın Mesnevisini okuduktan sonra İslam'da şerefleniyor Yaman Dede. Diğer adı veya namı diğer, diğer adı demeyelim, hikayesinin ilk başlangıcında Diamandi adı, daha sonra Yaman Dede namıyla halk arasında da tanınıyor. Hazreti Peygamber'i sevmeyi hal ve kal diliyle gösteriyor efendim. O Mevlana'nın himmetinin zaman ve mekanı aşıp istidatlı bir gönlün nasıl mayalandırdığına dair yakın dönemin en güzel örneklerinden birisi. Evet, şiirine dönüp baktığımızda Yaman Dede'nin müthiş bir Hazreti Peygamber sevgisiyle ve yine Fuzuli'nin şiirinde de söylediğimiz gibi belki bir Sehl-i Mümteni örneği sayılabilecek güzellikte bir şiirle karşı karşıyayız. Sizler de hatırladınız değil mi? Dahirek ya Resulallah. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Sana sığındım ey Allah'ın elçisi diyor. Ey Allah'ın elçisi. Benim gönlüm seni şiddetle arzulamaktan dolayı baştan ayağa kana boyandı. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi, ben bu ayrılığın ateşine şimdiye kadar nasıl dayandım bilmiyorum. Ey Allah'ın elçisi, ben ezeldeki senin sohbet meclisinde feryadü figan eden bir aşığınım. Yandım ey Allah'ın elçisi. Ne olur güzel yüzünle beni ferahlat. O güzel yüzünü bana göster. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah.

Evet efendim, şair burada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şiddetli bir şekilde kavuşma arzusunda, onun güzel yüzünü görme şerefine şiddetle nail olmak istiyor. Fakat bu kavuşma arzusuna rağmen maksadına bir türlü ulaşamamakta ve bundan dolayı da gönlü kan ağlamakta. Ondan mahrum kalma, ayrı kalma ateşine nasıl tahammül ettiğine de kendisi de hayret ediyor şaşkınlık içerisinde. Oysa ki o daha ezeldeki peygamber sohbetinden beri bu büyük sevgiliye aşık. Ezel bezminde o sofrada bulunmuşlardan olmuş olmak belki. Bu zamandan beri onun aşkıyla yanıp tutuşuyor, inliyor, hasretle kavruluyor. Yalnızca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel yüzünü görmek, bu ezeli aşk

sen, Rûnümâsın sen, Habibi Kibriyâsın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahlâk et ki yandım ya Resûlallah. Evet, sen benim yanan kalbimin ilacısın, biricik bulunmaz şifasısın. Sen cömertlikte o kadar büyüksün ki, bu hususta tek yol gösterici sensin. Sen Cenab-ı Allah'ın sevgilisisin, sen övülmüşsün, seçilmişsin. Yandım ey Allah'ın elçisi, ne olur güler yüzünle, güzel yüzünle beni ferahlat, o güzel yüzünü bana göster. Evet, o kadar güzel bölümler var ki şiirde, böyle geçemiyorum, durduralım diyorum, bitirelim diyorum, ancak bir bölüm daha okuyayım. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Efendim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi nurun başlangıcı, her şey varlığını o nurun kaynağına borçlu. O nurun sayesinde güller açıyor, çağlayanlar akıyor. İşte onlar bu kuvveti ancak ondan alabilirler. O nurun yansıması, bakışı göklere aksetmeseydi, alem nursuz kalıp sönecek ve varlıklar nefes alamayacak hale gelecekti. Ona kavuşma vaadinin ezeli sevinci olmasaydı, ayrı kaldıklarından dolayı inananlar hep ağlayacaklardı. Ve diyor ki, yandım ey Allah'ın elçisi, ne olur güzel yüzünle beni ferahlat, o güzel yüzünü bana göster. Evet, isterseniz son mısra ile programımızı noktalayalım, ne dersiniz? Cemalinle ferahlak et ki yandım ya Resulallah. Selam ve dua ile efendim.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl
2: aleyke bitakvallah fe innehu cima'u külli hayr ve aleyke bil cihad fe innehu rehbaniyetül müslümin ve aleyke bi zikrillahi ve tilaveti kitabillah fe innehu nurüldeke fil ardı ve zikrüldeke fil sema ve ahsin lisaneke illa minil hayr fe inneke bizarike tağlibiş şeytan sadaka Resulullah bima kar ev kema kar. Bir tek hadisi şerif ama içinde çok nasihatler var ve bu nasihatlerin hepsi bizim dünya ve ahiret saadetine ermemiz için çok önemli nasihatler. Onun için bu hadis-i şerifi okuyup size izah etmek istiyorum. Bir muhatabına hitaben herhalde rivayet eden Ebu Said el-Kudri Hazretlerinin kendisi olabilir. Ona buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, aleyke bi takvallah, senin boynuna borç olsun, vazife olsun, sana tavsiye ederim, takva ehli ol. Takvayı sana tavsiye ederim. Takva şiarın olsun. Aleyke, Arapçada bir tabir, yani senin boynuna vazife olsun, işin bu olsun manasına gelen bir tabir. Takva, Allah'tan korkmak, takvallah. Allah'tan korkmak, sakınmak, çekinmek. Peygamber Efendimiz muhatabına ve bizlere tabii. Kime söylerse söylesin, Peygamber Efendimiz'in nasihati hepimize nasihattir. Hepimize takvayı tavsiye etmiş oluyor. Sonra neden takvayı tavsiye ettiğini de izah buyuruyor. فَاِنَّهُ جِمَاءُ كُلِّ خَيْرٍ. Çünkü her hayırı içinde toplayan bir şeydir bu takva sahibi olmak vasfı. Ne demek takva sahibi olmak? Onu biraz açıklayalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bize çok emretmiş bu işi. اِتَّقُلَّهُ فَتَّقُلَّهُ. Çok ayet-i kerime var. Yani bu ayet-i kerimeleri duymamış Müslüman kalmamıştır. Sabah namazlarında okuyoruz Sure-i Haşr'in sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ettekullaha vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat. Vettekullaha. İnnallaha habirun bima ta'melun. Mesela. Ya eyyühellezine amenü ettekullaha hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Mesela. Pek çok ayet-i kerimeler var. Takva sakınmak demek. Vikaye kökünden geliyor. Kendi kendisini vikaye etmesi, insanın sakınması. Nereden vikaye edecek, koruyacak kendisini? Allah'tan. Allah'tan nasıl korunur insan? Yani Allah'tan bir insan kaçsa nereye kaçacak? Korunmak istese kendisine kim yardım edecek? Ne demek bu? Yani Allah'ın azabına uğramaktan, gazabına maruz duruma düşmekten ayağını denk alıp koruması demek. Allah'ın sevgisini kaybetmekten, rızasını kaybetmekten sakınmak demek. Bütün işin başı, her hayırın kaynağı bu düşüncedir. Aman Allah'ın sevgisini kaybetmeyeyim, Allah'ın rızasını kaçırmayayım, aman yaptığım işe dikkat edeyim de Allah'ın gazabına, cezasına uğramayayım. Aman dikkat edeyim de cehenneme düşmeyeyim. Aman dikkat edeyim de cennete girecekken cennete girmeyi elden kaçırmayayım diye insanın sakına sakına, çekine çekine, düşüne düşüne, basiretli hareket etmesine, dikkatli hareket etmesine takva derler. Hepimizin bu hale gelmesi lazım. Hepimizin her attığımız adımda Allah'ın rızasına uygun mu değil mi diye bu işi yaparsam Allah beni sever mi? sevmez mi diye mutlaka bir mütalaa yürütmesi lazım. Her işi böyle yapacak hale hepimiz gelmeliyiz. Bu şuura, bu terbiyeye hepimiz sahip olmalı ve ermeliyiz. Bu bir terbiye işidir. İnsan bazı işi düşünmeden yapar, gelişi güzel yapar, yaptıktan sonra aklı başına gelir, pişman olur filan. Yapmadan evvel böyle düşünmeyi, eğer uygun değilse yapmamayı, uygunsa yapmayı kendi kendimize alıştırmalıyız. Hazreti Ömer radıyallahu anh sormuş takva nedir diye de Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh hazretlerine takva nedir ne dersin yani Kur'an-ı Kerim'de çok emrediyor Allah. Çok da mükafatı var. Allah takva ehli kulları seviyor, cennetine takva ehli kullarını sokuyor, takva ehli kullarına keramet veriyor, takva ehli kullarına ummadığı yerden kapılar açıp işini rast getiriyor, sıkıntılardan kurtarıyor. Buna hep ayet-i kerimelerde bunlar takva ehli kullara nasip olacak diye bildiriliyor. Tabi merak eder insan, Allah Allah. Vettekullah ve yuallimukumullah. Takva ehli olursan Allah öğretecek bilmediğini. Efendim, ve men yettekillaha yecallahu mahrecen ve yerlukum min haysula yahtesin. Kim Allah'tan korkar, takva ehli olursa Allah onu sıkıntıdan çıkartır, darlıktan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklara, nimetlere mazhar eder buyruluyor. Uiddetlil müttekin, efendim vel akıbetülil müttekin, hayatın sonunun mutlu bitmesi, bahtiyar bitmesi müttaki kullar içindir. Cennete girmek müttaki kullar içindir. Cennetin o nimetleri müttaki kullara hazırlanmış, bekliyorlar. Huriler hasretle bekliyor, köşkler bekliyor, nimetler bekliyor efendim. Yani bu müttaki olmayı mutlaka başarmak lazım. Onun için Hazreti Ömer gibi İslam'ın her şeyini başından beri bilen bir insan bile Übey İbni Ka'b Hazretleri'ne sormuş, ya sana göre takva nedir? Sen de bir anlat bakalım, yani bilgisini pekiştirecek, dikkat edecek, belki bir ummadığı bir şey söyler diye. Diyor ki, ya Ömer sen dikenli bir tarlada yürümedin mi? Yürüdüm. Ne yaptın yürürken? Dikenler ayağıma batmasın diye dikkat ettim. Elbiseme takılıp elbisemi yırtmasın diye, takılmasın elbiseme diye de dikkat ettim. İşte diyor takva budur diyor. Ha, demek ki dünya tarlasında bizim hayatımız bir yürüyüştür. Bu dünya tarlasının dikenleri haramlardır, günahlardır. Ayaklarımıza dikenler batmasın, yani haramlara bulaşmayalım diye. Elbisemize dikenler takılıp yırtmasın, yani günahlara şey yapıp da bizim işimiz berbat olmasın, perişan olmayalım diye dikkat etmekmiş demek ki takva. Peygamber Efendimiz karşısındaki insana bunu tavsiye etmiş. Hutbeye çıkmış, bunu tavsiye etmiş. Usikum bi takvallahi ve taati. İmam cuma günü hutbeye çıkıyor minbere, ne söylüyor? Her cuma duyuyor bunu. Usikum, size nasihat ederim, vasiyet ederim, bi takvallahi ve taati. Takva ehli olun, Allah'tan korkun, Allah'a itaat edin, ibadet edin, asi olmayın diye takvayı tavsiye ediyor. Demek ki biz de bu takvayı öğreneceğiz, içimize sindireceğiz, kafamıza yerleştireceğiz, kalbimize yerleştireceğiz ve takvaya göre hareket eden bir has kul haline geleceğiz. Müttaki bir kul, takvalı bir kul haline, takva ehli bir insan haline geleceğiz. Çünkü her mükafat bu kapıdan geçtikten sonra oluyor. Her mükafat böyle insanlara veriliyormuş. Dünyada, ahirette demek ki. O halde öyle yapacağız. Takvaya göre hareket edeceğiz. Diyelim ki seni bir yere çağırdılar. Gel bu akşam, 3-5 arkadaş toplandık, sen de gel. Ne yapacaksınız? İşte falanca gazinoya gideceğiz de orada eğlence de var, güzel programlar da var vesaire de. Arkadaş ben orada yokum, siz de gitmeyin. Günah. Evet eğlence var filan ama günah. Veyahut efendim, gel işte şöyle bir iş kuralım, şunu şunu şunu yapalım. Haram, helal, faiz bilmem ne hiç alırım. Yok, ben o işe girişmem. O burnundan fitil fitil gelir insan.

hastalık olarak, bela olarak, ceza olarak, kaza olarak, arıza olarak fitil fitil burnundan çıkar, ben onu yapmam diyecek yani. Her işini şey yapacak. İçinden bir ses diyor ki, çevir başını bak şuraya. Yo, ben bakmam. Çünkü haram. Çünkü yasak. İçinden bir his geliyor ki, şu adama şu lafları söyle. Vur gözünün ortasına bir yumruk, gözünü patlat vesaire. Yo, ben bunu yapmam. Allah'tan korkarım. Yani efendim, işte buna benzer. Her karşılaştığımız işte düşünecek, yapacaksa iyi olduğu için yapacak. Yapmayacak, yapmayacaksa kötü olduğu için yapmayacak. Bu takva. Bunu tavsiye etmiş Efendimiz muhatabına, bize de tavsiye etmiş. Ayet de tavsiye ediyor, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Efendim, dinimizin de temeli budur, tasavvufun da asli esası budur. İnsanın kamil olmanın da yolu yöntemi budur. Efendim, dünyada ahirette başının dinç olması, rahat olması, sevap kazanması, huzura ermesi, bahtiyar olmasının anahtarı insanın budur. O halde takva ehli olun. Aleyke bi takvallah. Sizin hepinize takvayı tavsiye ederiz. Hadis-i şerifin ifadesine göre. Çünkü her hayrın kaynağı budur. Bundan sonra her hayra nail olursunuz. Ceviniz dolar, gönlünüz dolar, dünyanız mamur olur, ahiretiniz. Efendim cennete girersiniz, iyi olur. Ve aleyke bi zikrillahi ve tilaveti kitabillah. Efendimiz bir de tavsiye etmiş ki, zikrullah'a devam et, Kur'an okumaya devam et. O da senin vazifen olsun, boynuna borç olsun. Takvayı tavsiye etti, zikrullah'ı ve Kur'an okumayı da tavsiye ediyor. Şimdi buradan görülüyor ki, demek ki tasavvuftaki zikrullah Kur'an'da var, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde var ve Peygamber Efendimiz muhatabına tavsiye ediyor. Aleyke bi zikrillah. Dili Allah Allah diyecek, kalbi Allah Allah diyecek, zikirle meşgul olacak. Yani zikir dinimizin temel ibadetlerinden biridir. Namaz bir ibadettir. Tamam. Oruç bir ibadettir. Tamam. Hac bir ibadettir. Tamam. Zikir o da bir ibadettir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Dua o da ibadettir. Elimizi açıyoruz, dua ediyoruz. Ya Rabbi ver ya Rabbi, şunu ver ya Rabbi, bunu ver ya Rabbi. Bir taraftan verecek Allah tabii, dua edenin duasını kabul ederse verecek. Bir taraftan da ibadet oluyor, dua etmek de ibadet oluyor. Zikrullah da tabii önemli bir ibadettir. Onun için dilimiz daima Allah'ın zikriyle meşgul olacak. La ilahe illallah diyeceğiz, elhamdülillah diyeceğiz, Allahu ekber diyeceğiz, ve la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz, estağfurullah diyeceğiz, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyeceğiz, ya Allah diyeceğiz, Allah Allah diyeceğiz, ya hayyu ya kayyum diyeceğiz, ya latif diyeceğiz, ya hak diyeceğiz, ya hu diyeceğiz. Zikrin çeşitleri var. Kalbimiz Allah'la, dilimiz Allah'ın adıyla, zikriyle meşgul olacak. Seven sevdiğini çok söyler, çok anar, dilinden düşürmez. Biz de Allah'ın kullarıyız, Allah'ın nimetlerine müteşekkiriz. Efendim Allah'ı seviyoruz, o zaman Allah'ı zikredeceğiz. Allah'ı seven Allah'ı çok zikreder. Zikrullah'ı sevmeyen demek ki Allah'ı sevmiyor. Sevmiyor ki anmıyor, aklına bile getirmiyor. Çocuğun aklına bir düştü mü şeker, çikolata, nasıl arasa babasına kaç defa söyler? Kaç defa söyler? Seviyor çünkü. Seven sevdiğini çok arar. Onun için zikrullahı da vazife edinin. Günde en aşağı Peygamber Efendimiz mesela 100 defa estağfurullah dermiş. Siz de 100 estağfurullah deyin. 100 defa la ilahe illallah deyin en aşağı. 100 defa veya daha fazla Allah Allah deyin. 100 defa salavat-ı şerife getirin. 100 defa kulüvallahu ahad okumakla ilgili hadis-i şerifler var. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi azim ve bihamdihi, estağfurullah. Bu çok kıymetli bir zikir. Bunu tavsiye etmiş Efendimiz 100 defa. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu da bir zikir. Yani diliniz bu zikirlerle meşgul olacak, meşgul olacak. Ne olur yani meşgul olunca böyle çok söyleyince? Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Bir kere Allah dersen günahların sapır sapır dökülür. İkinci defa dersen sevabın artar. Üçüncü defa dersen daha çok sevabın olur, daha çok sevabın olur, daha çok sevabın olur. Allah bir insan bir kimseye bir sadaka verdi mi, bir iyilik yaptı mı, 1'e 10 mükafat veriyor. 1'e 10 mükafat. Gittin bir iyilik yaptın, 1'e 10. Ama bu masraf, bu iyilik fi sebilillah olursa, Allah yolunda, hac yolunda olursa, o zaman 1'e 700 sevap veriyor. Ne kadar arttı bak. Yani insan 1 milyon lira verse 700 milyon vermiş gibi sevap olacak. 5 milyon harcasa insan
farz edelim. Ömreye gitti, hacca gitti Allah yolunda. 5 kere 700, 3,5 milyar harcamış gibi mükafatı o kadar çok olacak. Bir kere Allah dese 70 bin misli sevabı var. 70 bin misli. Bir kere kalbinden Allah dese, diliyle kimseye belli etmiyor, içinden Allah diyor. O zaman bundan da 70 kat fazla, yani 4 milyon 900 bin sevabı var. Onun için kalbi daima Allah'a bağlanacak, kalbi Allah Allah diyecek veya öyle diyemiyorsa dili Allah Allah diyecek, elinde tesbih böyle efendim zikredecek, sevap kazanacak. Oturduğu yerden sevap, mükafat geliyor, derecesi artıyor, kalbin nurlanıyor, maneviyatı ilerliyor, Allah'ın sevdiği bir kul olması mümkün oluyor. Neden? Sen Allah'ı zikredince Allah da seni zikrediyor. Fezkirûni ezkürküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrediyorum. Allah nasıl bizi zikrediyor? Allah bizi meleklerine zikrediyor. Benim şu kuluma bakın, bak nasıl güzel bir kul, nasıl beni unutmamış diye zikrediyor. Tenhada zikredersen Allah kendi kendine zikrediyor. Herkese karşı zikredersen Allah meleklerine karşı, gökteki varlıklara karşı zikrediyor. Ene celisü men zekereni. Ben beni zikredenin meclisine gelirim, yanı başında olurum buyuruyor. Büyük bir şeref. Allah'la beraber olmak, Allah'ın maiyeti aliyesine mazhar olmak, yani yanında olmak şerefine mazhar olmak çok büyük bir şeref. Onun için ben de size takvayı tavsiye ederim. Zikrullah'ı tavsiye ederim. Para istemez, pul istemez, kuvvet istemez, zaman istemez. Her zaman yapılabilir bir ibadet. Bu sevabı da bu kadar çok. Ve tilaveti kitabillah. Kur'an okumayı da tavsiye ederim. Kur'an bize Allah'ın indirdiği kitap mı? Evet, Allah'ın kitabı. Muhatap kim? Biz. Bize hitap etmiş Allah. Allah'ın bize hitabı Kur'an-ı Kerim. O halde bunu öğreneceğiz. O halde bunu okuyacağız. O halde bunu belleyeceğiz. O halde bunun manasını bileceğiz. O halde bunun manasına göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e sarılırsa bir insan kurtulur. Kur'an-ı Kerim'in ipine yapışan düştüğü çukurdan, kuyudan, uçurumdan çıkar, kurtulur. Yoksa mahvolur. Kur'an-ı Kerim'in ipine sarılan bu felaket çukurundan kurtulacak, efendim ahiret saadetine erecek. Kur'an-ı Kerim'e uymayan çukurda kalacak, felakette kalacak. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek hepimizin boynunun borcu. Yalnız bizim Türkiye'de sanılıyor ki Kur'an-ı Kerim öğrenmek işte elif, b, t, s, cim, ha, hı, dal, zel. Elifi efendim üstün olursa e okunur, b üstün olursa b okunur, tamam Kur'an okumak bu işte filan sanıyor. Kur'an kursları da buna göre ayarlanmış. Kur'an okumayı öğretti mi bir insana, tamam hadi sen mezun oldun, yallah bir senede Kur'an-ı Kerim'den efendim tamam Kur'an kursu tamam oldun. Böyle değil. Tabi bu da sevap. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Elif, lam, mim dese bir insan elifine bir sevap, lamına bir sevap, mimine bir sevap veriliyor. Her harfine sevap veriliyor. Okumasa, açsa Kur'an-ı Kerim'in yüzüne baksa, Kur'an'ın yüzüne bakmak da sevap. Dinlese o da sevap. Ama asıl maksat Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenip Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümek. Asıl olan bu. Bunu öğrenmek lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'i manasıyla öğrenmeli. Manasıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli. İstanbul'da bir grup arkadaş, Allah razı olsun, hemşehriler, hepsi Akşehirli, toplanmışlar. Demişler ki biz şu Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Kimisi mühendis, kimisi tüccar, kimisi esnaf, kimisi memur. Haftanın belli günlerinde toplanıp Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. İzahını, mealini, tefsirini de okuyorlar. Geldiler hocam elhamdülillah. İşte 2 senedir, 3 senedir bu işe devam ediyorduk. Çok şükür Kur'an-ı Kerim'i bir defa bitirdik. Tamam bir daha başlayayım dedim. Bak Kur'an-ı Kerim'i bitirmişler. Sen Kur'an'ı baştan sona bir kere okudun mu? Okumadıysan. Bak onlar yapmış. Azmedince, sabredince, devam edince bitirmiş, öğrenmiş Allah'ın kelamını. Eskiler nasıl öğrenmişler Kur'an-ı Kerim'i? 10 ayet ezberlerlermiş, manasını düşünürlermiş ve manasını uygularlarmış. Yani uygulamalı. Uygulaya uygulaya, duyduğunu yapa yapa. O zaman daha iyi hatırda kalır. Hem yavaş yavaş öğrenildiği için hazmı kolay olur, anlaşılması kolay olur. Hem de
Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin vaadi vardır. Bildiğini uygulayan, bildiğini tatbik eden, bildiğini yapan insana Allah bilmediği ilimleri öğretir diye. O zaman

öğrenmek Allah tarafından bir kolaylıkla daha kuvvetli olur. Hem manevi ilimleri de öğrenir insan. Yani ledünni ilimleri de öğrenir, ileri gider. O halde Kur'an büyüktür, 600 sayfadır diye korkmayın. Ben bu yükün altından kalkamam diye üzülmeyin. Başlayın, 10 ayeti bir günde okuyabilirsiniz. Koca gazeteleri nasıl sayfalar çevirip çevirip haberleri yutarak şeyleri okuyorsunuz? Koca koca her gün nice sayfalar okuyor. Yani ümmeti Muhammed bugün gazete diye, mecma diye her gün nice sayfalarca bilgi okuyor. Allah'ın kelamından 10 ayeti okuyamaz mı? Okur. Azmederse, karar verirse, prensip kararı alırsa okur. Ben ailece çoluk çocuğumla her gün Kur'an-ı Kerim'in 10 kadar ayetini okuyacağım. Söz mü? Söz. Tamam. Yaparsa yapar bunu. Yapabilir. 10 ayet okunacak bu evde. İtirazı olan çıksın da göreyim boyunu posunu. Hadi bakalım. 10 ayeti okutacaksın işte. Sevaplı bir şey. Kendi nefsine de. Bana bak nefsim, keyif istiyorsun, zevk istiyorsun, televizyon seyretmek istiyorsun ama bu 10 ayeti okuyacağız diyecek. Tabii okuduğunu da uygulayacak. Öğrendiğini de tatbik edecek. Takvayı tavsiye etti, zikrullahı tavsiye etti Efendimiz. Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etti. Bir de izahı var şöyle. فَاِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْاَرْضِ وَزِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. Yani zikrullah ve Kur'an-ı Kerim okumak, yeryüzünde senin için nurdur, nur olursun, nurlu olursun ve zikrun leke fissema, gökyüzünde senin namın yürür. Gökyüzünde zikr olunmanına vesile olur. Yani insan Allah'ı zikretti mi, Kur'an-ı Kerim okudu mu, yüzüne nur gelir, kalbine nur gelir, evine nur gelir, işine nur gelir, efendim pırıl pırıl olur. Yanağı pırıl pırıl parlar, gönlü pırıl pırıl parlar, nurlu bir insan olur. Yeryüzünde nurlanır, gökyüzünde de namı yürür. Yani melekler bile severler, melekler bile hayran olurlar böyle bir insana. Onun için zikrullah'a sarılmalı, Kur'an-ı Kerim'e sarılmalı. Beşincisi, vahzin lisaneke illa min hayır. Dilini tut, ancak hayır söyleyeceğin zaman söyle. Başka zaman ağzına dilini hapset, kapat. Vahzin demek, yani mahzene sok demek. Dilini mahzene tık demek yani. Mahzeni, dilin mahzeni neresi? Ağız. Ağzının içine kapat dilini. Hapset yani. Dilini ağzına hapset, illa min hayrin. Ancak hayır söyleyeceğin zaman açabilirsin, konuşabilirsin, dilin hareket edebilir. Yani ya hayır söyle ya sus demek bu. Daha doğrusu sus ama hayır söyleyeceksen konuş demek. Susmayı önceden tavsiye ediyor. Muhterem kardeşlerim, bilmediğimiz bir şey daha var. Bilsek bile uygulayamadığımız bir şey daha var. Sükût da ibadettir İslam'da. Sükût var ya, susu yani. Ses çıkartmıyor. Susmak da ibadettir. Hayır söylemek müstesna. Susmak da ibadettir. Susmanın da ibadet olduğunu bilelim, lüzumsuz konuşmayalım. Mala yani konuşmayalım. Gıybet konuşmayalım. Yalan konuşmayalım. Dedikodu etmeyelim. Çünkü bunların vebali var, günahı var. Susmak bile ibadet. Yani konuşmamaktan zaten günaha girmekten kurtuluyorsun ayrı da, susmak da ibadet olduğundan sevap da kazanıyorsun sustukça. Sus, kalbinden Allah de veya kafandan güzel şeyler düşün. Düşünmek de ibadettir. Hem de la ibadete kettefekkür. Öyle bir ibadettir ki düşünmek kadar sevaplı ibadet bulunmaz bile yani. Çok sevaplı bir ibadettir. Allah'ın nimetlerini düşün, Allah'ın lütfunu düşün, ahireti düşün, cenneti düşün, şevke gel, mahkeme-i kübrayı düşün, tüylerin diken diken olsun, ruz-u mahşeri düşün, kabri düşün, kabirde karanlıkta kalmak var, kabrinin nurlu olması var, kabirde azap görmek var, kabrin cennet bahçesi olması ihtimali var, cehennem çukuru, ateş çukuru olma ihtimali var. Düşünecek bir sürü şey var. Etrafını düşün, çiçekleri düşün, ağaçları, kuşları düşün, hikmetleri düşün, nimetleri düşün, Allah'ın efendim yarattıklarındaki sanatını düşün. Yani düşünmek çok sevaplı bir şey. Susarsın, sevap kazanırsın. Zikredersin kalbinden, sevap kazanırsın. Aklından tefekkür edersin, sevap kazanırsın. Durduğun yerde sevap makinesi gibi, fabrika gibi çalışıyorsun yani. Sevap kazanıyorsun. Güzel şeyler. Susmak ibadettir. Hayır söylemek daha güzeldir. Hayır söyleyecekse konuşur. Şimdi ben çıksam burada sussam olur mu? Ben konuşmam lazım. Çünkü hayır söylemek, ayet, hadis söylemek sevap. Ama susulacak yerde de susmak lazım. Büyüğün yanında susulur, Kur'an okunurken susulur, ezan okunurken susulur, vaaz verilirken susulur, hutbe okunurken susulur. Tamam, bazı yerlerde susmak gerekir. Ama yeri geldiği zaman da konuşmak lazım.
şahitlik etmek lazım, hakkı söylemek lazım, emri maruf nehi münker yapmak lazım. Şimdi bizim kızlar anlatıyorlar, üniversiteli efendim talebelerimiz, hocam diyorlar birilerinin dini bakımdan hatalarını, kusurlarını gördük, söyledik, vay siz fitne çıkartıyorsunuz, gıybet yapıyorsunuz dediler bize diyor. Hayır. Hakkı söylemek gıybet değildir. Hakkı hem yüzüne karşı söylüyor. Yüzüne karşı söyleyince gıybet olmaz ki. Arkasından dedikodu yapmak gıybettir. Yüzüne karşı söylüyor. Kardeşim diyor, senin bu yaptığın günah diyor. İslam'da yok diyor. Hadise aykırı diyor. Bu normal. Buna nasihat derler. Bu sevaptır. Bilmiyor yani karşı taraf. Bu fitne değildir. Söylemeyeyim de daha büyük bir fitne olsun. Söyleyeceksin ki günah devam etmeyecek yani. Söylemek sevap. O halde söylemenin zamanını, söylememenin zamanını da bilmek lazım. Nerede konuşacak, nerede susulacak, bunun yerini bilmek lazım. Ama sükutun, normal şartlarda sükutun ibadet olduğunu bilelim. Hele bir de bazıları lambur lumbur konuşur, bazıları da efendim başkasını güldürmek için fıkrat anlatacak vesaire vesaire boş konuşur, hatta günah konuşur. Hatta haram konuşur, haram olan şeyleri konuşur. Hatta ağzından öyle sözler çıkar ki cehennemin uçurumlarına yuvarlanıp gider diyor Peygamber Efendimiz. Bilmeden, dikkat etmeden, cahillik edip, gafillik edip de, lavallik edip de öyle laflar söyler ki cehennemin uçurumuna kayar, uçar, yuvarlanır gider yani. Onun için lisan çok önemli. Hele dini konularda şaka yapılmaz. Dini konularda efendim fıkra anlatılmaz. Dini konularda hocalar, Kur'an-ı Kerim, cennet, cehennem, melekler, zebaniler, karikatür mevzu yapılmaz. Efendim oflu hoca şöyle demiş de kah kah kah kih kih kih. Efendim adam cennete girmiş de şöyle olmuş da beğenmemiş de cehenneme gitmiş de çalgı varmış da kah kah kah kih kih kih. Bunlar insanı imandan çıkartır. Oyuncak mı? Neyle alay ediyorsun sen? Alay edilecek şey mi? Yani birçok kimse bunlara dikkat etmiyor ve pek çok insanın neden konuştuğuna şöyle bir ibretle uzaktan bak, başkasını güldürmek için konuşuyor. Sen başkasının maskarası mısın? Yani ne oluyor yani? Baksın gülmesin, ağlasın. Gülünecek zamanda mıyız? Selahaddin Eyyubi gülmemeye söz vermiş. Kudüs kafirlerden kurtarılıncaya kadar gülmeyeceğim demiş. Kudüs kurtulmuş. Kudüs kurtarmak için çarpışmış. Selahaddin Eyyubi kurtarmış. Ama Kudüs'ü kurtarıncaya kadar gülmek bana yasak olsun demiş. Kendi kendine gülmeyi yasaklamış. Gülecek zamanda mıyız? Gülecek zamanda mıyız? Aklımızı başımıza alacak zamandayız. Yani yarın öbür gün efendim düşmanlar saldırsa, Balkanlardan düşmanlar saldırsa, kuzeyden saldırsa, güneyden saldırsa, bizde de harp çıksa çok mu hazırlıklıyız? Efendim tedbirli miyiz? Düşün bakalım, gülecek zamanda mısın? Dünyanın her yerinde nice nice fitneler dönüyor senin aleyhinde. Falanca düşmanın, filanca düşmanın hepsi bir fırsat bulsa da senin canına okusa diye uğraşıp duruyorlar. Onun için konuşmanın ve susmanın zamanını bilmeyi de tavsiye etmiş Efendimiz. Bunu da izah buyurmuş. Ve inneke bizalike tavlibu şeytan. Çünkü ancak susarsan, dilini ağzına hapsedersen şeytanı yenebilirsin diyor. Konuştun mu? Çok söz yalansız olmaz demiş büyüklerimiz. Konuştun mu günaha da girersin. İleri geri konuştun mu günaha da girersin. Bu nasihatleri hatırınıza tutun. Bu nasihatler sizi bizi kurtarır. Nasihatleri bir daha tekrar edelim. Takva ehli olacağız. Efendim zikrullah, Kur'an okumak, efendim ve sükût. Bu vazifeleri unutmayın. Hadis-i şerifi bir daha toparlayalım, bitirelim konuşmamızı. Sana takvayı, Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bütün hayırları toplayan budur. İçinde, sinesinde bütün hayırları barındıran, bütün hayırların kaynağı olan haslet, sıfat, vasıf budur. Takva ehli olmak. Sana zikrullahı ve Kur'an okumayı tavsiye ederim. Çünkü Kur'an okumak ve zikrullah'a devam etmek yeryüzünde senin için nur, gökyüzünde senin için zikirdir. Yani namının yürümesine sebeptir. Dilini ağzına hapsetmeni sana tavsiye ederim. Ancak hayır konuşabilirsin. Çünkü dilini ağzına hapsetmekle şeytanı yenebilirsin. Ancak bu şekilde yenebilirsen başka türlü günahlara sapabilirsin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri nasihati böyle yapmış. Nasihati ben naklettim. Allah size de bize de Efendimizin nasihatine uygun ömrümüzü rızası yolunda geçirmeye muvaffak etsin. Bu kuvveti, bu imkanı ihsan eylesin Allah.
Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyup, Kur'an yolunda yürüyüp, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına ermeyi nasip eylesin. Firdevs-i Âlâ'da Peygamber Efendimiz'e komşu etsin. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi cümlemize nasip eylesin.

0: Rüyalarımızda cemalini görmeyi sık sık nasip eylesin. Allah'ın selamına ermeyi, Allah'ın cemalini görmeyi nasip eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi wa as'alukahu bi rahmatika rabbal 'alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel habli'ş-şedîdi vel-emri'r-reşîd. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne velâ mudillîn, silmen li evliyâik وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin

0: sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان.
0: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
0: اللهم benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî lâ yenbeğî tesbihu illâ leh. Subhan zil fadli ve ni'am. Subhan zil mecdi vel kerem. Subhan zil celali vel ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ahva.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtardı.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Akra Medya'nın dosya haberlerinde de yer alan bir konuya değineceğiz. Ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak. Teknoloji artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayarlar ve sosyal medya platformları günlük yaşamımızın merkezinde yer alıyor. Ancak bugün birçok ailenin ortak bir sorunu var. Teknolojiyi biz mi yönetiyoruz, yoksa teknoloji mi bizi yönetmeye başladı? Uzmanlara göre mesele teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanabilmek. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Teknoloji bir araç mı, hayatın merkezi mi? Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, teknoloji kullanımında asıl problemin cihazların varlığı değil, insanın teknolojiyle kurduğu ilişki olduğunu vurguluyor. Tarhan'a göre, teknoloji bağımlılığında kişi, kontrol eden konumundan çıkarak kontrol edilen konuma geçmeye başlar. Özellikle aile ortamında sürekli ekrana yönelmek, aynı evde yaşayan bireylerin birbirinden duygusal olarak uzaklaşmasına neden olabilir. Eskiden aile bireyleri aynı odada oturup farklı sohbetler ederken, bugün bazen aynı odada bulunan herkes farklı ekranların içinden ayrı dünyalarda yaşayabiliyor. Bu nedenle aile içinde şu soru önem kazanıyor. Bugün internete ne kadar bağlandık kadar, bugün birbirimize ne kadar bağlandık sorusu da sorulmalı. Teknoloji kullanımında anne babaların rolü büyük önem taşıyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, çocuk eğitiminde model olmanın önemini sık sık vurgulamakta. Ona göre çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla şekillenir. Bir anne baba

sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj etkisini kaybedecektir. Dijital disiplin önce yetişkinlerden başlamalı. Çocuğa ekran sınırı koyan ebeveynin kendi ekran alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerekir. Çünkü ailede teknoloji kültürü söylenen kurallardan çok yaşanan örneklerle oluşur. Uzmanlar özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımının dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Sosyal medya bildirimleri, kısa videolar ve sürekli değişen içerikler beynin devamlı yeni uyaran aramasına yol açabilir. Burada amaç teknolojiyi düşman ilan etmek değil tabii. Çünkü sorun telefonun varlığı değil, telefonun aile sohbetlerinin, oyunların, kitapların ve gerçek ilişkilerin yerini tamamen alması. Dengeli kullanımda teknoloji insana hizmet eder, kontrolsüz kullanımda ise insan zamanını teknolojiye teslim eder. Tüm bunları biliyoruz pekala ama neler yapılabilir, nasıl bir yol mümkün? Aile içinde dijital kurallar belirleyerek başlayabiliriz. Önerilen en önemli yöntemlerden biri ailece ortak kuralları oluşturmak. Örneğin yemek saatlerinde telefon kullanılmaması, yatmadan önce belirli bir süre ekranlardan uzaklaşılması, ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda kalması, çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılması. Uzmanlar dijital çağda özellikle yüz yüze iletişimin önemini vurguluyor. Sürekli bir arada olmak her zaman gerçek anlamda iletişim kurduğumuz anlamına gelmez. Bir çocuğun hatırlayacağı şey çoğu zaman aldığı teknolojik cihaz değil, ailesiyle geçirdiği kaliteli zamandır. Birlikte yapılan yürüyüş, oynanan oyun veya edilen sohbet aile bağlarını güçlendirir. Tabii burada yasaklamaktan çok yönetmek öne çıkıyor. Teknoloji aile hayatının düşmanı olmak zorunda değil. Doğru kullanıldığında elbette öğrenmeyi kolaylaştıran, iletişimi arttıran ve hayatı zenginleştiren güçlü bir araç. Günümüzde çocukları tamamen teknolojiden uzak büyütmek de gerçekçi değil. Çünkü dijital beceriler eğitim ve iş hayatının önemli bir parçası haline geldi. Asıl hedef teknolojiyi amaç olarak değil araç olarak kullanmak, kullanabilmek. Dengeli bir dijital yaşam için belki de en önemli ilke şu. Ekranlara zaman ayırırken birbirimizin gözlerine bakmayı unutmamak. Unutmayalım ki güçlü aileler aynı internet ağına değil, aynı duygu bağına bağlı olan ailelerdir. Değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak üzerine bazı basit bilinen ama önemli hatırlatmaları paylaştık. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Akran Mercek.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: Akra'da kahve molası.
1: Selamlar, muhabbetler, kıymetli dostlar. Akra'dan, kahve molasından, güzel bir programdan, güzel bir konukla hepinize muhabbetler sunuyoruz. Sevgili dostlar, bugün konuğum Hattat Menafnam. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız hocam?
2: İyiyim, sağ olun.
1: Teşrif ettiniz, teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız.
2: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah, bizler de iyiyiz.
2: Allah daim kılsın.
1: Hocam öncelikle Menaf ismini ben ilk defa duydum. Anlamı nedir? Öyle başlayalım mı?
2: Olur. Menaf anlamı dağın sivri ucu.
1: Hmm.
2: Yani yanlış hatırlamıyorsam Arapça kökenli bir kelime.
1: Hı hı.
2: Çünkü Peygamber Efendimizin ikinci dedesinin ismi de Abdümenaf oğulları.
1: Hı hı.
2: Yani oradan gelen bir isim ve ismimi de dedem koymuş.
1: Evet.
2: Yani ismimle barışım, seviyorum.
1: Evet, çok
2: farklı
1: böyle...
2: bir isim olduğu için de onun da bir ayrıcalığını
1: yaşıyorum. Birçok
2: yerde
1: aslında
2: evet.
1: Rahatlığını da görüyorsunuz.
2: Tabii,
1: çok unutulmazsınız mesela.
2: Ama bazen mesela zorluk yaşadığım zamanlarda oluyor. Mesela birisini söylerken birkaç kere tekrar ettiğim oluyor yani.
1: Hmm.
2: Çünkü aşina olmayan bir isim.
1: Evet. Hocam mikrofonu size bırakalım. Sizi bir sizden dinleyelim. Sonra muhabbetimizi oradan devam edeceğiz.
2: Olur. Ben 1980 Bingöl Solhan Karanköy doğumluyum. Biz 8 kardeşiz. En büyüğünüzü ben görmedim. 8 yaşında vefat etmiş.
1: Hmm.
2: Babam marangoz idi. 2010'da kaybettik. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Annem ev hanımı. Çocukluğum köyde geçti. Bizim o zaman mesela yazın farklı bir köyde, kışın farklı bir köyde. Daha sonra Karan'a taşındık. Daimi olarak. İlkokulu köyde okudum. Babam o zaman şeyde yani Solhan'da marangoz işletiyordu. Babamla çok fazla görüşemiyorduk. Mesela bazen haftada bir gelirdi. Bazen 10 günde bir, 2 haftada bir gelirdi eve. Onları hatırlıyorum öyle. İlkokula giderken daha çok mesela şimdi babamın marangoz olma hasebisinden dolayı bir de amcamın çizimleri güzeldi.
1: Hı hı.
2: Amcam bize işte kamyon, otomobil gibi resimler yapardı. Yani o amcamın çizimlerinden ben o zaman çok etkileniyordum. Bana da sirayet etti.
1: Hmm.
2: Şimdi ben başladım böyle yavaş yavaş çizmeye ve sonra böyle daha çok sevmeye başladım. Okuldaki resim panosundaki resimlerin çoğu da benim resimlerimdi. O zamandan böyle hani bir gün acaba ressam olabilir miyim düşüncesiyle hep böyle o düşünceyi hep böyle zihnimde taze tuttum. Çocukluğumuz köyde genelde mesela okuldan arta kalan zamanlarda da ev işlerinde biz hayvancılıkla uğraşan bir aileydik. Bizim orası biraz dağlık bir kesim. Hayvanlara bakıyorduk işte bizim küçük baş hayvanlarımız vardı bir de büyük baş hayvanlarımız vardı. Yani çobanlık da yaptık.
1: Evet.
2: Bana göre kutsal bir meslek.
1: Hı hı.
2: Murat Nehri'ne yüzmeye gidiyorduk. O şekilde geçti bizim çocukluğumuz.
1: Böyle bir çocukluktan sonra evet. Hüsnü Hat'a doğru bir yolculuk. O yolculuk nasıl oldu hocam? Hikaye yani Hüsnü Hat hikayesi
2: evet,
1: nasıl
2: şimdi
1: başladı?
2: Ben şuna inanırım mesela. Bu hat eski hatatların hayatını biraz irdelerken hep şununla karşılaştım. Sanat genetiktir. Yani buna inanmaya başladım. Çünkü aşağı yukarı bütün hatatların geçmişine baktığımız zaman kimisi 5 kuşak hatat bir aileden geliyor. Hmm.

0: Kimisi iki kuşak Hatat bir aileden geliyor. Yani bu ya sanat olur ya zanaat olur. Sonraki nesillere bence tevarüs yoluyla mutlaka birilerinden devam ediyor. Yani bu meşale sönmüyor. Şimdi benim babam bahsettiğim şekilde yani marangoz idi. Amcamın çizimleri güzeldi. Benim kardeşlerimin de çizimleri güzel ama onlarda sanırım bendeki kadar merak yok. Şimdi ilkokulu bitirdikten sonra arada böyle bir boşluk oldu. Benim babam mesela 89 yılında marangoz dükkanını kapattı, şeye gitti, Arabistan'a gitti. 97'de döndü. O arada herhalde 2-3 kere geldi yani. Uzun süre biz ayrı kaldık böyle. Tabii şimdi ailede aile reisi olmayınca yani onu ben biraz şeye benzetiyorum. Yani tesbihin başındaki imameye benzetiyorum. Hani imame kopunca gerisi o rahat çözülüyor. Biz amcamla uzun süre aynı evi paylaştık. Şimdi aile reisi yok tabii. Babam olmayınca ilkokuldan sonra eğitim hayatımızda da biraz böyle bir akamete uğradı. Benim büyük abim İstanbul'a geldi işçi olarak çalışmaya. Sonra diğer abim geldi. Sonra akabinde tabii bende de şöyle bir merak var. Yani hani ressam olacağım. O şey hep böyle zihnimde canlı tutuyorum.
1: Kaç yaşına kadar devam etti hocam?
0: Ben çizimlerim her zaman mesela 2005 yılına kadar hep böyle kara kalem resimle uğraştım. Ama kendi çapında tabii.
1: Peki
0: ama
1: bu arada hiç hat yok değil mi
0: yok,
1: hocam?
0: Hat hiç
1: tamam,
0: yok.
1: Tamamen resim.
0: Resim. İstanbul'a gelirken de yani ressam olma düşüncesiyle daha çok geldim böyle. 93 senesinde 14 yaşında geldim. Buraya gelince tabii şimdi hani derler ya İstanbul biraz kurt kapanıdır. Gerçekten de kurt kapanı. Yani hani sahipsiz kalırsan Allah korusun başına kötü şeyler de gelebilir. Benim işte akrabalarım burada vardı. Abilerim burada vardı. Onların yanına geldim gurbetçi olarak. O arada şimdi ressam olacağız ya hani o düşünceyle daha çok böyle canlı tutuyorum zihnimde. Fakat buraya geldikten sonra köydeyken de mesela ben bir şehir hayatını o arada hiç görmemiştim. Yani birkaç kere kasabaya gitmişliğim vardı ama şehir hayatındaki o kargaşayla hiçbir zaman mesela buradaki kadar böyle bir karşılaşmadım. Tabi burası İstanbul metropol, bir kargaşa var işte, bir gürültü var.
1: Bir de oradan çıkıp direkt İstanbul yani.
0: Direkt İstanbul'a geldi.
1: Aynı gelmek.
0: Yani böyle hani tabiri caizse böyle bir kayaya toslar geri dönersin. Kültür yabancı, şimdi yabancı bir kültür. Yani onun zorluklarını çektik burada tabi. Sonra yavaş yavaş alışmaya başlayınca ortaokul ve liseyi de dışarıdan bitirdim burada. Askerlik çağ geldi çattı. Buradan askere gittim.
1: Hat hala yok hocam.
0: Hat hala yok.
1: Hadi bakalım merakla bekliyoruz hocam hat.
0: Hat hala yok. Tabii asker dönüşü artık düşünmeye başladım. Yani artık hani ressam olacağız ama ne zaman yani? Bunu bir yere oturmam lazım yani. Birkaç yerle bir görüşmem oldu. Özel atölyeler. Ama bana biraz pahalı geldi özel eğitim. Çünkü bir günle sınırlı. Haftada birkaç gün gitmem gerekiyor. Ve bu arada çalışmam gerekiyor tabii. Oralardan da böyle hani bir kendimce bunun bir hesabını yaptım ama baktım ben haftada birkaç gün buraya eğitime gittiğim zaman yani tabii benim çalışmam lazım yani burada çalışmanız ama biliyorsunuz yani
1: kurbettesiniz şey, bir şekilde
0: sıkıntı.
1: Çarkın dönmesi lazım.
0: Aynen o döngünün bir şekilde dönmesi lazım. Neyse sene 2003 artık ben yine buradayım, o zaman askerden döndüm geldim buradayım. 2003'te babam da artık beni sıkıştırmaya başladı. Artık köyden herhalde sıkılmış olmalı ki biz de gelelim, biz de gelelim. Söyledim dedim hani burası bak sonra alışamazsan sıkıntılı. Yok dedi köyden sıkıldım ailece gidelim. İyi tamam gel dedim. Neyse biz 2003'te temeli olarak buraya geldik, yerleştik. Hat sanatı hala hayatımda yok. O zaman biz buraya yerleştiğimizde 2005 sene benim bir akrabam ekmek satıyor. Onun öncesi pardon kusura bakmayın. Öncesinde asker dönüşü tabii iş ararken bir gün sanırım bir çay bahçesinde oturuyorken böyle gayri ihtiyari benden birkaç masa ötede bir gazete duruyor. Uzandım, aldım böyle gazeteyi okumaya başlayınca kültür sanat sayfasına geldim. Ve kültür sanat sayfasında tam boy bir gazete, Hatat'la bir röportaj yapılmış, onu gördüm. Bu röportajı okuduktan sonra bayağı bir ilgimi çekti. Bir daha okudum. Sonra oradan kalkarken herhalde dedim ben yanlış bir şeyin peşindeyim dedim. Benim aslında yapmak istediğim şey dedim hat sanatı olmalı dedim. Yani benim hatat olmam lazım düşüncesiyle o masadan kalktım. O masadan kalkarken de kararımı verdim. Yani bu sanat nasıl bir sanat? Kimler icra ediyor? Bunlar nerede yaşıyor?
1: Ama hiç, yani bu karar verdiğinizde hatta ilgili bilginiz sıfır
0: hiç
1: yani.
0: Hiç sıfır, tamamen sıfır yani. Kafamda en ufak bir kırıntı bile yok yani.
1: Ama hiç acaba röportajda hani ne okudunuz?
0: Tamamen röportajla yani. Böyle yani o masada ne olduysa orada oldu. O kültür sanat sayfasında o röportajı okuduktan sonra çok etkilendim. İki kere okudum. Masadan kalkarken de herhalde dedim ben yanlış bir şeyin peşindeyim. Hatat olmam lazım. Bununla ilgili bir araştırma yapmam lazım. Çünkü onun dışında kafamda en ufak bir kırıntı yok. Ve aradan epey bir zaman geçtikten sonra bir akrabam bahsettiğim şekilde bir gün onun yanına uğradım. Yine orada büyük şehrin dergileri duruyordu. Onları karıştırırken arada bir sayfada şey gördüm. Şeyini gördüm böyle bir reklamını gördüm. İşte baktım el sanatları da var. Hat var, tesip var. Çok heyecanlandım. Hani galiba dedim aradığım şeye bir adım daha yaklaştım. Oradan kalktım. Şeyin büyük şehrin hangi birimi şimdi tam hatırlamıyorum. Bir yerin numarasını da aldım. Orayı aradım. Genel merkezi aradım. Oradan da nerede oturuyorsunuz? Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'deki kurs merkezinin telefon numarasını verdiler bana. Orayı aradım. Sizde hat branşı var mı? Var. Kontenjan var mı? Bilmiyoruz. Onu gelip hocayla yüzde görüşmeniz lazım. Tabii akabinde gittim hocayla yüzde görüştüm, konuştuk. Boş kontenjanınız var mı? Var, evet. Gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsiniz dediler. Yani benim hat sanatıyla tanışmam bu şekilde oldu.
2: Kahve molası.
1: Yani Hüsnü Hat adı bile böyle dinlendirici bir şey var hocam. İnsanı böyle bir sakinleştiriyor gibi Hüsnü Hat.
0: Evet.
1: Çok güzel bir sanat. Bu sanat 2003'te artık kursa da yazıldınız, başladınız.
0: 2005'te
1: 2005'i buldu ha, yazılmanız, evet. Tamam. Ondan sonra ne oldu hocam? Başladınız hatta evet buymuş demeye başladınız mı? Yoksa bunun bir zorlama, bir sancı dönemi oldu mu?
0: Tabii. Şimdi sancılı dönemi oldu ve bu aslında genel bir şeydir. Çünkü hat sanatını şöyle... Yani diğer sanatlara nazaran farklı bir sanat. Onu ben o sürecin içerisinde yaşadım bizzat. Daha iyi fark ettim yani niye farklı bir sanat olduğu. Çünkü mesela bugün bir resim sanatının karşılığı var doğal hayatta. Bir tesip sanatının karşılığı var. Bir mesela Ebru'nun karşılığı var. Yani bir ressam doğal hayattan bir ağacı veya da başka bir şeyi alıp çizebilir. Yani kimse gelip sana şunu diyemez. Ya sen bu ağacın niye işte 10 tane dal çizdin diyemez. Hakeza mesela şey de öyle yani tesip de öyle yani bir çiçek yaparsın serbest. Ebru da öyle. Ama hat sanatı öyle değil. Hat sanatı doğada karşılığı yok. Yani tamamen hoca talebe ilişkisine bağlı bir şey. Ve belli sınırlar içerisinde yapıyor. Yani kaideleri daha böyle fazla, kuralları daha fazla. Yani bir hoca olmadan yapamıyorsun. Onun için hoca talebe ilişkisi hat sanatında çok önemli. Bu meşk süresi tabii kişiye göre değişebiliyor. Kimisi 5 senede icazet alır, kimisi 10 senede alır. Bu daha o süre belli bir şeye indirgemeyiz o süreyi. Onun şeyi yok yani kişiye göre değişebilir. Ama hoca olmadan sen kendi kafana göre bir şey yapmakta çok zorlanırsın. Ha belki yaparsın. Ayrı bir yetenek olur sende. Yaparsın ona da bir şey diyemem. Hani mesela eski hatatlardan Hamit Aytaç. Belli düzenli bir şekilde bir hattattan eğitim almışlığı yoktur. O bana göre ayrı bir yetenek. Bu da herkeste olmaz. Ama mutlaka hoca talebe ilişkisi olmalı yani.
1: Evet. Peki o sancılı dönem nasıl oldu?
0: Sancılı dönem ben başlarken mesela benim kaleme hakimiyetim çok fazla. Yani ben elime, kaleme son derece güveniyordum. Ama başladıktan sonra şimdi bütün malzeme değişiyor. Mesela şimdi kara kalem resim çiziyorsun ama orada kalem değişiyor. Kamış kalem kullanmaya başlıyorsun. Biz Latin alfabesini kullanıyoruz. Soldan sağa yazıyoruz. Hal sanatında tam tersine sağdan sola yazıyorsun. Harfler işte belli bir kural içerisinde yazılır. Harflerin eğimi, yatay, dikey vesaire. Hepsi kurallı. Bir 5-6 ay çok zorlandım. Yani kendime o kadar güvendiğim halde çok zorlandım. Çünkü malzeme, olay tamamen değişik.
1: Ama yine de yıldırmamış bir şekilde.
0: Yok, yılmadım. Ha, biraz şey oldum, sarsıldım ama yılmadım. Sağ olsun hocam da çok iyiydi ve beni çok iyi yönlendirdi, beni çok iyi motive etti. Onun sayesinde oldu tabii bu. Yani iyi bir hocayla çalışmak da bir avantajdır. Tam tersi seni çok etkileyebilir. Yani çok yetenekli olabilirsin ama hoca iyi olmayınca sanattan seni soğutabilir. Ve sen de belki o kadar direnç göstermeyebilirsin yani.
1: Peki resime karşı bir yeteneğiniz olduğunu söylediniz. Evet. O yetenek bir şekilde hatta işinize yaradı mı, yoksa o bambaşka bir yetenek, bu bambaşka bir şey istiyormuş mu dediniz? İçinizde bir de hattat mı buldunuz?
0: Şimdi resmin faydasını gördüm ama sonraki aşamalarda gördüm. Çünkü ikisi de görsel sanatlar. Bir nizam var. Yani bir resime bakarken, evet işte bir hat sanatında bir levhaya bakarken, bizim şimdi hat sanatında kompozisyon yaparken biz ona leke dağılımı diyoruz. Yani harflerin dağılımı. Şimdi resmin orada faydasını çok gördüm. Yani çünkü ikisi de görsel sanatlar. Kompozisyon yaparken resmin faydasını bayağı gördüm. Gözüm resime aşina olduğu için bir tasarım yaparken harfleri nasıl dağıtacağım daha bana epey bir faydası oldu yani. Resmin bence tasarım yaparken o aşamada faydasını bayağı
1: tasarım
0: görüyorsun.
1: Tasarım evet. Var diyorsun.
0: Çünkü eski hattatlardan da birçoğu aynı zamanda resimle de uğraşmış yani. Ressamlık yönü de bayağı var yani birçok hattatın.
1: Sadece böyle harfi düzgün yazıyor, çıkartıyor olabilmek yetmiyor.
0: Yok, yetmiyor. Yani bugün mesela çok iyi bir hattat olabilirsiniz. Harfleriniz çok güzel olabilir, çok kaleme hakimiyetiniz son derece iyi olabilir ama bunlar yeterli şeyler değil yani. Bir de özgün çalışmak lazım yani, bir tasarım yapabilmelisin, bir kompozisyon yeteneğin olmalı. Bunlar olmayınca bir yerde tıkanır kalırsın yani, taklitçi olursun bir nevi.
1: Yani devamlı taklitçiliğe şey yapmıyoruz yani, hiç kimse bunu tasvip etmiyor ama o tarzın oturması halinde, yani öğrencilik durumundayken taklitle herhalde biraz daha yol kat edebiliyor öğrenci, değil mi hocam?
0: Tabii, şimdi bir öğrenci öğrenmek için bence her yolu denemeli. Yani her yol mübahtır orada öğrenmek için. Taklit yapmalısınız, kopya çekmelisiniz. Yani şu sonuçta öğrencisin yani, öğreniyorsun, daha belli bir kalıba gelmemişsin, daha hamsın. Yani belli pişmek için bir yani mübah gördüğün her yolu denemelisin bence.
1: Evet. Yani seslendirmede bile biz kursa giderken öyle söylerlerdi. Yani hani kafanızda kendinize uygun gördüğünüz bir ses belirleyin, onu taklit edin.
0: Tabii yani.
1: Taklit.
0: Öyle, onlar seni geliştirir.
1: Sonra zaten ya bir dakika, bu ben değilim deyip kendi tarzını ondan sonra oturtabiliyorsun.
0: Tabii. Hat sanatı da aslında öyledir. Yani şimdi öğrenmek için tamam her yolu deniyorsun ama belli bir kalıba girdikten sonra tabii ki kendi yolunu bulmalısın. Şimdi mutlaka şimdi resim olsun yani, genel olarak insan birilerinden etkileniyor. Ama orada kalmamalısın. Yani kendin bir şeyler bulmalısın ilerlemek için. Kendin olabilmelisin.
1: Peki hocam, bir esere baktığınızda bu şu kişinindir denir mi, diyebilir misiniz hocam? Yani tarzını böyle ayırt edilebilir şekilde görülür mü tabloda?
0: Yani ben şahsen bende o kadar bir yeteneğin olduğunu söyleyemem ama az çok var. Yani biliyorsun, ayırt edebiliyorsun. İmzasız eserlerde bunu fark edebiliyorsun. Çünkü eserlerin çoğu zaten imzalıdır. Hı hı. Ama imzanın üstünün farzı malatçıyorum. Yani biri imzayı kapatır. Sana der ki hadi bir bak şunu bir incele. Bu eser kime ait? Hı. Diyebilir. Oradan yani...

0: sesinden, tarzından, yani hangi hattata ait olduğunu az çok fark edebiliyorsun yani. Çünkü
1: Evet.
0: her hattatın kendine has bir tarzı vardır, böyle bir stili vardır.
2: Kahve molası.
1: Şimdi bilmeyen biri olarak sorayım hocam. Siz de beni bu soruyu öyle kabul edin. Şimdi atıyorum bir elifi ya da bir vav, yani herhangi bir harfin yazılımı aynı iken bunlar bir araya geldiği zaman işte o tarzı tahmin etmek. Yani nasıl oluyor? Ne fark? Yani o leke dağılımı dediğimizden mi o fark oluşuyor, yoksa harflerde de belli bir esneklik var mı? Harflerin yazımında, çiziminde de belli bir esneklik mi var?
0: Harflerin yazımında belli bir esneklik var ama çok fazla yok. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Hat sanatı asır saadetten beri yazılıyor. Yani mesela bir Abbasiler döneminde İbni Bevvab var. İbni Mukle var. Yakut el-Mutassim var. Sonra Moğolların Bağdat'ı işgal etmesinden sonra Bağdat sanat olma merkezini kaybetmiş. Bu sonra yavaş yavaş İstanbul'a kaymış. Mesela şimdi 16. yüzyılda Şeyh Hamdullah var. Şeyh Hamdullah durduk yerde bir şey yapmamış. Yani Şeyh Hamdullah II. Beyazıt'ın işte Yakut el-Mustasim'in yazı örneklerini Şeyh Hamdullah'a vermiş. Kendi stilini geliştirmiş. Şimdi 17. yüzyılda Hafız Osman var. 18. yüzyılda Mustafa Rakım Efendi var. 19. yüzyılda Sami Efendi var. Ve 19. yüzyıla baktığın zaman mesela artık her gelen o bayrağı bir basamak daha yukarı çıkarmış. Artık yazı yavaş yavaş tamamen böyle bir kıvama oturmuş. Son şeklini almış. Şimdi ki hattatlar cilisünüs çalışan bir hattat. Genelde kendisine örnek aldığı belli hattatlar var. Mesela Mustafa Rakım Efendi, Sami Efendi, işte Nazif Efendi vesaire yani. Var bir sürü hattat var. Burada sen de bir elif yaparken örnek aldığın hattat hangisi? Hangi hattattan daha çok etkileniyorsun? Hangi hattatın elifini beğeniyorsun? Hangi hattatın işte yazı stilini beğeniyorsun? Etkisinde kaldığın hattata daha çok, yani yazarken ona benzetmeye çalışıyorsun. Belki az bir fark olabilir ama onu da tam yakalamayabilirsin. Yani az bir fark, o da senin şeyin olabilir. Yani senin stilin olabilir.
1: Ne gibi esneklikler olabilir? Mesela işte atıyorum Menafnam'ın yaptığı işte vavların kuyruğu biraz daha uzun falan gibi şeyler
0: Çok
1: mi hocam?
0: fazla bir
1: Nedir?
0: esneklik yok aslında. Yani
1: O
0: ben
1: yüzden
0: öyle
1: yani
0: düşünüyorum.
1: aslında sanatı, hat sanatını biraz daha zorlaştıran, daha böyle bir kalıba sığdıran bir hali var.
0: Çünkü harflerin çoğu standarttır. O standardın dışına çok fazla çıkamıyorsun. Hani çok az düşük bir oranla oynayabilirsin yani. Bir vav'ın çanağı atıyorum işte mesela 4 noktaysa sen bunu 6 nokta yapamazsın. Çünkü 6 nokta yaptığın zaman çok sırıtır. Yani o esneklik fazla değil.
1: Anladım. Peki hocam, bu leke dağıtmayı da biraz dinlesek. Aslında yani siz leke dağıtma dediniz diye dedim, yoksa bildiğim
0: Yok
1: bir terim
0: estağfurullah.
1: değildi. Aslında o kompozisyonla aynı ifadeye mi geliyor hocam?
0: Kompozisyon tabii aynı şey. Leke dağılımı, biz işte ona espas diyoruz. Leke dağılımı diyoruz. Yani harflerin dağılımı. Şimdi bir kompozisyon yaparken ya bir müşteri sizden bir eser ister veya siz kendiniz bir ayet, hadisi şerif, işte kelam-ı kibar olur vesaire. Bir şey seçersiniz, onu çalışırsınız. Evvela dikkat edeceğiniz şey teşvat hatası olmamalı yazıda. Yani teşvat nedir? İşte teşvat bir isim, Hüseyin. İki tane harflerin yerini değiştirdiğin zaman anlam gidiyor. Yani evvela dikkat edeceğiniz şey teşvattır. Teşvatı bozmadan güzel bir kompozisyon yapmak. Teşvata dikkat ediyoruz kompozisyon yaparken. Yaparken harflerin dağılımına dikkat edeceğiz. Benim leke dağılımı dediğim, dağılımdan kastettiğim şey budur. Harflerin dağılımı böyle güzel olmalı. Hani hareketsiz, eşit bir şekilde dağıtmak.
1: Bir tarafta yoğunluk böyle birikmeyecek değil mi?
0: Aynen. Hocam? Şimdi bir taraf çok yoğun, öteki taraf seyrek olduğu zaman bu başarılı bir kompozisyon değil. Hı-hı. Yani mühim olan harfleri dengeli bir şekilde dağıtmak. Burada tabii hayal gücünü zorlayacaksın. Yani hani bu bir günle iki gün olacak bir şey değil. Bazen insan aylarını bile alıyor yani. Dinlendirmek yani faydalı bir şey.
1: O da zor evet hocam. Yani şimdi yazacağınız metin belli. Metinde değişiklik yapamıyorsunuz.
0: Yok sonuçta. Yani çok fazla.
1: Şimdi hani bir şeyler yapacaksınız. Bir kompozisyon bir şey çıkaracaksınız ki dengeli dursun.
0: Evet.
1: Yani hakikaten böyle kulağa zor geliyor.
0: Sıkıntılı, zor bir şey. Kolay değil. Bazı ibareler var. İşte 10 günde çıkan ibareler var. 5 günde çıkan ibareler var. 1 ayda çıkmayan ibareler var. Ama pes edersen hiçbir şey çıkmaz.
2: Kahve molası.
1: Şimdi hocam sizin hikayenizi dinledik. Daha sonra hatta gördüğümüz o güzelliklerin temelinde neler var? Biraz onları konuşmaya çalıştık. Özellikle bu hattaki dengeden bahsettik. Ve siz de bunun zor olduğundan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Ve bazen günler sürdüğünden bahsettiniz. Şimdi bir esere başladığınız zaman niyet ettiniz, başladınız, hı-hı, başlıyorsunuz. Şey oluyor mu hocam? Yani niyet ettiğiniz an başlayabiliyor musunuz? Yoksa kendi içinizde bir ona bir hazırlık, tabiri caizse bir ilham gibi bir şey olması gerekiyor mu? Hatta bu işler nasıl?
0: Yani tabii ilham olmadan olmuyor. Hat sanatında uğraşan kişilerin hayal gücü çok böyle sınırsız olmalı. Hayal gücünü zorlamalı. Çünkü pat diye olmuyor. Bir şey sıfırdan ele aldığınız zaman ya hemen kalemi elinize alıp başlayamıyorsunuz. Yani kendinizi hazır hissettiğiniz zaman ancak yapabiliyorsunuz. Ve hazır hissettiğiniz zaman, daha rahat hissettiğiniz zaman daha farklı, daha güzel şeyler yakalayabiliyorsunuz. İlham konusu biraz bence çok göreceli bir şey. Yani bazen bir ağaca bakarsın, ilham alırsın.
1: Hmm.
0: Çünkü o an zihnin açık yani. Havada uçan bir kuşa bakarsın, farklı bir ilham alırsın. Bir laleye, bir güle bakarsın, bir ilham alırsın. Yani insana ilham veren şeyler sınırsız bence. Bu göreceli bir şey. Yani herkesten, hı-hı, yani kişiden kişiye değişebilir.
1: Ama yani insan içinde bir yetenek olması hemen hadi yazayım bakayım deyip hemen, yazılmıyor. Yani
0: yok
1: böyle
0: hemen
1: değil.
0: Olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Yani daha çok böyle insanın zihni açıkken, berakken, moral, hı-hı, motivasyonu yüksekken, rahatken daha güzel şeyler yakalayabiliyorsun. Yani stresli zamanlarda çok mesela bir şey gelmiyor. Kendinizi zorlamakla, hı-hı, olmuyor bu iş. Yani hayal gücünüz, ufkunuz açık olmalı. Ve bunu zorlamalısınız. Yani zorlamadığınız zamanlarda, hayal gücünüzü zorlamadığınız zamanlarda, bazen tasarım yaparken mesela kompozisyon, bir yerde tıkanıp kalıyorsun.
1: Hı-hı.
0: Yani kendini zorlamasan oraya aşamazsın. Bazen öyle oluyor ki mesela kompozisyon yaparken tam biti diyorsun, bir harf bütün olayı bitiyor, bozuyor.
1: Hatta da şey dedim hocam, yani şimdi bir hani ya çok az bir hata var gibi desem tabii, bile yetmiyor. İlla kusursuz böyle.
0: Aynen. Yani kusursuz
1: ya, kusursuza yakın mı diyeyim
0: ona
1: hocam?
0: Katılmıyorum ama hani mutlaka bir kusuru vardır. Yani her şeyin için kusursuz bir şey yok. Ama bazen mesela kompozisyon çalışırken yani tam bitti derken bir şey bozuyor onu, yani hani bitmiyor yani aslında, yani tekrar o bir harfe yer bulamadığın zaman o bütün kompozisyonu bozabiliyorsun yani. Çünkü o harfi bir yere koymalısın.
1: Hmm.
0: Onun için insanı böyle şey yapıyor, zorluyor. Ha, baktın ki aşamıyorsun. Onu koy kenara, dinlendir. Çünkü o an aşamıyorsun. Yani o an aklına bir şey gelmiyor yani. Ama bir 10 gün sonra ya da bir ay sonra eline aldığın zaman aklına daha farklı şeyler geliyor. Yani pat koyuyorsun oraya. Mesela bununla ilgili eski atatların hayatında çok fazla örnek var. Mesela Sami Efendi kompozisyon yaparken, yazısını tahsih ederken aylarca yanında bekletiyor olmuş. Yazarken bile bir kenara atıp aylarca bakmadığı oluyormuş. Talebeleri bunun sebebini sorduklarında sonra Sami Efendi yazdı demesinler diye. Yani böyle çok titiz bir sanatkar.
1: Hmm.
0: Sami Efendi yazdı derler. Hani şey yani ne kadar bir süre

0: de yazdı diye sormazlar. Sami Efendi yazdı derler. Öyle titiz bir sanatkar. Nihayetinde mesela Şişli Camisi'nin giriş kapısının üzerindeki ayet-i kerime müsenna bir yazı. Çift taraflı. Biz ona aynalı yazı da diyoruz. Hamit Aytaç bunu kompozisyonu yaparken o en üstte iki tane lam elif var. Tevbe suresi 18. ayet. O lam eliflere de çok tıkanmış. Bir türlü orayı aşamamış. Günlerce uğraşmış. Olmamış. Kendi hatıralarında anlatıyor bunu. Bir gece diyor yine yani sabahın dördüne kadar uğraştım, olmadı. Artık uyku çok ağır bastığı için uyudum. Ve uykuyla yakaza arasındayken o yazı diyor geçti gözlerimin önünden. Baktım ki lam elifleri koymuşlar. Hemen uyandım diyor. Koydum lam elifleri. O yazının öyle bir hikayesi var. Yani eminim buna benzer hikayeler çok.
1: Evet.
0: Yani burada demek oluyor ki yani kendini zorlamadığın zaman olmuyor. Yani ben kalemi elime aldığım gibi hemen çok güzel bir eser ortaya çıkaracağım demekle olmaz. Kendini zorlayacaksın. Hayal gücünü çalıştıracaksın, zorlayacaksın. Bir şeye bakarken herkesin baktığı gözle bakmayacaksın. Sen farklı bir şekilde bakacaksın. Yani kimisi bakar, geçer bir duvara bakar gibi. Ama senin bakış açın farklı olmalı.
1: Hocam peki şimdi 25 yaşında başladınız hatta. Öncesine ve sonrasına baktığımız zaman hat size ne kattı? Yani siz anlatırken aslında hayatta da bu tür şeyler var. Bazı şeylerde çok zorlanıyorsun, zorlanıyorsun. Bir anda yerine koyduğun zaman oturuyor. Hattın da size bu anlamda katkıları oldu mu? Ne oldu ya da?
0: Yani kesinlikle olmuştur. Ben onu birçok yerde böyle arkadaşlar arasında da söylerim. Yani bir hatta başlarken önceki dönemi, bir hatta başladıktan sonraki dönemi diye ifade ediyorum. Beni çok törpüledi hat sanatı. Yani
1: Dağın sivri ucunu öyle mi hocam?
0: tabiri caizse yani belki hani derler ya teşbihte hata olmaz. Yani bir kütük gibiyken
1: Nasıl?
0: seni böyle törpülüyor, törpülüyor, adam ediyor hat sanatı. Çünkü şey olarak yani uğraştığın sanat Allah'ın kelamı. Bir de bunun farkında olman lazım. Yani kimin kelamıyla uğraşıyorum? Yeri gelir bir hadis yazarsın, Peygamber Efendimizin kelamıyla uğraşıyorsun. Yeri gelir mesela bir kelam-ı kibar yazarsın. Bir şairin, bir evliyanın kelamıyla uğraşıyorsun. Yani hani uğraştığın şeyin farkında olmalısın. Bunun o maneviyatın farkında olmalısın. Yani
1: Bir ayette bir hadise bu kadar uğraşınca böyle bir daha iyi anlama da oluyordur herhalde değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: tabii.
1: Yani bir kere okudunuz anladınız da üzerine 10 gün çalıştığın
0: Yani
1: ayetin, hadisin.
0: insanı şey yapıyor, insanı böyle terbiye ediyor, insanı belli bir kalıba
2: Kahve molası.
0: hani bu herkes için böyle bir şey var mı sanmıyorum. Çünkü zaman içerisinde çok fazla hatatla tanıştık. Yani hatat yetişirken herkes senin baktığı gözle bakmıyor. Yani herkesin düşüncesi farklı. Herkes kaliteli çalışma düşüncesinde değil. Herkes farklı bir düşünceyle bakıyor. Ama kaliteyi gerçekten artırmamız lazım. Çünkü bir Müslüman bence yani yaptığı işi kaliteli yapmalı, güzel yapmalı. Hani bir hadis-i şerifte Allah ne diyor? Allah güzeldir, güzeli sever. Yani evvela yaptığın işi güzel yapmalısın. Ondan sen bir kere böyle şey olmalısın. Yani senin ruhun orada bir tatmin olmalı yani. Bir doruğa ulaşmalı yani. Ama herkes aynı düşüncede değil. Sergi çok oluyor. Yarışmalar mesela eskiye nazaran günümüzde çok fazla yarışma oluyor. Mesela yerel belediyeler yapıyor, vakıflar yapıyor vesaire. Yani yarışmaların sayısında da bir gelişme var, çoğalma var.
1: Bunu aslında değerlendirmek lazım değil mi hocam? Yani şu an ulaşabileceğiniz kaynak daha çok yarışma var, daha çok sergi var.
0: Evet.
1: Hattatlara artık daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Ustalara daha rahat
0: Aynı
1: ulaşabiliyorsunuz.
0: kaynak çok
1: Yani siz
0: fazla.
1: 2005'te başladığınızda böyle değildir muhtemelen.
0: Yok, biz yine şanslı aslında şanslı bir jenerasyonuz. Yani bizden öncekiler daha sıkıntı çekmiş. Biz yine

0: gittiği zaman nasıl gönlünü alabilir? Nasıl gözüne girebilir kestirmeden? Sizden böyle bir tüy alalım.
1: Yani halt sanatı için eskiler şöyle bir cümle kullanmış. Hat bilmek had bilmektir. Yani bir kere gittiğin yerde hadini bileceksin.
0: Çok özetleyen bir cümle aslında hocam yani durumu.
1: Yani hadini, sen hadini bildikten sonra eminim karşı taraf da yani seni ona göre değerlendirir.
0: Evet.
1: Şimdi hadini bilmeyen birine karşı hoca ne kadar dayanır? Bir yerde bence yol verir. Bunlara şahit de olduk yani. Çok böyle aç gözlü, hani böyle sivri olmamak lazım yani. Adap, edep, onları bilmelisin.
0: Zaten olmadığın zaman hata olmuyor değil mi hocam?
1: Olmuyor yani, yani hani çünkü sen bunları dikkate almadığın zaman yani gittiğin yerde sana mutlaka bir yerden yol verirler. Yani bir şey yaptın, tamam adam sustu. Bir şey daha yaptın, sustu ama üçüncüsünde susmaz yani.
0: Evet. Şimdi programın artık sonuna geliyoruz. Vaktimiz daraldı. Amcanızın çizdiği kamyonlardan geldik. Sergilerde sergilenen hatlara menafnamı böyle tanımış olduk hocam.
1: Evet.
0: Son olarak işte 25 yaşında başladınız. Aslında bu bir örnek teşkil ediyor. Şimdi öncesinde aileden gelen bir şeyler var ama tam olarak bu alanla ilgili değil.
1: Evet.
0: Katkısı oldu amenna. Ama tam olarak hatta bizzat ailede tanışıklığınız yok. Sonradan tanıştınız ve 25 yaşında.
1: Evet.
0: Şimdi insanlar 25 yaşındayken şunu düşünebiliyor. Ya geçti mi acaba bizden diyebiliyor. Son olarak işte size hatta başlamak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Çünkü bunu bizzat yaşamış, tecrübe etmiş biri olarak sizden alalım.
1: Ya halk sanatı için mi desem bilmiyorum.
0: Bunu genel olarak aslında, şöyle bir sanat arayışında olan biri için de
1: söyleyebilirim. Yani genel olarak şöyle bir şey diyebilirim. Evvela insan ne aradığını bilmeli. Yani evet şimdi yaşıyoruz ama yani her zaman mesela birilerinin sırtından yaşayamazsın. Hazırdan yiyemezsin. Nereye kadar yiyeceksin? Bu bir yerde mutlaka kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Durduğun zaman yani şoklanmamak için mutlaka bunun öncesinde yani kendi ayaklarının üzerinde durmak için bir karar verebilmelisin. Ben ne arıyorum hayatta ya? Ararken samimi olmak lazım. Ya evet ben şunu ya hadi gidelim demekle olmuyor. Hadi gidelim bir deneyelim de acaba yapabilir miyiz demekle olmaz. Ne aradığını bileceksin. Ararken karar verdik. Karar verdikten sonra pes etmemek lazım. Yani burada mesela göreceli bir şey. Kimisi sabır diyor, kimisi işte sevgi diyor, inanç diyor. Kişiye göre değişiyor ama bana göre umut. Umudunu her daim diri tutacaksın. Zaten diğerini besleyen bence de umuttur. Yani hani şimdi Allah ayet-i kerimede ne diyor? Ey iman edenler, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Yani demek oluyor ki biz sürekli ümit var olmalıyız. Umudunu diri tutun zaman diğerleri de geliyor. Ama ne aradığını tabi bileceksin. Şimdi sanat mı sanat? Tamam. Başladık. İnsan başlarda şey yapıyor yani yalpalıyor. Bir şey süreci var yani hani sarsılma süreci var. Sarsılıyorsun ama düşünce tekrar ayağa kalkmasını da bilmelisin. İnanmak bir etkendir. Sevmek bir etkendir. Sabretmek bir etkendir. Çünkü burada şeyin de güzel bir sözü var. Şirazi Sadri'nin sabırla ilgili. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman böyle birbirini besleyince seni ayakta tutuyor bunlar. Sabır demiş ki görünüşte zehir gibidir. Ama onu huy ettikten sonra bal gibi tatlı olur. Bu etkenlerin hepsini bir araya getirdikten sonra ayakta durabilirsin. Ama bence evvela umut.
0: Evet.
1: Umudunu yitirmeyeceksin.
0: Yaşa takılıp kalmayın.
1: Aynen.
0: İnsan hayatında biraz sanat olmalı değil mi hocam? Yani kimse mesela profesyonel musiki şinas mı diyeyim artık şarkıcı mı diyeyim olmuyor. Ama kimse de evinde işte mutfaktayken şarkı söylemekten de geri durmuyor yani. Söyleyebilirsin bunu. İnsanın aslında sanat profesyonel anlamda sordum bunu da daha amatör olarak söylüyorum.

0: söylüyorum.
1: Evet.
0: İnsanın ruhuna incelik katması anlamında söylüyorum. İnsan bir şekilde sanatın bir ucundan tutmalı, profesyonel olmasa da o insana bir incelik, bir güzellik, bir değer katacaktır diye düşünüyorum hocam.
1: Tabii. Yani şimdi hani demin ifade ettiğimiz gibi, yani hadis-i şerifte Allah güzeldir, güzeli sever. Yani hani yaptığın her işte, yani işini böyle güzel yapma, kaliteli yapma şiarıyla yapmak lazım. İlla sanatçı olmak da gerekmiyor. İşini güzel yap sen. Sanatçı olmayabilirsin ama sanata karşı sende bir şey olmalı. Yani bir sevgi olmalı. O kültür sende olmalı. Bence bu şekilde bakıyorum ben. Yani o kültüre karşı yabancı olmamak lazım. Hani bir hadis-i şerifte yine Peygamber Efendimiz, ya seven ol, ya dinleyen ol, ya anlatan ol. Bir şey daha var aklıma gelmedi ama sakın beşincisi olma demiş yani. Yani illa yapan biri olacaksın diye bir kaide yok. Yani en azından hiçbir şey yapmıyorsan bile seven olmalısın. Yani yabancı olmamalısın. Yoksa herkes sanatçı olacak diye bir kaide yok. Ama yaptığın iş ne olursa olsun, ben şunu çok önemsiyorum: İşini güzel yapacaksın, kaliteli yapacaksın.
0: Eyvallah hocam. Hocam teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Artık vaktimizin sonuna geldik. Bu güzel sohbet için, muhabbet için teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Bizleri kırmadınız.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili dostlar, Hattat Menafnam bugün kahve molasının konuğuydu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri dinleme nezaketinde bulunduğunuz için. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hakk'a emanet olun.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

müminlerin imanca en kamil olanları ailesine, ehline, iyaline en lütufkar olanıdır. Ahlakça en güzel olanları ve ailesine, ehline en lütufkar olanları. Demek ki hepimizin ahlakımızı en güzel yapmaya çalışmamız lazım ve ailemize, ehlimize, hanımımıza, çoluk çocuğumuza, çatımızın altında, yuvamızın içinde bizimle beraber yaşayan yakınlarımıza lütufkar olmamız lazım.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, şehri İstanbul'dan cümlenize yedi iklim, dört bucağı, kucaklar dolusu muhabbetler, selamlar. Akra FM merkez stüdyolarından sesimizi işitmektesiniz, duymaktasınız. İnşallah bu programımızda dinlerken dinlenebileceğiniz bir program olmasını temenni ederek başlıyoruz. Efendim bugün misafirimiz, stüdyolarımızda konuğumuz Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Ahmet Hakkı Turabi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun, sizler de afiyettesiniz.
1: Eyvallah. Ahmet Bey, Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin eserine baktığımız zaman Musiki Risalesi'ne sizin bir çalışmanız.
2: Evet.
1: Burada makamı rast, makamı Irak, makamı Sfahan, makamı Zirefkent, makamı Rehavi,
2: evet,
1: devam ediyor. Dilerseniz bunlarla programımızın sürdürelim.
2: İnşallah.
1: Olursa.
2: İnşallah.
1: İnşallah.
2: Estağfurullah efendim. Bu bir fırsattı. Yani gerçekten bizim için. Şimdi müzikle tedavi deniyor. İnsanlar işte ben müzik dinliyorum, müzikle tedavi oluyorum. İşte hani deniyor ya, meşhur bir laf vardır. İşte müzik ruhun gıdasıdır. Aslında müzik Allah aşıkları için ruhun gıdasıdır. Allah aşıkları için. Hazreti Mevlana'nın bir lafı vardır. Yani aşk fark etmez. İster o cihetten olsun, ister bu cihetten olsun. Akıbet de bizim tarafa sülûk eder diyor.
1: Oo, akıbet bizim tarafa sülûk eder.
2: Leyla ile Mecnun hikayesi gibi. Leylam Leylam derken Mevlam Mevlam'a dönmesi.
1: Kat ena vallışkul lil uşşak min hacel huda.
2: Kesinlikle. Yani müzik Allah aşıklar için ruhun gıdasıdır.
1: Yazıcı oğlu Mehmet aşığın aşkını artırır.
2: Evet.
1: Aslında fıskını artırır demiş ama o kısım bizi pek ilgilendirir.
2: Müzikle tedavinin tabii bu makam olaylarına girmeden önce şimdi bilinmeyen bir yönü var. Yani nasıl müzikle tedavi ediliyor? Yani müzikle tedavi nedir? Gevrekzade bunu kitabında bize özetlemiş. Ben buradan bir özetle girmek istiyorum.
1: Hay hay.
2: Yoksa bugün herkesin ağzına pelesenk olmuş bazı şeyler var. İşte rast makamı şuna iyi gelir. Uşak makamı buna iyi gelir. Şu buna iyi gelir ama nasıl iyi geliyor?
1: Nasıl?
2: Neye iyi geliyor?

0: Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin bununla ilgili eserinin girişinde bir tespiti var. Gevrekzade diyor ki, vücutta oluşan hastalıkların azayı reise diye isimlendirilen hayvani ruh, nefsani ruh ve tabi ruhların tabiatlarının herhangi bir şekilde bozulmasından kaynaklandığını ifade ediyor Gevrekzade. Azayı reise denen ana uzuvlar var. Bunlar 3 tane ruh. İnsandaki hayvani ruhu, nefsani ruhu ve tabi ruh. Bunların bir şekilde bozulmasından kaynaklanıyor ruhani hastalıklar. Vücutta ulaşan hastalıklar. Tabii önceki alimler bunlara ruhani hastalıklar demişler ve bu hastalıklara başta musiki ve makamlar olmak üzere yine ruhani ilaçlarla tedavi etmeye çalışmışlar. Çünkü onlara göre musiki sanatından elde edilen hoş nameler ve melodiler kendi özelliklerine yakın ve uygun olan tabiatlara sahip kimseleri ferahlatmakta ve sıhhatlerini korumaktadır. Mesela İbn Sina, besinlerin sindiriminin esas ürünü teşkil eden bir sıvı cevher olarak tarif ettiği hılt dediğimiz sıvı. Hıltın birinci derecedeki sıvıları olarak kan, balgam, kara safra ve sarı safra hıltlarını saymakta. Ya bunlar daha önce pnömatik nazariye denen bir nazariye var. Yani bu hıltların, kanın, balgamın, kara ve sarı safraların uygun bileşimi ve düzenli hareketlerin vücut sağlığını gösterdiği şeklinde ifade edilebilecek bir nazariyedir pnömatik nazariye. Ve 18. yüzyılda İslam tıbbında da bu hüküm sürmektedir. Gevrekzade'nin müzikle tedavi konusundaki görüşlerinde bu nazariye üzerine bina ettiğini söylememiz mümkündür. Gerçekten bu üç fizyolojik kuvvet vücudun bütün fonksiyonlarının esasını teşkil etmektedir. Yani buradaki bir bozukluk buradaki hastalıklara da vücutta görülebilecek hastalıklara vesile oluyor. Demek ki şu ne demektir? Bu hırtlar bir defa sağlıklı olacak. Kan istenilen kıvamda olacak, istenildiği gibi akacak. Balgam aynı şekilde istenilen kıvamda olacak. Demek ki bunlardaki bozukluklar vücuttaki bozuklukları da bize işaret etmektir.
1: Biz bugün bunlara aşağı yukarı hormonal denge diyoruz.
0: Evet, evet. Hormonal denge.
1: Yani tıp önce muayeneye gittiğimiz zaman bir doktora bir veya sağlık kuruluşuna gittiğimiz zaman önce bizim hemen kan sayımlarımız vesaire sayımlarımız. Kesinlikle. Efendim şeker ölçümü, kolesterol ölçümü gibi bu hormonal dengeyi veren değerleri ölçüp önümüze koyuyorlar. Bahiste bu.
0: Tabii herhalde. Kesinlikle. Hani derler ya böyle şey anlatılır. Hani İbn Sina ile ilgili bir yaz anlatılır. Nabız atış, nabızı üzerinde çok duruyor. Gerçekten nabız çok önemli. Ve müzikle tedavide de en çok istifade edilen olgu nabız olgusu. Nabız her şeyi göstermekte. Ve nabzın ölçülü her bir hareketinin bir makama uygun olduğu ve bir nameyle uyum sağladığı usta hekimlerin ve düşünürlerin kabul ettiği bir gerçektir. Zira nabız atışlarının usulden çıkması, yani bizim usul dediğimiz hani devri hindi usulü, sofyan usulü, diyek usulü, yani böyle ritimden, düzenli ritimden, düzenli zaman sürelerinden çıkması, daha önce zikredilen üç ruhun da hayvani, nefsani ve tabi ruhun doğal usulünden, doğal tabi halinden çıktığına delalet etmekte. Yani usta bir hekim nabzı çok iyi ölçebilecek. Nabzı çok iyi ölçebilmek için de usta bir hekimin kesinlikle ve kesinlikle ritim bilgisine ihtiyacı var. Zaten Hızır bin Abdullah Edward sahibi müzik nazariyatı ilgili çok büyük bir kitap yazmış. Önemli bir kaynağımız bu bizim. Kendisi de aynı şekilde ifade ediyor. Ya usta bir hekimin ilk önce bilmesi gereken şey müzik bilgisidir, ritim bilgisidir.
1: Müzik zaten matematikti.
0: Evet.
1: Nabız da zaten sayılarla ölçülüyor.
0: Evet.
1: Doktorlarımız, hemşireler tutuyorlar kaç sayı. İşte ona göre işte sayıyla ifade ediyorlar.
0: Kesinlikle. Şimdi bu şeyi özetledik. Yani azay reise denen şeylerde, ruhlarda, hayvan, nefsani ruhlarda bir bozulma mevcut olduğu zaman vücutta da diğer bozukluklar ortaya çıkıyor. İşte bunun için sadece müzik değil, başka şeylerden, su sesinden de istifade etmişler. Doğal kaynaklardan, tabii sulardan, kaplıcalardan da istifade etmişler. Tabiattaki seslerden de istifade etmişler ama tabii burada bir de insanın kendi bünyesi var. Yani astrolojik haritası, astronomi ilmi devreye giriyor. Yani biz bugün gazetelerde, hangi burçsun? Koç burcuyum. Hemen bakalım. Bugün yapılan şey falcılık.
1: Falcılık.
0: Bugün yapılan falcılık. Efendim bugün şöyle bir şeyle karşılaşacak. Size iyi bir arkadaşınız arayacak. İşte sevmediğiniz bir olay olur. Bu falcılıktır. Gideceği Allah'tan başka kimse bilmez. Bugün yani gazetelerde okuduğumuz o burç köşeleri bunlar falcılıktır. Ama şu bir hakikattir. Burç hakikattir. Koç burcu hakikattir, Balık burcu hakikattir, Başak burcu hakikattir ve burçlar insanlara imzasını atarlar. İnsanların karakterlerine imzasını atarlar. Burçlardan gelecekle ilgili bir şeyler çıkaramazsınız. Ama burçlar sizin karakteristiğinizi ele verir. İşte bu karakterde müzikle tedavide istifade edilen, tıptan sonra istifade edilen en önemli olgudur. Elimizde şimdi ne oldu? Tıp oldu, astronomi oldu, yani burçlar oldu. Bir de ne oldu? Müzik. Ben şöyle tarif ediyorum müzikle tedaviyi. Müzikle tedavi, tıp, müzik ve astronomi üçgeninde, sac ayağında, üzerine oturtulmuş bir kazanda pişirilen bir yemektir. Bu sac ayağı olacak. Bunun bir ayağı olmadığı zaman pişirdiğiniz yemeğin kazanı devrilir. Bu sağlam sac ayağını sağlayamazsınız. Bu üç ayakta olacak ve üç ayakta çok sağlam olacak. Bu ne kadar sağlam olursa o kadar yemeğiniz, pişirdiğiniz yemek de güzel olur. Şimdi gelelim, bunlar nerelerde uygulanmış? Bunlar bimarhane denilen. Bakın ecdadımızın nezaketine bakın. Tımarhane demiyor.
1: Bimarhane.
0: Bimarhane. Çaresizlerin evi.
1: Ya.
0: Bimarhanelerde müzikle tedavi uygulanıyor. Burada Gevrekzade bizzat kitabında da bildiriliyor. Bu bimarhanelerin özelliklerini sayıyor, ruh hastaları musikine nasıl tedavi edildiğinden bahsediyor. Hatta orada kadrolu sazende olduğundan bahsediyor. Kadrolu sazendeler var. Yani mesai yapıyorlar. Ve bunların kilerlerinin, mutfaklarının, duvarlarının ihtiyaç olabilecek her türlü enstrümanla dolu olduğu, malzemeyle, mutfak malzemesiyle dolu olduğunu anlatıyor Gevrekzade. Yalnız şöyle bir şey var. Maalesef bugün de aynı şekilde bazı şeyler yaşıyoruz bu kurumlarla ilgili. Daha sonra bu bimarhaneler bir müddet sonra
1: suistimal
0: ediliyor. Tabii. Burada gerçek işlevini kaybediyor ve kapatılıyor. Şimdi Gevrekzade'nin Risale'de enteresan bir konusu da şudur. Musiki'nin İslam dinindeki yerine temas ediyor. Bu konuda mezheplerin görüşlerini serdediyor. Şafii mezhebine göre semanın caiz olduğunu falan bildirdikten sonra musiki'yi Gevrekzade vücudundaki beşeri arzu ve isteklere gem vurarak nefsine hakim ve güzel ahlak sahibi olmuş kimselere tavsiye ediyor. Fakat içi şeytanlıklarla dolu, nefsine hakim olamayan ve kötü ahlak sahibi insanları da musiki'den men ediyor. Bunu men eden tek Gevrekzade değil.
1: Bir tekrar edecek olursak.
0: Musiki, müzikle tedavi, azayı reis edilen ana uzuvlarımızın rahatsızlığından, herhangi bir şekilde işlevinin bozulmasından kaynaklanıyor. Müzikle tedavide kullandığımız, tıbbın kullandığı şey vücuttaki dört tane hılt. Kan, balgam sarısı ve kara safra. Nabız. Bunları kullanıyor. Ve bunlar müesseseleşmiş bir halde orada kadrolu sazendelerin de müzisyenlerin de olduğu kurumlarda işlevini devamlı görüyor. Ne zaman ki sahte asalaklarla falan doluyor, sahte hastalarla doluyor. Ondan sonra işlevini kaybediyor. Bu kurumlar kapatılıyor. Şimdi Gevrekzade'nin çok önemli bir tespitini sunacağım. Bugün de çünkü müzikle tedavi çalışmaları klinik olarak kliniklerde devam ediyor. Yalnız Gevrekzade'nin bir tespiti var. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Bunu ifade etmek istiyorum. Çok mühim bir tespit. Gevrekzade Risale'nin son varağında diyor ki eski zamanlarda yaşayan insanların yeme ve içmede aşırıya gitmedikleri için ruhi yapıları da sağlam olmaktaydı diyor.
1: Allah Allah.
0: Yeme ve içmede aşırıya gitmiyorlar. Yeme ve içme çeşidi çok değil. Az. İçtikleri su. İçtikleri şerbet. Bugünkü içtiklerimize bakın, kıyaslayın. Veya yiyeceklerimize bakın. Ve bundan dolayı da hekimlerin musikiyle tedaviden daha çok faydalandıklarını açıklıyor Gevrekzade. Gevrekzade'ye göre yeme içmedeki aşırılık ruhaniyetin zayıflamasına, vücutta güçlü ve problemli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmakta ve bundan dolayı musiki gibi ruhani ilaçlar artık insanlara tesir edememekte diyor. Ve hekimler bu durumda cismani ilaçlara, bugün kullandığımız haplara, şuruplara, serumlara ihtiyaç duyuyor. Bunu Gevrekzade 1800 yılında söylüyor. Yani diyor ki ya günümüzde diyor yeme içme çoğaldı, çeşitler çoğaldı. Müzikle tedavi artık diyor çok fayda vermiyor. Peki bir de bugünümüzü kıyaslayın.
1: Kuzey yarımküre şişmanlığa, obeziteye bağlı hastalıklarla uğraşıyor.
0: Tespit çok güzel. Ruhaniyet zayıflıyor.
1: Ya, ve ruh.
0: Yeme ve içmedeki aşırılık. Biz ne zaman ki Peygamber Efendimizin sünnetinden dışına çıktık, orada kaybediyoruz zaten.
1: Kaybediyoruz.
0: Orada kaybediyoruz.
1: Ve hakikaten bugün Kuzey Yarımküre yedi, içti, şişti, birçok hastalığa müptela ve ruh da, vicdan da, merhamet de kalmadı. Bu tarafta nice masumların ahlara iniltileri var.
0: Kesinlikle. maalesef.
1: Ahmet Hocam, devam edeceğiz. Hı-hı. Fakat yine bir eser arası sizin o güzel yorumunuzla.
0: Estağfurullah efendim.
1: Kanunuzun sesi eşliğinde emekli öğretim üyelerinden hafız, aynı zamanda tamburi,

0: Doktor Mehmet Ali Sarı hocamız var. Ha. Çok sever, çok sayar, hürmet, muhabbet ederiz hocamıza. Hocamız
1: eyvallah, aynı şekilde.
0: Kur'an-ı Kerim ilmine de büyük emek verenlerden, Türkçesiyle, konuşmasındaki tatlılığıyla, vukufiyetiyle ve Kur'an yolundaki hizmetiyle, ayrıca musiki ilmine olan
1: vukufiyetiyle
0: hocamız başka. Hocamızın bir uşak ilahisi var.
1: Evet.
0: Arz-ı hal etmek için geldik huzur-i pakine, gül kokundan mutlu olduk yüz sürerken hakine. İşte bir seyyare gönlüm devreder etrafını, sen güneşsin doğ Habibim gönlümün eflakine.

0: Efendim bugün Türk Din Musikisi ana bilim dalı öğretim üyelerinden Ahmet Hakkı Turabi Bey konuğumuzdu. Kendilerine gıyabi olarak da şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. Aziz dinleyenler şimdilik bu kadar. Hoşça bakınız saatinize.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Media web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Media, sağduyunun sesi.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami. Yol arkadaşı Makra hep yanımda.
2: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık tırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım iyi geldi ve anladım ki evet düştüm ve bir şey olmadı hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Kur'an-ı Kerim'de akılla ilgili vurgulanan 11 terim.

0: Sözlükte men etmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak gibi anlamlara gelen akıl, el-akl kelimesi soyut bir kavramdır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmektedir. Çoğulu ise ukuldür. Kur'an'da akıl kelimesi 49 yerde fiil şeklinde geçmektedir. Bu ayetlerde genellikle akletmenin yani aklı kullanarak doğru düşünmenin önemi üzerine durulmuştur. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmiştir. Kur'an'da akılla aynı anlama gelmese bile ona yakın bir mana ifade eden kalp, fuat gibi bazı kelimelerin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Sezme, anlama ve bir şeyin mahiyetini kavrama gücü anlamına gelen bu kelimeler daha çok insanın deruni, vicdani alemine ve gönül dünyasına hitap etmek maksadıyla kullanılmıştır. Şimdi bu terimleri ayrıntılı olarak inceleyelim.
1: Kur'an'da yer alan akıl terimleri. 1. Lüb, Ulul Elbab.
0: Her şeyin özü, en hayırlısı, bizzat kendisi, hakikati, cevheri anlamına geldiği gibi hayal ve evham karşılıklarından her türlü manevi pislik, şüphe ve kirden arındırılmış mukaddes nurla nurlandırılmış akıl manasına da gelmektedir. Kur'an'daki şekliyle Ulul Elbab'sa aklını her türlü kir, şüphe ve İslami olmayan düşünce ve davranışlardan arındırmış saf ve temiz akıl sahipleri anlamını taşımaktadır. Ancak akıl sahipleri Ulul Elbab ibret alırlar. Bakara 269, Ra'd 19. Ulul Elbab denilince aynı anda hem kalp hem de akıl kastedilmektedir. Bu soyut akıldan çok aklı selim ve kalbi selim sahibi kimseler şeklinde ifade edilmektedir.
1: İki, Fuat.
0: Kur'an'da 16 kez kullanılan ve hepsi de isim olan Fuat lafzı Arapça bir isimdir. Lügat manası olarak yanıp tutuşmak ve pişmektir. Bu isim kalbin, sevgi ve acı gibi duygular sebebiyle yanıp tutuşması ve böylece pişip olgunlaşmasından dolayı verilmiştir. Aklın sadece ölçüp biçen bir yanı yoktur. Onun bir de değerlendiren, bütünü kavrayan ve böylece insanı nazari ve ameli yetkinliğe ulaştıran yanı vardır. Kur'an'da yer alan Fuat, kalp kavramı aklın bu yanına da işaret eder.
1: Sadır.
0: Kelime olarak başkan, kumandan, bir şeyin baş tarafı, en üst kısmı, bir bölümü, kişinin yöneldiği taraf ve boyundan karın boşluğuna kadar olan vücudun ön kısmı anlamına gelen sadır, aynı zamanda şehvet, öfke ve heva gibi manalar da ihtiva etmekle birlikte esas olarak akıl ve ilim anlamında kullanılmaktadır. Mecazi anlamda Kur'an'ın kalp yerine maddi kalbin yeri olan sadr kelimesini kullandığı görülmektedir. Kur'an'da sadr kelimesinin geçtiği ayet sayısı 44'tür. Genelde kalp manasında kullanılan bu kelime yer yer arzu ve ihtiyaç mahalli, kalplerin bulunduğu mekan, bilgilerin konulduğu yer, kin, kibir, korku ve vesveselerin yer ettiği mahal anlamlarında da kullanılmış ve böylelikle aklın mekanı olduğu vurgulanmıştır.

0: 4. Kalp.
1: Kalp kelimesi sözlükte bir şeyi bulunduğu halde bir başka hale çevirmek, insanın yol ve elbisesini değiştirmesi gibi anlamlara gelirken, aynı kelime çeşitli etkiler sebebiyle sürekli bir değişim içinde oluşu ve insanın maddi ve manevi özünü oluşturmasından dolayı kalbe ad olmuştur. Kur'an kalbi sadece akıl anlamıyla sınırlandırmamış, onu imana zemin oluşturan bir zenginlik üzerinde değerlendirmiştir. Farklı kalıplar şeklinde Kur'an'da 132 yerde zikredilen kalp, insanın gerçek benliği, ölüm ve ötesini kavrayan bir fark ediş ve sezme kudreti olarak ele alınmıştır.
0: 5. Fıkıh.
1: Sözlükte yarmak ve açmak anlamına da gelen fıkıh kelimesi, bir şeyi iyice bilmek ve anlamak, derinlemesine ve fetanetle şuurlu bir şekilde kavramak, bir şeyin künhüne vakıf olmak manalarında da kullanılmaktadır. Fıkıh, delile dayalı ve delillerden hareketle yeni bilgiler, hükümler elde etmeye yönelik bir faaliyettir.
0: 6. Hikmet.
1: Kur'an-ı Kerim'de ilmi ifade etmek için çokça kullanılan kavramlardan biri de hikmettir. Bu bazen hüküm şeklinde, bazen de hikmet şeklinde geçmektedir. Hikmet, derin ve yararlı bilgidir. Bu bilgi ancak düşüncenin ürünü olacağından Yüce Allah Celle Celaluhu, ancak sağduyu sahipleri düşünüp ibret alır. Kur'an'ın kastettiği hikmet bir yığın işe yaramaz felsefi nazariye değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının buyurarak, insanların kafasını gereksiz ve faydasız şekilde uğraştıran bu tür nazariyelerden kaçınmayı tavsiye etmiştir.

0: 7 Nüha.
1: Bir şeyin sonu, zihin, zeka, bir şeyin en üst seviyesi ve çakılan kazığın başı gibi anlamlara gelen Nüha, insanı çirkin olan şeylerden uzaklaştıran akıl anlamında da kullanılmaktadır. Akılda olduğu gibi Nüha'da da temel anlam engellemek ve sakındırmaktır. Kötü şeylerden alıkoyduğu için akla da Nüha denilmiştir. Aynı zamanda Nüha, duyularla algılananı aşıp duyular ötesine ulaşan akla denilmektedir. Nüha, Kur'an'da her ikisi de Taha suresinde olmak üzere sadece iki kere geçer.
0: Sekiz, Hicr.
1: Akıl yerinde hicr kelimesi, men etmek, engellemek, koruma altına almak, örtmek, yasaklamak, haram kılmak ve alıkoymak anlamındadır. Kur'an'daki bir sureye de ad olan bu kelime, zihicr olarak kullanıldığında tam akıl sahibi anlamına gelmektedir. Kur'an'da yasaklanan veya akrabalık kurularak yahut da etrafı taşla çevrilerek koruma altına alınan şeye de hicr denilmektedir.

0: 9. Hilm.
1: Kelime olarak aslen teenni ve akıl demek olan hilm, aynı zamanda metanet, güç, fiziki bütünlük ve sağlık, sükunet, bağışlama ve yumuşak huyluluk, ahlak ve karakter sağlamlığı, ihtiyat ve ılımlılık gibi manalara da gelmektedir. Bazı lügatçılar hilm için aslında aklın anlamını ihtiva etmediği halde aklın sebeplerinden olduğu için bu anlamda kullanıldığını ileri sürmüşlerdir. Kısacası hilm, üstün bir akıl gücünün işaretidir. Hilm kelimesinin akılla irtibatlandırılmasının sebeplerinden birisi de gazap kuvvetini aklıyla kontrol altına almada etkin rol almasıdır.
0: Basar.
1: Basar, canlılarda görme işlemini gerçekleştiren göz anlamında kullanılmaktadır. Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmekte Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi ise başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. İşte orada müminler çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle sirkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardır. Ahzab 11 ayetlerinde bu anlamda kullanılmıştır.
0: 11. Rüşt.
1: Hayra isabet etmek, ısrarla hak yolda istikamet üzere olmak ve hidayet anlamlarına gelmektedir. Çoğu kez akıl yoluyla istikameti bulma anlamında kullanılsa da dini meselelerde İstikamet üzere bulunmak manasında daha çok kullanılmaktadır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtetatuhâ ve külle muhtetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Bissinizin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâr.
2: Cebrail aleyhisselam geldi. Kâle dedi ki, İnni ifriten minel cin. İftit, cinnin kavisi, kavi bir cin. Cinni yani. Yeki büke, sana hile yapıyor. Fîze uvayt ilâ tılaşk. Sen yatağına girdiğin vakitte, bu dünya aziz kardeş, bizim bildiğimiz gibi şöyle hani, yeriyle, gücüyle işte bir şeyler görüyoruz ya, bundan ibaret değil. Göremediğimiz daha nice mevcudat var bu dünyanın içerisinde. Göremediğimiz, daha bilemediğimiz nice mevcudat var. Binaenaleyh bir cin denilen mahluku bugün insan inkara kalkıyor. Niye kalkıyorsun ya? Mikroba inanıyorsun da. Şekli görünüyor, cismi görünüyor. Vücutta da şöyle tahribat yapıyor, insanı en nihayet ölüme kadar götürüyor. Bu mikroba inanıyorsun da Allah Teala'nın gösterdiği cinle neden inanmıyorsun? Senin elinde bir kitabı var, başında da Euzubillahimineşşeytanirracim diyorsun. O şeytanirracimden Allah'a sığınıyorsun, bir de inanmam diyorsun. Şimdi bak, bu iftir olan cin geliyor, bir rahatsızlık vermek ister insanlara. Binaenaleyh sen yatağına girdiğin vakitte ekseriyette de demek yatakta yapıyor bu işi, uykulu hallerinde. De ki o zaman, fakra ayetel kürsi, ayetel kürsi'yi okumadan yatma. Ayetel kürsi'yi bilmeyenimiz yoktur elhamdülillah. Her beş vakit namazının arkasında okuruz. Binaenaleyh bizim bu büyük kudret sahibi olan Allah Celle ve Ala'ya sarılmaktan başka çaremiz yok. Buna sarılalım, her yerde bizim imdadımıza yetişir. Rahmeti de bol, affı da bol, her şeysi de bol. Cennetten de bize bir misal veriyor. Etü'minü beşitirtilmiş fi cennet. Cennette bir misk ağacı var. Kokusu bütün cennete yayılır. Ele sürmeye, şişelere koyup ceplerde gezdirmeye lüzum yok. Bu misk ağacının kokusu bütün cenneti miske boyar. Bunun kitabınızda yazılı biliyor musunuz? Evet biliyoruz, bizim kitaplarda da yazılı diyorlar. Bu misk ağacı var. İmanımız da var. فِيِنَّ الْبَوْ وَالْجَنَابَةِ اَرَكُنْ يَس۪يلُ مِنْ زَوَائِرِهِمْ اِلَى اَقْدَامِهِمْ الْمِسْكِ Yani şimdi cennete gireceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Bu yemek içmenin nereye def? Burası cennet. Burada pislik, pislik olacak yeri yok mu? Nereye koyacağız o pislikleri? Yiyoruz, içiyoruz bir taraftan. Ha bunlar bizim taşlarımız vasıtasıyla, ayaklarımızdaki terlerimiz vasıtasıyla yüzdüğümüz taraftan. Misk kokusu olaraktan çıkacak. Yani onları miske çevirecek Allah-u Teala. Ne fabrikalar var değil mi bugün? Bu fabrikalarda neler icat ediyor? Allah Celle Aleyhi'nin fabrikasında da böyle olacak işte. Bu fabrikanın sahibi Allah. Allah olunca neler yapmaz o? Neler yapmaz? İşte bak işte biz de meydanda. Bugün en aciz bir mahlukuz. En aciz olmakla beraber bir ayağı gökte, bir ayağı yerde olan melekten de eftal görmüş bizi. Ne diyeceğiz de? Bunda da bizde de ukudet var yani. Ufacıyız ama o meleğin yapamayacağını biz yaparız. Bak bugün kaç tane yüzlerce insanları, hatta belki binlerce insanı gökte uçuruyor insan bugün. Gökte uçuruyor. Daha aya kadar da gidebiliyor işte bugün. Verici olan Allah'tır. Kendimize mal edemeyiz bunları. Hepsini gözdeki görmek, kulaktaki işitmek, hepsi Allah-u Teala'nın izniyledir. O akıllar da onun izniyle çalışır. Akıllar da işte böyle işlerini güzelce yaparlar. Çalıştıkları takdirde. İnsan öyle bir kaynak ki, altın kaynağı, yakut kaynağı, ne kaynaklar var lan bugün insanlar yerlerden çıkarıyorlar bunları müşkilatlarla. Bu insanların içerisinde hepimizde gömülü altını da, yakutu da, mercanı da, neleri varsa yani. Hep içimizde gömülü. bu gömülü olan madeni nasıl bugün insan delip de çıkarıyor yerin altından, biz de çalışırsak içimizdeki bu cevahirler meydana çıkar. Bu cevahirler altınlara benzemez ama. Altın onun yanında bir çakıl başına benzer. Öyle cevahir var bizde. Yere de hakim, göğe de hakim. Peygamberimiz Efendimiz'in de sadrılan bir söz. Onun için bu cevher bizim içimizde ruh vasıtasıyla Cenab-ı Hak bu toprakla meydana gelen bu vücuda ruhu da koymuş, ikisini kaynatmış birbirine. İşte ikisinin sayesinde bugün her şeyleri görmekte en büyük masarete sahibiz elhamdülillah. Yalnız Allah intibahlar versin cümlemize de, emirlerine imtisal, yasaklarından korumakla nasip etsin. Şimdi yerin altındaki maadin topraklarla örtülü. Bizdeki madenler neyle örtülü? Günahlarla örtülü. Bunun altında, toprağın altındaki maden eşince çıkarıyoruz onu. Bazısı 100 metrede, bazısı 1000 metrede, bazısı 5000 metrede çıkıyor aşağıdan. Bizim içimizdeki maadin olan cevherleri de günahlar örtüyor. Günahlarımızdır. Yani o günahları sıyırdık mıydı, o madenler pırıl pırıl çıktı mıydı, Hazreti Ömer'in gördüğü gibi biz de görürüz. Onun kumandanın işittiği gibi biz de işitiriz. Bir tane daha söyleyeyim. İttebi'u, uyunuz. Tabi olunuz. Nereye? El ulema'e, ehli ilme uyunuz. Buna tabi olunuz. Ehli ilme tabi olunuz. Neden? Fi innehum, çünkü o ehli ilim sirac-ül dünya, dünyanın kandilleridir onlar. Ehli ilim dünyanın kandilleridir. Binaenli ve mesabihul ahire, aynı zamanda da ahiretin de kandilleridir. Hem dünyanın kandilleri, hem ahiretin de kandilleridir. Yani karanlıkta kandil nasıl karanlığı kaybedip de önünüzü gösteriyor, mesela lambalar yanıyor, bu karanlık kayboluyor, önümüz aydınlanıyor. Dünyada da böyle, ahirette de böyle. Ne sayesinde? Ulemalarımıza uymak nispetinde. Ulemalarımıza ne kadar uyuyor, onun sözlerini ne kadar dinliyorsak, ki ulemanın sözü kendi sözü değil, peygamberden naklettikleri sözlerdir. Allah'ın kitabından naklettikleri sözleri bize naklederler, o nakilleri dolayısıyla biz de onlara uyarız. Uyumak nispetinde dünyanın da aydınlıklarına, ahiretin de aydınlıklarına mazhar oluruz. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ بِاِيْمَانِ Bunların o mümin müminatın nurları يَسْعَى بَيْنِ اَيْدِيهِمْ Önleri boyunca böyle projektör olaraktan aydınlatmış. Yanlarını da öyle her tarafını bilen böyle aydınlatarak gidiyor. O nursuz olan, ışıksız olan uymamış dünyada Allah'ın kelamına, peygamberin kelamına, ulemasının karanlıkta kalan o zavallı geliyor diyor ki, kardeş sen benim komşu değil miydin? Evet, senin komşun. Biraz bekle ne olur, ben de senin ışığından gideyim bu yolda. Ha, biz bu ışığı dünyadayken aldık. Sen de dön dünyaya, al bu ışığı gel. Allah kusurumuzu affetsin de, ittebi'ul ulema, ulemalarınıza uyunuz. Ulemalarımız bize ne diyor? Allah'ın emrini tutun, yasaklarından da kaçın diyor. Siz bunlara uyun. Bunlara uyma kardeş. Bunlar şeytana uymuşlar, nefislerine uymuşlar. Bunlara uyma. Allah'ın emrine uy, peygamberin emrine uy. Saadet orada, selamet de orada. Bir tane iddia okuyayım. Etuhibbi ya Cübeyr. Cübeyr, Eshab-ı Kiram'dan bir zat. Ona diyor, sen sevmez misin? İzâ hıraşte sefere, bir yola gidiyorsun. Bir sefere gidiyorsun. Bu seferde istemez misin ki? En tekûne min emsili eshabik. Eshabının en sağlamı, en kuvvetlisi, en kavisi olasın. İstemez misin? İsteriz tabi ya Resulallah. Peki, öyleyse heyeten ve ekseriyim zaten. Senin ekmeğin çok olsun, yemeğin çok olsun, sıhhatin yerinde olsun, kuvvetin yerinde olsun. İstemez misin bunu? Elbette isterim ya Resulallah. Öyleyse ikra her süverel hams. Şu 5 sureyi oku. Şu 5 sureyi oku. Nedir onlar? Kul ya eyyühel kafirun. 1. Ve izâ câe nesrullah. 2. Vel fethü. Ve kul huvallahu ahad. 3. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 4 ve قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 5 وَفْتَحْ كُلَّ سُورَةٍ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Her sureyi okurken de بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ çek de öyle oku. وَقْتِمْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Sonunu da yine Bismillah'le bitir. Sonunu da yine Bismillahirrahmanirrahim'le bitir. Şimdi tabii her şeyi aklımız ermiyor ya. Buna da tabii aklımız ermez. Niçin bu 5 sureyi okuduğumuz vakitte bize kuvvetler gelsin, kudretler gelsin, rızkımız bollansın, rahat hayatımız. Ne var bu surelerin içerisinde? Şükür ya İlhan Kâfirine'yi hepimiz biliyoruz ya. Beş tane ayetten ibaret kısacık kısacık. Bunda çok dikkat ki nafile namazları kılarken Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e ne okuyalım demişler. Ekseriyetle kul ya eyyühel kafirune birinci surette elhamdan sonra, ikinci rikatta da elhamdan sonra kul huvallahu hüküm buyuruz. Her zaman bunu tekrarlarız. Bu tekrardaki acaba sebepler nelerdir? Her seferinde kul ya eyyühel kafirun diyerekten kafirlere hitap ediyoruz. La abid ma tabidun diyor. Senin yaptığını biz yapmayız. Sen kısa saçlı eğilirsin, bükülürsün, biz tutmut tanımayız. İsa da Allah'ın kulu, Musa da Allah'ın kulu. Ama onları peygamber yapmış. Bizim peygamberimiz de Allah'ın kulu. Abdü diyor ya, Abdühü diyoruz ya, meşhur. Bunun kulu işte. Ama peygamber yapmış onu. O da bizim, onun için büyük bir devlet, bir şeref. Minali, beş vakitte böyle Kulya Eyyel Kâfirunayı okuyoruz, söylüyoruz da yine Allah intibah versin yani. Sözümüzü nasıl söylediğimizin farkında değiliz. İkincisi izacayı okuyoruz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tabii yalnız başına. Dini İslam'ı beyan ediyor. Herkes evladını gömüyor ya. Diri diri gömüyor insan. Merhamet bu kadar merhametsiz insan. Allah'ın yoluna hemen kolayca girer mi? Ama Allah-u Teala kalpleri öyle bir yumuşaklık, öyle bir zemin hazırladı ki Müslümanlık fevk fevk dalga dalga geliyorlar. Ya Resulallah İslam'ı bize tebliğ et. Biz Müslüman olmaya geldik diyorlar. Daha artık İslamiyet'in kemal şeyleri gelmiş. Bunu da bize bunu da diyor ki, ha korkmayın. Allah-u Teala'ya sığının. Allah da size böyle nusratı, nusratını her zaman, yalnız o zaman peygambere verdiği değil, kıyamete kadar o nusratı Allah-u Teala'nın üzerimizdedir elhamdülillah. Biz onun dinine uyduğumuz müddetçe. Kulüvallahu ahad. Bu da ufacık bir suredir ama itikadımızın köküdür. İtikadımızın kökü. Allah birdir. Başka şey bilmeyiz. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır, o hiçbir kimseye muhtaçtır. Oğlu, evladı, anası, babası da yoktur. Ona benzer de yoktur. Ama Allah dediği vakit acaba şöyle mi, acaba böyle mi diye düşünmek de hatadır. Öyle şey olmaz. O havsalaların, hataların, hayalların dışarısında bir Allah'tır. Bütün varlıkların sahibi olan Allah'tır. Onu okumak suretinde de Allah'ımızı öyle biliriz ki her kuvvetin üstünde bir kuvvettir. Bütün varlıkların da sahibidir. Kul eûzü birabbil felak, kul eûzü birabbin nas. Elhamdülillah onlar da bizi Allahu Teala'nın bize zarar verici çeşitli dünya ve bir gördüğümüz görmediğimiz mahluklarından, şerlerinden bizi muhafaza eder. 11 tane ayettir. Fakat her bir felaketi önleyici bir şeydir. Yatarken bunu da okuruz. Giderken de okuruz. Seferde de okuruz. Her yerde de okuruz. Bu sırada Cenab-ı Hakk'ın çeşitli nimetlerine mazhar oluruz.
0: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetine ve Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hadis alimi İmam Buhari'nin yetişmesine katkı sağlayan, ilmi çalışmalarını şekillendiren, dönemin özelliklerini ve Buhari'nin yaşadığı devirde olaylar karşısındaki tutumunu aktaracağımız bir bölümle birlikteyiz. Hadis ilmi denilince akla ilk gelen alimlerden biri şüphesiz İmam Buhari. Kendisi daha hayattayken büyük ilgi görmüştür. Her insan gibi o da yaşadığı dönemin etkileri altında ilmi faaliyetlerde bulunmuş, düşünmüş ve yazmıştır. Onu iyi tanımak ve anlamak için öncelikle yetiştiği çevreyi ve dönemini iyi bilmek gerekiyor. Buhari, Hicri 3, Miladi 9. yüzyılda İslam medeniyetinin zirvede olduğu bir dönemde yaşadı. Onun yetiştiği çevreyi tanımak için yaşadığı zamanın siyasal ve fikri yapısına ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Sevgili dinleyenler, İmam Buhari'nin yaşadığı dönemin siyasal yapısının özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, iktidarda bulunan 10 halifenin dönemine şahitlik etmiştir. Abbasiler, batıda Endülüs'ten, doğuda Çin'e kadar uzanan geniş topraklara hakim olmuşlardı. Aynı dönemlerde bazı bölgelerde özerk diyebileceğimiz devletler de ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi İmam Buhari'nin yaşadığı bölgede Horasan'da kurulan ve Nişabur'u başkent yapan Tahiriler Devleti'dir. Buhari'nin doğduğu şehir olan Buhara, Maveraünnehir bölgesinin en büyük şehirlerindendi. Emevilerin meşhur komutanlarından Kuteybe bin Müslim, 706 ila 709 yıllar arasındaki seferleriyle sonunda buradaki mukavemeti kırdı ve hakimiyeti tekrar sağladı. Horasan valisi de olan Kuteybe, Buhara'ya camiler yaptırmış ve buralarda zamanla ilim halkaları oluşmuştur. Bu dönemde inşa edilen Kuteybe Camii de İslam tarihinde önemli bir eğitim merkezi haline gelmiş, burada pek çok İslam alimi yetişmiştir. Çok sayıda alim, fakih, muhaddis ve zahit yetiştiren Buhara, daha çok hadis ilmiyle ön plana çıkmıştır. Sevgili dinleyenler, şimdi de Buhari'nin yaşadığı dönemin fikri yapısına bakalım. Bir ilim ve fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği ve ilmi fikri birikimini kazandığı sosyal ve kültürel coğrafyası bilinmeden görüşleri ve faaliyetleri sağlıklı bir şekilde anlaşılmaz. Bu nedenle ilk olarak bu fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği sosyal ve kültürel coğrafyayı anlamaya çalışalım. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren başlayan fetih hareketleri, Abbasiler döneminde de devam ederek İslam devletinin sınırları oldukça genişledi, değişik dil, inanç ve kültüre mensup toplumların İslam sınırları içerisinde yaşamaları sağlandı. Geniş bir coğrafyaya yayılmanın da etkisiyle bu dönemlerde pek çok fikir akımı da ortaya çıktı. Gerek Emeviler döneminde ve gerekse Abbasiler döneminde, başta fıkıh ve hadis olmak üzere pek çok alanda önemli alimler yetişti ve her bir alanda ilk temel eserler bu dönemde ortaya kondu. Emeviler döneminde resmen başlatılan hadis tedvin yani kitap haline getirme çalışmaları Abbasiler döneminde ise zirveye çıktı. İmam Buhari gerek El-Cami-ü-Sahih'te oluşturduğu bazı bölümler ve gerek diğer eserleriyle kendi dönemindeki ilim ve fikir hareketlerini iyi takip ettiğini ispat etmekle kalmamış, bizzat fikirleri gündem oluşturmuş ve kendisinden sonraki ilmi fikri gelişmeleri de etkilemeyi başarmıştır. İmam Buhari'nin yaşadığı 3. asır, hadis ve kelam ilimlerinde olduğu gibi, fıkıh ilmi içinde olgunluk ve altın çağı olarak kabul ediliyor. Sadece dini ilimlerde değil, felsefe, tıp, matematik, astronomi, kimya gibi ilimlerde de bu dönemde büyük gelişmeler oldu. Önceki medeniyetlere ait kitapların Arapçaya çevrilmeye başlaması da bu döneme rastlıyor. Hadis, tefsir, fıkıh, siyer gibi dini ilimler alanının en önemli kaynaklarının büyük bir çoğunluğu yine bu dönemde yazıldı.
Abbasiler döneminde devlet sahip olduğu geniş topraklarla çok farklı kültürlerden insanları bünyesine katmıştı. Bu farklı milletlerin mirasının etkisiyle çok renkli yeni bir İslam kültür ve medeniyeti doğdu. İşte Buhari de bu ortamda dünyaya geldi ve yaşadı. Memun gibi bazı halifelerin felsefi düşünceye ilgileri ve yüksek seviyedeki ilmi araştırmalar yapıldığı Beytül Hikme gibi kurumların inşa edilmesi de bu kültürel zenginliği besliyordu. İşte bu zeminde çok bereketli bir fikir ve düşünce dünyası ortaya çıkmıştır değerli dinleyenler. Buhari'nin yaşadığı döneme gelindiğinde ise İslami ilimler oluşum süreçlerini tamamlamıştı. Fıkhi ve itikadi mezhepler büyük oranda oluşmuştu. Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii gibi fıkıh önderleri Buhari'den önce yaşamış ve fıkıh sistemlerini kurmuşlardı. Yine Ahmet bin Hanbel de onun çağdaşı ve ehli hadisin imamı olarak tarihteki rolünü almıştı. Değerli dinleyiciler, Buhari'nin zamanında yaşadığı bölge olan Horasan, Nişabur, Buhara, Semerkant, Merv gibi şehirleriyle önemli hadis alimlerinin yaşadığı bir bölgeydi. Buhara, tarih boyunca farklı düşüncelere ev sahipliği yapan önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Dolayısıyla bu merkezde birçok değişik fikri hareketler de boy göstermiştir. Ancak burada öne çıkan ilim dalı hadistir diyebiliriz. Söz konusu tespit, Kütüb-i Sitte yazarlarının ait oldukları coğrafyaya bakıldığında açıkça görülmekte. Nitekim bu duruma bağlı olarak Horasan ve Maveraünnehir bölgesi bu dönemde Sünni İslam anlayışının kalesi olarak görülüyordu değerli dinleyenler. Buhari'nin sonradan gittiği Hicaz ise sünnetin merkezi yani Darü's-Sünne olarak anıla gelmiştir. Burası diğer bölgelerden farklı olarak felsefi, dini, fikri tartışmalardan çok daha uzaktı. Onun ilim

aldığı diğer bir merkez olan Irak'sa çok sayıda fikir akımının doğduğu veya geliştiği bir merkez görünümündeydi ve oldukça kozmopolit bir yapıdaydı. Nitekim isnat, yani sözü söyleyen ilk kaynağa kadar ulaştırmak dahil birçok hadis ilmi burada gelişmiştir. Buhari, Bağdat'a geldiğinde başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere çok sayıda hadis aliminden ders almış ve bu onun ilmi ve fikri gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İmam Buhari hayatı boyunca ehli hadisin ilim ve fikir anlayışına uymayan görüşleri savunan hareketlerden uzak durmuş, onlardan güvenirliğine ve doğruluğuna kanaat getirdiklerindense çok sayıda hadis nakletmiştir. Buhari, siyasi ve sosyal çalkantıların en yoğun yaşandığı, ilmi ve fikri tartışmalarının zirve noktasına ulaştığı bir dönem ve çevrede yaşamıştır. Her alim gibi görüşlerinin oluşumunda dönemin ilmi ve fikri hareketlerinden ve tartışmalarından etkilenmiştir. Genellikle hadisçiliğiyle şöhret bulan İmam Buhari, fıkhi ve itikadi görüşleriyle de ilgi ve kabul görmüştür. Yaşadığı dönemde İslam toplumuna yön verdiği, fikir ve görüşleriyle aydınlattığı gibi günümüze kadar İslam dünyasını yüzyıllardır etkileyen isimlerden biri olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun. Ömrünüz muradınızca geçsin, Allah'ın rızasına uygun geçsin. Allah'ın rızasını, sevgisini kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir hadisi şerifini Enes radıyallahu anh'ten Buhari, İmam Buhari hazretleri rahmetullahi aleyh o kitabını almış, yazmış. Efendim, Sahih Buhari'si Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da neşredilmiştir. Bütün dinleyicilerime okumalarını dikkatle, ellerinde kalem alarak, altlarını çizerek okumalarını tabii tavsiye ederek bu hadis-i şerifi okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki, "Men erda valideyhi fakat erdallâhe ve men eshata valideyhi fakat eshatallâh." Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Tabii yazarı ve ravisi kuvvetli olunca, sahih hadis-i şeriflerden olunca daha büyük bir rahatlıkla bastıra bastıra söylememiz mümkün oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde buyurmuşlar ki, anne babasına valideynini, anne ve babaya valideyn denilir Arapçada, ikil sigasıyla, tesniye sigasıyla, anneye valide, babaya valid, ikisine birden valideyn denilir. Kim anne babasını razı ve hoşnut ederse, memnun ederse, sevindirirse, kendisini onlara sevdirirse, men erda valideyhi fakat erdallah, Allah'ı hoşnut ve razı etmiş olur. Bakın, anne babaya hürmeti dinimiz ne kadar mühim bir mevkiye çıkartıyor, ne kadar önemli ifade buyuruyor, ne kadar kesin tavsiye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kainatın Halik'i, alemlerin Rabbi, Allahu Teala hazretlerine razı etmek ne kadar önemli. Yaradanımızı razı etmek. Zaten ömrümüz onun için efendim geçmesi gerekiyor. Geçmeli. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi demeliyiz. Allah'ı razı ediyor. Anne babasını razı eden, anne babasını hoşnut eden, sevindiren, memnun eden, kendisini onlara sevdiren, duasını alan Allah'ı razı ediyor. Ne kadar güzel, ne kadar kolay, ne kadar somut bir yol gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapmam lazım diye soran bir insana söyleyeceğimiz çok sözler var. Tabii Kur'an-ı Kerim'i öğren, efendim Kur'an-ı Kerim'in ahkamını iyice uygula, emirlerini tut, Allah'ın yasaklarından kaçın, Habibi edebine ittiba et, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarıl, Peygamber Efendimiz'in yolundan yürü, efendim ahlakını güzelleştir, haramlardan, günahlardan uzak dur, kötü huylarını bırak, iyi huylarla ibadet ve taat üzere çalış, uzun uzun doğru olarak tabii nasihatlerde bulunmamız lazım. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kısaca, anne babasını razı eden Allah'ı razı etmiş olur diye çok kısa bir somut yol gösteriyor. Anne babasına hizmet etsin evlat, elini öpsün, ayağını öpsün, efendim alnını öpsün, kaşını gözünü öpsün, ne yapacaksa yapsın, para harcasın, efendim hizmetine koşsun, havlusunu tutsun, terliğini çevirsin, efendim tatlı sözler söylesin, efendim emrini tutsun, peki babacığım, peki anneciğim desin, efendim kendisinin hoşuna gitmese bile, efendim böylece Allah'ın rızasını kazansın. Ne kadar somut, ne kadar güzel bir şey. Zaten her zaman vurguluyorum, söylüyorum, anne babasına yetişip de, yani büyüdüğü zaman, aklı başına geldiği bir çağda annesi babası sağsa, onlara hizmet imkanını yakalamışsa bir insan, hani bazen küçükken ölüyor annesi babası, insan bazen tanıyamıyor bile anne babasını, bazı kimseler böyle mahrum büyüyorlar, anne babasının cemalini görmekten, hizmet etme imkanından mahrum oluyorlar. Ama yetişmişse, İşte annesi babası karşısında, işte o onların evladı, hepsi sağ salim, Allah uzun ömür versin, hizmet etme imkanı var. Tamam, eğer anne babasının ikisine yahut birisine, hani birisi önce ölmüş de ötekisi sağ, efendim birisine yetişmiş de bir insan cenneti kazanamamışsa, yazıklar olsun ona, burnu yerde sürsün onun. Ne kadar kabiliyetsiz, ne kadar fırsatları kaçıran, ne kadar efendim ahmak, ne kadar efendim böyle gevşek bir evlatmış diye Peygamber Efendimiz'in ikazları var, hadisi şerifleri var. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, anne ve babamız sağsa anne ve babamıza hürmeti bir fırsat bilmeliyiz, bir ganimet bilmeliyiz, çok büyük bir ganimet, çok büyük bir devlet ve saadet bilmeliyiz. Tabii efendim anne babanın hizmeti bahis konusu olunca, anne babası bazen insanın dini inançlarının karşısında olabilirler. Mesela onu küfre çekmek isteyebilirler veyahut anne baba kafirse evlatlarının Müslüman olmasına engel olmak isterler. Bu gibi durumlar var. Yani İngiliz çocuğu Müslüman olacak ama anne babası razı olmuyor. Veya Alman çocuğu anne babası razı olmuyor. Tamam. Eğer onlar seni küfre sokmaya, küfürde tutmaya çalışırlarsa ve in cahederke en tüşrike bi maleyse de bihi ilm fela tutuhuma, o zaman onlara itaat olmaz. Neden? Çünkü anne babanın insan üzerinde hakkı var ama Allah'ın hakkı sonsuz, mukayese edilmez. Allah'ı tanıtıp da anne baba hoşnut edilmez. Allah'ı hoşnut etmek önemlidir. O önde gelir. Hani kanun olduğu zaman bir insanın keyfi, zevki, bahis konusu olmuyor. Kanuna uyuluyor. Efendim, kanuni mevzuat yerine getiriliyor. Bu tabii Allah-u Teala Hazretlerine karşı olan anne babalara yapılacak en büyük itaat, en büyük iyilik onları İslam'a çekmeye çalışmaktır. Onlara doğruyu anlatmaktır. Veya hiç olmazsa, anneciğim, babacığım, ben seni seviyorum, sizi seviyorum, siz beni yetiştirdiniz, büyüttünüz ama siz benim Rabbıma asi olmamı istiyorsunuz. Rabbımın emrini tutmamamı istiyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Lütfen beni böyle bir zorlamayla karşı karşıya bırakmayın demek lazım. Musab İbni Ümeyr radıyallahu anh.

türlü şey yapsan yine İslam'dan, imandan, Resulullah'a ittiba etmekten vazgeçemem anneciğim dedi. Kararlı bir şekilde durdu. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bir mübarek kişiydi. Medine-i Münevvere'ye göndermişti. Nice insanların İslam'a girmesine vesile olmuştu. Demek ki anne baba eğer dinden, imandan nasipsizlerse onları imana çekmeye çalışırsınız. Tabii o zaman onlara günahta itaat olmaz. Hani çok umumi bir kuraldır, kaidedir dinimizde. Allah'a isyan emredildi mi? Emreden kim olursa olsun itaat uygun olmaz. Çünkü Allah en büyüktür. Allahu Ekber. Allah en büyük. Çünkü Allah kainatın Rabbi. Çünkü Allah hepimizi yarattı. Bize emir veren de yarattı. Bize emir veren de ona uymak zorunda. Eğer bir insana babası küfrü emretse, anası küfrü, günahı emretse, kocası hanımına efendim ben senin ailenin reisiyim diye emretse veyahut hocası talebesine emretse veya efendim bir müdür, bir amir, bir başkan, bir emir komuta sahibi kişi aslına, aşağısındakine şu günahı, şu kanunsuzluğu, şu yanlışlığı işle diye emretse o zaman tabii itaat edilmez. Bu bir umumi esas olarak burada hatırlatılmalı. Yani ne yapayım, benim annem Müslüman değil, babam Müslüman değil. Onlar bana Müslüman olmaya müsaade etmiyorlar. Namaz kılmama müsaade etmiyorlar. Örtünmeme müsaade etmiyorlar filan derse tabii böyle bir şey mazeret olamaz. Onu belirtmek istiyorum. Bu bir. Ve men ashata validehi fakat ashata Allah. Anne babasını, yani Müslüman bir tedeyyin böyle anne babasını kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Allah'ın gazabına uğrar. Anne babasının rızasızlığını, efendim bedduasını, lanetini alan bir kimse iflah olmaz. İşi ters gider, hayatı kayar, efendim başına felaketler yağar, çok fena olur. Onun için anne babasını kızdırmamaya, onların gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Tabii burada bir şeyi söylemek istiyorum aziz ve muhterem kardeşlerim. Türkiye'de bir şey çok eksik, çok az efendim biliniyor ve uygulanıyor gibi geliyor bana. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlere anne ve babalarından ve kendi nefislerinden daha yakın ve daha önde ve daha önemli konumda idi. Yani canlarından da kıymetliydi, anne ve babalarından da kıymetliydi. Bir Müslümanın Peygamber Efendimiz'i annesinden, babasından, kendisinden, bütün insanlardan, sevdiği çoluk çocuğundan, eşinden, dostundan daha çok sevmesi dininin tabii bir gereğiydi ve böyle olmazsa imanının tam olmadığı belirtiliyordu sahih hadis-i şeriflerde. Şimdi bunu iyice belirttikten sonra bunun sebebini düşünecek olursak niye annesinden babasından da Resulullah'ı daha çok sevmeli? Çünkü anne baba küfrü, küfürde şirkte kalmasını istiyor. Resulullah imana gelmesini istiyor. Allah göndermiş. Elbette Resulullah'a tabi olacak ve Resulullah'ın izinden gidecek. Resulullah'ın sözünü tutacak. Sünnetine uyacak. Tamam. Resulullah'ı sevecek. Çünkü Allah'ın Resulü. Çünkü onu Allah gönderdi. Çünkü Allah onu sevdi. Çünkü Allah onu görevlendirdi. Çünkü Allah ona itaat etmeyi müminlere emretti. Peki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çağına yetişmedik. 1400 yıl sonra yaşıyoruz şu sıralarda. Aradan bu kadar zaman geçmiş. Bizim için durum ne? Bizim için de dinimizi bize öğreten, Kur'an'ı öğreten, İmanı öğreten, ihlası öğreten, hakiki imanı, gerçek imanı böyle buram buram, burcu burcu, tertemiz, ışıl ışıl, efendim kırıldayan, efendim hoş kokusu etrafa yayılan, tam imanı öğreten nedir? Onlar da Peygamber Efendimiz'in vekilleri olduğu için onları da tabii anne babadan çok sevmek lazım. Tabii çocuğun efendim Allah'ın emrini dinlemesi, Allah'ın emrini söyleyen kişiyi dinlemesi Allah sevgisinin bir bölümüdür, bir parçasıdır. Allah'ı seven Allah'ın ahkamını sever. Allah'ın efendim emrini, yasağını, buyruğunu efendim sever. Haramını, helamını tam öğrenip uygular. Onları anlatan, kendisini Allah'a götüren, Allah sevgisine, marifetullah'a, muhabbetullah'a erdiren büyüklerini de sever. Tabii onlar da anne babadan önde gelirler. Neden? Kendilerinin yani nüfuz kazanması dolayısıyla mı oluyor bu

0: nüfus kazansınlar diye söylenmiş bir söz mü oluyor? Hayır. İslam'ın sağlam olarak bilinmesi ve uygulanması için. Madem insan Müslümandır, o halde İslam'ı uygulayacak. Yani bir hak sözü söyleyen, hakkı öğreten, Kur'an'ı, imanı, İslam'ı öğreten kimse insana annesinden, babasından önde gelir, önde gelmiştir. Şeyde de böyledir. Efendim, Farsça'da bir atasözü vardır. Efendim, altın ile bir eski tarihi büyüğün mezar taşına yazılmış. Cevri üstaz bih ki mihri peder, yani meşhur bir söz olarak böyle Farsça kitaplarına girmiştir. Hocanın baskısı, sıkıştırması, dersi çalışsın, bilgiyi öğrensin diye efendim talebeyi sıkıştırması, babanın merhametinden, sevgisinden, kucağına alıp hoplatmasından daha iyidir diye. Efendim, hocanın cevri, babanın mihri vefasından, sevgisinden daha önde gelir diye buyurulmuş. Tabii bunların hepsinin sınırları var. Yani hiçbir şey aşırı değil. Efendim, hocayı sevecek diye bu sefer anne babasının haklarını çiğnemek gibi bir tarafı da yok işin. İşin hudutlarını bilmek fıkıhtır. Yani İslam'da bir hükmün sınırı nereye kadardır? Nerede biter? Onu bilmek, incelikleri öğrenmek, dinin inceliklerini öğrenmek önemlidir. Dinde onun için hudutları söylememiz gerekiyor. Evet, anne ve babalara sevgiyi, hürmeti ve hizmeti tavsiye ediyoruz. Efendim, evlatlara böylece aile için muhabbetini sağlamış oluyor İslam bu emirleriyle. Bir de çocuğun ahiret saadetini sağlamış oluyor. Çocuğun cennetlik olmasına sebep oluyor. Onun için yakınlarınızdan, tanıdıklarınızdan, anasıyla babasıyla küsüşmüş, bozuşmuş, miras yüzünden veya bir hiç yüzünden veya mühim bir şey, ne, yani dünya şeyinin, efendim, malının, metaının, menfaatinin mühimi ne olacak anne baba sevgisi yanında, herhangi bir sebeple böyle efendim küsüşmüş olan varsa onlara nasihat edin, yapmayın, etmeyin. Bak hadis-i şerif böyle, sakın ha ahiretinizi mahvelemeyin, anne babanıza sevgi ve hürmetinizi ifade edin, ufak tefek meseleleri büyütmeyin diye söylemek lazım. Allah hepimizi hayırları kaynakları eylesin, şerlerden uzak eylesin, İslam'ı nefsedip kamil Müslüman olup efendim İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edebi eser yalnızca yazılmış bir metin değil, dili estetik bir anlayışla işleyerek okuyucuda duygu, düşünce ve hayal dünyası oluşturan sanat ürünüdür. Bir eserin edebi eser olarak kabul edilebilmesi için özgün bir yapıya sahip olması, yazıldığı dönemde dikkat çekmesi ve zaman içinde ait olduğu milletin edebiyatı içinde kalıcı bir yer edinmesi beklenir. Edebi eserin en önemli malzemesi dildir. Ancak burada dil yalnızca bilgi aktarmak için değil, duygu uyandırmak, düşündürmek ve güzellik duygusu oluşturmak için kullanılır. Bu yönüyle edebi eser okuyucusuna sadece bir olay anlatmaz, aynı zamanda ona farklı bir bakış açısı kazandırır ve estetik bir zevk sunar. Bu nedenle her yazılı metin edebi eser değildir. Bir haber metni ya da kullanım kılavuzu bilgi vermeyi amaçlarken, Yahya Kemal'in bir şiiri, Sait Faik'in bir hikayesi veya Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir romanı okuyucunun duygu ve hayal dünyasına seslenir. Edebi eser, dili sanatın imkanlarıyla işleyerek kalıcı bir etki bırakmayı hedefler.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Benim için kütüphanemi karıştırırken baktım, herkese tavsiye ediyorum Riyazu Salih'in kitabını okuyun diye. Elhamdülillah bu kitabın Türkçe'ye 3 ciltlik tercümesi var. Arapça metni var. Arapça şerhi var, açıklaması var. Bir de İngiltere'den, Amerika'dan İngilizcesini getirdim. Benim Riyazu Salih'in serim kütüphanemde tamam. Darısı başınıza. Siz de hiç olmazsa Riyazu Salih'in kitabının Arapçasını, Türkçesini, açıklamasını şöyle kütüphanenizde bulundurun, okuyun. Hiç olmazsa Riyazu Salih'in penceresinden, o İmam Nevevi Hazretleri çok büyük bir alimdir, rahmetullahi aleyh, Allah şefaatine erdirsin, onun seçtiği güzel hadis-i şeriflerden Peygamber Efendimizin nasihatlerini dinleyin. Tabii hadis-i şeriflerini öğreneceksiniz. Ne olacak sonra? Kuru bilginin ne kıymeti var?

0: bildiklerinizi yaşayacaksınız. Resulullah Efendimizin tavsiyelerine tutacaksınız. İkazlarından mütenebbih olacaksınız. Bırakın dediği kötü şeyler varsa alışkanlıklarınız arasında, huylarınız arasında onları bırakacaksınız. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi cadde-i kübrasında, ana caddesinde yürüyerek cennete doğru yaşamınızın sonuna doğru cennete doğru sağlam yoldan cadde-i kübrayı Ahmediye'den yürüyeceksiniz. Bu önemli. Yoksa Resulullah Efendimiz doğmuş, efendim vazife görmüş, müminleri yetiştirmiş, sonra siz dinliyorsunuz ama hiç onun yolunda değilsiniz. Hiç onun tavsiyelerini tutmuyorsunuz. Hiç onun yasakladıklarından vazgeçmemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi bir mümin için? Bu büyük bir tezat olur. Onun için Resulullah'ın siretini öğreneceksiniz. Sünnetini öğreneceksiniz. Sünnetini hayatınızda uygulayacaksınız. Peygamber Efendimizin sünnetini hayatında uygulayanlara yüzlerce şehit sevabı verecek. Allah çok büyük mükafatlar verecek. Göreyim sizi sevgili kardeşlerim, hepiniz Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayarak şu Türkiye'yi ve dünyayı asr-ı saadet gibi yapalım. Hayatımız, evimiz, çevremiz, köyümüz, şehrimiz, işimiz, çalışmamız, devletimiz, her şeyimiz asr-ı saadet Müslümanları gibi, yani sahabeler gibi. Sahabe-i kiram Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain hazretleri gibi olsun. Öyle güzel bir yaşam ile yaşayalım.
1: Akra.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Akra, akra.

Gönlüm düştü bu sevdaya. Gel gör beni, aşk neyledi? Başımı verdim kavgaya. Gel gör beni, aşk neyledi? Ben ağlarım yane yane. Aşk boyadı beni kane.

Mecnun olu ben yürürüm. Dostu düşümde görürüm. Uyanır melul olurum. Gel gör beni, aşk neyledi? Aşkın beni mest eyledi. Aldı gönlüm, hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi.

eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi? Akan sulayım çağlarım, dertli yüreğim dağlarım. Yârim için ben ağlarım, gel gör beni, aşk neyledi? Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni, aşk neyledi? Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim, dost elinde.

İbni Yunus, Saat Kadranı ve Astronomi. ...950 yılında Mısır'ın Said bölgesindeki Sadfa köyünde doğdu. Fustat'ta yetişmiş ve hayatını orada geçirmiştir. Ünlü bir aileden gelir. Babası büyük hadis alimi ve tarihçilerindendi. Mısır Tarihi adında değerli bir eseri bulunmaktadır. Dedesi ise İmam-ı Şafii Hazretlerinin yakınlarından ve ilim meclisinde bulunan bir zat idi. İlimle yakından ilgilenen bir ailenin oğludur. İbni Yunus küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Özellikle astronomi ve matematiğe ilgi duyan İbni Yunus kısa zamanda din ve fen ilimlerini öğrendi. Özellikle astronomi ilminde derinleşti. Kabiliyet ve gayretleri sonucunda büyük İslam astronom ve matematikçileri arasına girerek zamanımıza kadar ulaşan eserleriyle ilim dünyasına büyük hizmetler sunmuştur. İbni Yunus, Haziran 1009'da Fustat'ta vefat etmiş, evinin civarına gömülmüştür. Vefatından sonra kitapları da Kadir Bilmezoğlu tarafından tartıyla satılmıştır. Yıldızların gözlenmesinde kullanılan ve görünüp kaybolma periyotlarının tespitine yardımcı olan rakkas, yani sarkaç aletini ve buna bağlı olarak saat kadranını ilk defa keşfeden İbni Yunus'tur. Batılılar bu keşfin İtalyan bilim adamı Galileo'ya ait olduğunu belirtmekte iseler de kesin olarak söylenebilir ki saat rakkasını ilk defa bulan Galileo değil İbni Yunus'tur. İbni Yunus fizik ve

0: astronomide oldukça önemli olan sarkacı ve onunla ilgili temel esasları Galileo'dan tam 700 sene önce keşfederek ortaya koymuş ve bu buluşuyla kendinden sonrakilere öncülük etmiştir. İbn Yunus, rasathanede birçok inceleme ve gözlemlerde bulunarak 977 ve 978 yıllarında meydana gelen iki güneş tutulmasını en ince hesaplarla önceden tespit ederek büyük bir şöhrete erişti. Zira bu şekilde hassas ve dakik bir hesaplama o zamana kadar yapılmamıştı. 976-1003 yılları arasında kesintisiz sürdürdüğü gözlem ve incelemelerinin sonunda kaleme aldığı 4 ciltlik Ezzicul Hakimiyyul Kebir en önemli eseridir. Bu Zic astronomi fizik ve trigonometri açısından oldukça önemlidir. İbn Yunus 17 yıllık incelemeleri sonucunda 18 yıldızın gök küresindeki koordinat değerlerini bulmuş, yıldızların hareketleri, devirleri, eliptik eğim, itidal noktalarının gerilemesi ve güneş paralaksı hakkında kendinden öncekilere göre daha doğru bilgiler vermiştir. İbn Yunus, zaman ölçümü ve güneşin yüksekliğinden iz düşüm metoduyla güneş azimutunu belirleme konularına da yoğunlaşmış, ayrıca kıble ve belirli azimutlar için yapılan güneş yüksekliğine dair ölçümleri de cetvel haline koymuş. Bu arada kıblenin tayiniyle ilgili meselelere başka Müslüman astronomların getirdikleri geometrik çözümlemeleri de özetlemiştir. İbn Yunus sadece astronomi ile meşgul olmadı, matematik ilminin dallarıyla da uğraştı. Trigonometri için büyük önemi olan dönüşüm, yani transformasyon, biçim değiştirme formüllerini ilk defa ilim dünyasına kazandıran İbn Yunus olmuş, çalışmalarında kolay bir hesaplama metodu geliştirerek logaritmanın temel prensibi olan çarpmayı, bölmeye çevirme usulünü bulmuş ve ilk defa kullanmıştı. Onun bu formülleri kullanarak hesap yapması ortaçağ bilginlerini şaşkına çevirmiştir.
1: Bir mucit, bir icat.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz sarkoptoskabiye dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık. Bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da bir aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, bir ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyonundan dolayı böyle bir tanımlama var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine ve Tirmizi'nin de hasen hadistir, sahih, hasenün sahihun dediği bir hadisi şerifte buyuruyor ki, kalbin mühürlemesi denilen olayı açıklayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, innel mümin izâ ezneme zemben. Mümin bir günah işlediği zaman işler mi? İşlememesi lazım ama maalesef işte nefsine yenik düşüyor, şeytana kanıyor, dünyaya kapılıyor, bir günah işliyor. Tamam. Bir günah işlediği zaman mümin kânet nükteten sevdâe fî kalbihi, gönlünde, kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bu günahtan dolayı gönlünün bir noktası kararır, kalbi üzerinde bir siyah nokta meydana gelir. Ve intabe ve neza'a ve sa'tebe sakala kalbuhu. Eğer bu günahından sonra pişman olur, tevbe eder, aman yarabbi ben hata ettim, beni affet, düzeltiyorum kendimi der, tevbekar olursa, kendini çekerse ve efendim affını, mağfiretini isterse kalbi tekrar efendim parlar. Yani leke gider, temizlenir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi bırakalım ve hatırlatalım. Başka bir hadis-i şerifi. Müslümanın bir günah işlediği zaman arkasından bir iyilik yapmasını, onun onu sileceğini bildiriyor. Ve et bi isseyyiyetel hasenete temhuha. Bir kötülük işlenmişse onun arkasından bir iyilik yap da o onu silsin diye tavsiye buyuruyor. Evet, tevbe ederse demek ki, vazgeçerse, Allah'tan affını dilerse ve efendim bir iyilik yaparsa diyelim bize bu araya ekleyerek, kalbi tekrar temiz hale gelir. O leke gider, kalbindeki leke. Ve inzade, ama tevbe etmez de günaha devam ederse, günahını arttırırsa zadet efendim o lekeler de artar. Hatta ta'lu kalbehu, hatta ta'luve kalbehu, bütün kalbinin her tarafını o leke kaplayacak şekilde gelir. Bir kılıf gibi, bir pas gibi efendim, bir kalın leke gibi bütün vücudunu, bütün kalbinin her tarafını kaplar. فَذَلْكَ الرَّانُ الَّذ۪ي قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Efendim, Kıyamet Suresinde hayır, aksine onların işlediği kötü işler kalpleri üzerine pis leke ve bir perde, bir efendim pas tabakası meydana getirmiştir dediği gibi, işte o pastır, randır. Pas ve tabaka, kir tabakasıdır. Her tarafını kaplar. Kalbi o zaman kirle kaplanmış oluyor. Bir kir kılıfı altında kalmış oluyor. Efendim, böylece efendim artık o kalp sıhhatli bir çalışma yapamıyor.
0: Dostça bir tavsiye.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Suda temsilcilerinin Medine'ye gelip Müslüman olmaları ve kavimleri adına da İslamiyet üzerine beyat etmeleri. Beni Sudaların Medine'ye gelişi, Hicretin 8. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Cirane'den Medine'ye dönüşünden sonraya rastlar. Beni Sudalar büyükçe bir kabileydi. Küfür ve şirkte devam ediyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Yemen'e askeri birlikler gönderirken, hazırladığı bir birliğin başına Kays bin Sa'd bin Ubade'yi kumandan tayin edip, kendisine beyaz bir sancak bağlamış, ona ayrıca siyah bir bayrak da vermişti. Kays bin Sa'd, Kanat nahiyesinde toplanan 400 kişilik birliğiyle Yemen taraflarına gidip Beni Sudaları yola getirecekti. Ashab'tan Ziyad bin Haris Es-Sudai, bu birliğin nereye gitmeye hazırlandıklarını sorup, kendisine Beni Sudalar üzerine gidecekleri bildirilince, acele Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi ve, ''Ya Resulallah, kavmimin üzerine asker salmak istediğini öğrendim.'' Ben gerimdeki kavmimin elçisi olmak üzere sana geldim. Askerleri geri çevir. Ben kavmimi senin yanına getirmeye söz veriyorum dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ey Sudalardan olan kardeş, sen kavminin içinde sözü dinlenir bir kimse misin diye sordu. Ziyad bin Haris, Allah ve Resulü sayesinde evet dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam, Kays bin Sa'd'ı ve birliğini kanattan geri çevirdi. Ziyad bin Haris de hemen kavmi olan Beni Sudalara gitti. 15 gün sonra 15 kişilik bir heyetle Medine'ye geldi. Sa'd bin Ubade, ''Ya Resulallah, bırak da onlar benim evime insinler, konuğum olsunlar.'' dedi. Beni Suda heyeti Sa'd bin Ubade'nin evine indiler. Sa'd bin Ubade onlarla dost oldu. Kendilerine elbise giydirdi, ikramda bulundu. Bundan sonra Beni Suda heyeti Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Biz gerimizdeki kavmimiz adına da sana beyat ediyoruz dediler. Hem kendileri hem kavimleri adına Peygamberimiz Aleyhisselam'a beyat edip Müslüman oldular. Dönüp yurtlarına gittiler. İslamiyet böylece Beni Sudalar arasında da yayıldı. Yüce Allah onlardan razı olsun. Bahile, Beni Sümale ve Beni Hud'dan temsilcilerinin Müslüman olmaları, kavimleri adına da İslamiyet üzerine beyatte bulunmaları. Bahile elçisi Mutarrif'in Medine'ye gelişi Mekke'nin fethinden sonraydı. Bahileler Bişe Vadisi'nde otururlardı. Bişe, Yemen tarafındadır. Bahilelerden Mutarrif bin Kahin, kavmi adına elçi olarak Medine'ye geldi. Müslüman oldu ve kavmi içinde Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir emanname aldı. Ya Resulallah, biz Müslüman olup selamete erdik. İslamiyet'in Allah'ın semavi dini olduğuna, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ettik. Bizim için bir yazı yaz dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam da Mutarrif ve onun kavminden Müslüman olan

0: olanları için malların zekatı hakkında bir yazı yazdırdı. Yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu: "Bu Muhammed Resulullah tarafından Mutarrif bin Kahinül Bahili ile Bişe'de oturan Bahililer için yazılan yazıdır. Kim üzerinde develerin çöktüğü, gecelediği ölü bir araziyi ihya ve imar ederse orası onun olur. Bahililer her 30 sığırda yetişmiş bir dana, her 40 davarda bir davar, her 5 devede yaşlı bir davar zekat olarak vermekle mükelleftirler. Zekat tahsildarları bu zekatları ancak onların yaylım yerlerinde teslim alacaklardır. Bahileler Allah'ın emanıyla emniyet ve selamettedirler." Mutarrif söylediği bir şiirle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı övmüş, bununla da bahililerin imanlarını güçlendirmiştir. Allah ondan razı olsun. Mutarrif'ten sonra bahililerden Nehşel bin Malikül Vaili de kavminin elçisi, temsilcisi olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi, Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Osman'a Nehşel ve kavminden Müslüman olanlar için içinde şeriat hükümlerinden bazıları bildirilen bir yazı yazdırdı. Yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu: "Allah'ım, senin isminle başlarım. Bu Muhammed Resulullah'ın beni vaillerden Müslüman olup namazı kılan, zekatı veren, Allah ve Resulüne itaat eden, ganimetlerden Allah'ın ve Resulünün beşte bir hissesini veren, Müslümanlığına şehadet getiren ve müşriklerden ayrılan kimseler için yazdırdığı yazıdır. Onlar Allah'ın emanıyla emniyet ve selamettedirler. Muhammed onlara kıymaktan tamamıyla uzaktır. Onlar için ne toplanma ne de kendilerinden uşr alınma vardır. Onların amilleri, zekat tahsildarları da kendilerinden olacaktır. Beni Sümalelerle Beni Huddanların temsilcilerinin Medine'ye gelişi, hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinden sonraydı. Beni Sümalelerle Beni Huddanlar, Ezdi Şenuelerden iki küçük kabiledir. Beni Sümale ve Huddan kabilelerinden Abdullah bin Alesüs Sümali ile Müsriye bin Hızanül Huddani, kavimlerinden bir heyet içinde gelerek Müslüman oldular ve kavimleri adına da beyat yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam bunların mallarından ödemeleri gereken zekat miktarları hakkında da Sabit bin Kays bin Şemmas'a bir yazı yazdırdı. Sa'd bin Ubade ile Muhammed bin Mesleme de şahit oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu: "Bu Muhammed Resulullah tarafından deniz sahillerindeki kırlarda ve kırların hizasındaki vahalarda oturanlara verilen yazıdır. Onlara hurma mahsulleri için ne ağaç üzerinde tahminleme ne de ayarlı bez ölçekle ölçme vardır. Onlar hurmalar kurutma yerine konulduğunda her 10 veskte bir veskini zekat olarak vermekle mükelleftirler. Hicazlılara göre bir vesk 6 sa'dır. Bu da 320 rıtıl, Iraklılara göre ise 430 rıtıl tutar. Bir rıtıl da 12 ukiyedir. Bir ukiye de 40 dirhemdir." Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle

0: halkı. Tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurmadar çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal. Hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım de. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.
1: Akra.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye

Allah razı olsun, birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra haddin İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Mirki bekadan gelmişim. Fani cihanın eylerem. Ben dost cemalin görmüşem. Hür-i cinanı neylerem. Vaht etmeyinin cuasım. Maşuk elinden içmişem. Ben dost kokusun almışam. Müşki tatarı neylerem. İsa gibi dünya koyup gökleri seyran eylerem. Musa'yı didar olmuşam. Ben lenüterani neylerem. Muhammed'em dosta gidem. Ben tercemanı neylerem. İsmail'em hak yoluna. Canımı kurban eylerem.

edepilidir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edepilidir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitapseverler. Hatırlayın lütfen son bölümü. Ne çok şey okumuştuk. İlk seriyeler, Peygamberimizin ilk kılıç kuşanışı, kıblenin değişmesi ve namazdan sonra orucun farz kılınışı. Şimdi devam edeceğiz. Bu defa Bedir Savaşı'yla. 32. bölüm. Bedir Gazası. 4 ismi var. Bedri Kübra, Büyük Bedir. Bedri Uzma, Koca Bedir. Bedri Saniye, İkinci Bedir. Bedri Kıtal, Kanlı Bedir. Mekke taraflarında meşhur bir köy ve orada bir kuyu, Bedir. Bu gazanın gününe Yevmil Furkan, Kur'an günü dediler. Çünkü Kur'an bağlılarının izzet bulduğu ve küfrün başına kahır sillesinin indiği gün. Küfür çoklukta 1'e 3, kılıkları zengin, pusatları mükemmel, saflarında da geyik bacaklı ve yılan boyunlu yüzlerce at kişniyor. Gurur ve azamet içindeler. Bize üstün çıkacak kim olabilir? Allah buyurdu. Allah size Bedir'de düşkün halinize rağmen nusret etti. İslam'ın ilk büyük harbi ve İslam kılıcının büyük örsü Bedir. Bu kılıç Bedir gazasında dövüldü ve sonra bütün insanlığa ucunda ebedi şifayı taşıdı. İslam'ın alınları kartopu atlar üzerinde bütün dünyayı kuşatmasına yol açan Bedir. Bütün İslam yayılışının kudret çekirdeği Bedir. Başta Allah'ın sevgilisi Ramazan'ın 12. günü Medine'den hareket ettiler. Hicretin 12. ayı içindeler. Ebu Lübabe Hazretleri Medine'ye memur. Hepsi 300 kişi veya biraz fazla, çoğu Ensar'dan. Bu Ensar'ın ilk defa olarak Allah Resulü ile gazaya çıkışı. Hepsi 3 at ve 70 deve. Plan Kureyş kervanını basmak. Bir büyük harp kopacağından ve bir büyük çığır açılacağından belki kimsenin haberi yok. Ebu Sufyan'ın emrinde 30 atlı. Şam'dan büyük bir kervanla dönmekte olduğu duyulmuştu. Onlar Bedir civarında tutulabilirler. Hazırlık tamam, hareket emri verildi. Karşı tarafta Allah Resulü'nün hareketini haber aldı. Ebu Sufyan hemen Mekke'ye 4 nala bir adam saldı. Müslümanlar üzerimize geliyor, yetişin. Mekke'de bir kaynaşma. Az zamanda zırhlı, tulgalı, tepeden tırnağa silahlı 1000 kişi toplandı. Mekke büyüklerinden geride hiç kimse kalmadı. Ebu Leheb'den başka bütün Kureyş büyükleri imdat yoluna girdiler. Nefis atlar üstünde Bedir istikametinde 4 nala. 100 at, 700 deve. Allah Resulü'nün yürüyüş kolu henüz Reha dolaylarında. Haber geldi. Bütün Mekke 1000'den fazla cengaver kervanın imdadına koşuyor. Yetişmek üzereler. Kervan da sahil yolundan kaçıyor. Allah Resulü sahabilerini çevrelediler. Vaziyet bu. Ne dersiniz? Allah iki nimetten birinin bizim olduğunu haber verdi. Ya kervan ya Kureyş ordusu. Hazreti Ebu Bekir'den bir güzel fikir, Hazreti Ömer'den de bir güzel fikir. Kervana temayül edenler de var. Miktat Hazretleri doğruldu. Ey Allah'ın Resulü! Rabbin sana ne emrettiyse onun üzerinde ol. Vallahi biz sana Yahudilerin Musa peygamberi

0: Peygamber'e dediği gibi, git Rabbinle beraber düşmanlara karşı çık. Biz buradan kımıldamayız diye bir söz söyleyecek değiliz. Biz senin izindeyiz. Allah'ın Resulü ellerini kaldırıp Miktat'a dua etti ve sahabiler çevresine döndü. Ey insanlar! Bir lahza durdu. Ensar büyüklerinden Sa'd bin Muaz atıldı. Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar diye hitabından ve bizi zümreleyişinden anlıyoruz ki sözün topyekün hepimize. Ama buradaki çokluk ensar olduğuna göre bize. Bizi ismimizi anmadan vazifeye çağırıyor ve ettiğimiz vaadi tutmamızı istiyorsun, öyle mi? Evet ya Sa'd, hitabım sizedir. Öyleyse ey Allah'ın Resulü, biz sana iman ettik, seni doğruladık, getirdiğin her şeyin Allah'tan ve hak olduğuna inandık. Muradın neyse bizimki de o. Sen bir yakasından girip öbür yakasından çıkacağız diye deryaya atılsan biz de arkandan geliriz. Biz düşmandan ürken ve kaçan topluluk değiliz. Cenk günü sabır ve tevekkül göstericileriz. Umarız ki muradına erişesin. Al bizi ve ne yana dilersen sür. Allah Resulü'nün yüzlerinde şevk ve saadet. Buyurdular. Yürüyün ve Allah'ın lütfuyla şad olun. İşte Kureyş'in tek tek düşüp uzanacakları noktaları görüyorum. Ve mübarek elleriyle o noktaları birer birer gösterdiler. Dava kervanı basmak değil, küfür safını toslamak. Bedir sahasında kızgın kumluk. Müslümanlar bu kumlukta mevzi aldılar. Karşılarında daha evvel gelip mevzi alan Kureyş. Su düşman safının arkasında. Müslümanların ayak bastığı sahaysa insanı ve hayvanı içine doğru çeken, yutan bir kuraklık girdabı. İçmeye ve abdest almaya su yok. İnsanlar, develer ve atlar dizlerine kadar kumda. Düşmanın daha evvel suyu kesip Müslümanları bu sahada çemberlemek istediği besbelli. Şeytan vesvese yağdırdı. Siz kendinizi hak yolda sanıyor ve aranızda peygamber var biliyorsunuz. Kendinizi ermişler sayıyorsunuz. Bakın içecek bir yudum su bile yok. Suyu Kureyşliler tuttu. Tam canınıza tak edeceği sırada basıp sizi doğrayacaklar. Sahabeler arasında ıstırap kum üstündeki kaynar hava dalgalarına karışmış göklere doğru tütüyor. Birden yağmur. Seller aktı, bütün tulumlar, kırbalar doldu, kalplere ferahlık ve kollara kuvvet sindi. Ayet-i Kerime meali, Allah gökten su indirir, ta ki onunla pak olasınız. Kalbinizden şeytanın vesvesesi gitsin, kalbinize kuvvet ve adımlarınıza sebat gelsin. Allah'ın Resulü ağaç dallarından bir gölgelik yaptırdılar ve altına geçtiler. Ayet-i meali, o günü an ki Allah'tan yardım diliyordunuz ve Allah size birbiri ardınca bin melekle yardım etti. Yine ayet-i meali. O günü an ki şeytan kafirlerin işini bezeyip kendilerine hoş gösterdi. Ve o gün insanoğlundan hiç kimsenin onlarla boy ölçüşemeyeceğini söyledi. Onları kurtaracağını vaat etti. İki taraf karşılaşınca da arkasını dönüp gitti. Ve dedi, ben sizden usandım. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın gazabı büyüktür. Düşman saflarına doğru kasırga gibi bir cereyan, kimsenin eşini benzerini görmediği atlar üzerinde şakırdayan kılıçlar. Bunlar ve öbürleri meleklerdir. Allah'ın emriyle insan şekline girmiş, Müslümanların arasına katılmışlardır. İbn Abbas, Gıfar oğullarından biri anlattı. Bedir cengi gününde amcamın oğluyla yüksek bir tepeden muharebeyi seyrediyorduk. Maksadımız hangi taraf bozulursa, o tarafın öte birisini yağma etmekti. Böylece dağın tepesinden bakarken yakınlardan bir bulut gelip önümüzden geçti. Buluttan at kişnemeleri geliyordu. Amcaoğlunun korkusundan ödü patladı. Aynı hal az kaldı benim de başıma geliyordu. Bulutun içinden bir ses işittim. Yürüyün! Allah Resulü'nün yerden alıp attıkları bir avuç kumun değmediği kafir kalmamıştır. Ayet meali. Onu sen atmadın, Allah attı.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik

0: düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Birçok insanımız burundan nefes almayı ya yapısal nedenlerle ya da iyi nefes alıp verme öğretisi olmadığı için ağızdan almakta. Yani ağızdan nefes aldığında insanlar burnun görevi yerine getirilmemiş oluyor. Bunlar neydi? İşte havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, havada bulunan zararlı partiküllerin, tozların, yabancı maddelerin temizlenmesi ağızdan nefes almamızla bu fonksiyonlar yerine getirilemiyor. Dolayısıyla aldığımız hava vücuda bazen zarar verebilmekte. Kış aylarında özellikle virüs dediğimiz çeşitli hastalık yapan etkenler burun tarafından yerine getirilmediği için ağızdan direkt akciğerlere ve yutağa temas etmekte. Dolayısıyla farenks, faranjit dediğimiz durum, akciğer hastalıkları ağızdan nefes alanlarda daha sık ortaya çıkmakta. Antrenör ya da bir eğiticiyle birlikte spor yapanlar onların öğretileriyle, öğretmeleriyle bu nefes alma, verme olayını daha güzel öğreniyorlar. Spor yapmayanlarda ve bu tür eğitimi okulda da olabilir, beden eğitimi öğretmenlerimiz de verebilir. Onlarla bu tür diyaloğa girmeyenlerde böyle bir doğru nefes alma ne olduğunu öğretilmediği için insanlar onu bilemiyorlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Tasavvuf Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi kema yenbagi li celali vecihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: 121. sayfada 27. paragrafa gelmiştik. Biraz uzun olduğu için orada kesmiştik. Şimdi onu okuyacağız ve devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Kale, ravi dedi ki, ve su ile an ahkamil fakr. Su ile soruldu kendisine. Kime? Ebu Hafs-ı Haddad en-Nisaburi Hazretlerine. Bahis konusu şahsiyete, tercüme-i hali ve eser sözleri yazılan bölümün hayatına dair olduğu şahsa soruldu. An ahkamil fakr. Fakrın hükümleri nelerdir diye soruldu. Fakirliğin esasları, şartları nelerdir demek istiyor. Buradaki fakirlik bizim anladığımız manadaki fakirlik değil. Buradaki fakirlik dervişlik demek. Derviş de zaten kapı kapı dolaşan fakir demek. Mutasavvıflar kendilerine derviş adını vermişler, fakir adını vermişler, fukara demişler. Şeyh efendiler de kendilerine hadimül fukara demiş. Yani sen kimsin be adam dedikleri zaman ben efkarül fukarayım. Bazen böyle demişler. Efkar en muhtaç demek. Efkarül fukara yani muhtaçların en muhtacı, fakirlerin en fakiri ve hadimül fukara ve fukaraya hizmet eden kimseyim. Yani tekke var. Fukara yani dervişler orada toplanmış. Buna ben hizmetçisiyim diyor. Yani o topluluğun hizmetçisiyim, hizmetlisiyim diyor. Mütevazı insanlar, büyük insanlar tabii. Yani Resulü'nün ahkamil fakr ne demek? Bizim bugünkü sözlerimizle tam yerine oturtarak tercüme etmemiz gerekirse ne demek bu? Tasavvufun esasları nelerdir hocam diye sormuşlar demek yani. Tasavvuf ne demek? Tasavvufun esasları nelerdir diye sormuşlar ama kendi özel terminolojisi içinde, tabirleri içinde diyor ki fakrın ahkamından kendisine soru soruldu. Böyle tercüme edersek anlamaz halk. Çünkü fakrın ne manaya geldiğinde aklı kayar. Fakir deyince, fakirlik deyince şeyi anlar. Bugünkü manasını anlar. Tasavvufun esasları nelerdir diye soruyorlar. Dervişliğin ahkamı, esasları nelerdir diye soruyorlar. Başka ne sormuşlar? Ahkamı, fakrın hükümlerini, ahkamını, şartlarını sormuşlar. Ve adabiha alel fukara ve dervişlere boyunlarına borç olan adabı nedir bu tasavvufun? Yani dervişim diyen insanın nasıl olması gerekir? Çok önemli sorular. Tasavvufun ahkamı nedir? Şartları, esasları nelerdir? Ve dervişlere düşen efendim vazifeler nelerdir? Nasıl olmaları lazım? Nasıl bir adaba sahip olmaları, nasıl bir ahlaka sahip olmaları lazım diye sordular bu zat-ı muhtereme. Fekale, saymış şimdi 3-5 tane cümle sıralamış. 1. Hıfzu hurumatil meşayih ve hüsnül işveti maal ihvan ve nasihatu lil asagir ve terkül husumati fil erzak ve mülazemetül isar ve mücanebetül iddihar ve terki sohbeti men leyse min tabakatihim ve muaveneti fi umuri dini ve dünya. Bunları saymış. Arapça bilenler biraz sözün önü sonu nedir, nedir bilsinler diye Arapçasını okudum. Şimdi açıklamaya çalışalım. Çünkü gerek Kur'an-ı Kerim'in, gerek hadis-i şeriflerin, gerek böyle eski önemli metinlerin tercümelerinde kelimelerin mümkündür ki hala bugün de kullanılan kelimeler olabilirler. Ama bugün manası başkadır. O zamanki manası başkadır. Kur'an-ı Kerim'deki manası başkadır. Bugün bizim kullandığımız manası başkadır. Onun için dikkatli tercüme etmek lazım. Şimdi saymış ne olduğunu, bu soruların cevabını. Yani dervişliğin esası, tasavvufun esasları nelerdir? Dervişlerin nasıl bir ahlaka sahip olması lazım? Hayatta nasıl bir tarzda düşünüp yaşamaları lazım diye sormuşlar. Şunları sıralamış. Hıfz-ı hurmatül meşayih. Bir kere yolun büyüklerine saygıları tam olacak. Ayaklarının tozu olamayacağın kimseleri, sözlerinin manasının derinliğini kavrayamayacağın kimseleri, yazdıkları eserlerinin binde birini yazamayacağın büyük alimleri tenkit ediyorsun sen. Böyle bir şey var yani. Onların devrinin ortamı, yani çevresi, yani beldenin şartları şimdiki gibi değil. O zaman sabah akşam gezilen, tozulan, gidilen, gelinen yerde insan ilim öğrenir. Büyüklerin sözünden, sohbetinden, ha falanca alim şöyle buyurdu, filanca zat şöyle dedi, şöyle bir konu münakaşa edildi de beldenin en büyük alimi şu kararı verdi. Yani çevre insanı besler. Çevresi, muhiti, o zamanın insanları, insanın imanını kuvvetlendiren, hatasından döndürten, sözü, sohbeti, hali, hareketi, sükutu, konuşması, ilmini, irfanını insanı arttıracak malzeme veren kimseler, büyük insanlar her şeyle. Şimdi burada birinci şeyde birçok kimse gidiyor, eleniyor yani. Derviş olamazsın sen, neden? Daha birinci barajı aşamadın. Neden? Ne diyor? Hıfzı hürmatil meşayih. Bu yolun büyüklerinin, ulu kişilerin hürmetini korumak lazım. Hürmetine riayet etmek lazım. Mevlana kimmiş ya o? Mevlana, Mevlevi tarikatının piri, büyük zat. Abdülkadir Geylani kimmiş yani? Bahattin Nakşibend kim oluyormuş? Ziya Paşa'nın bir beyti var. Diyor ki, anlar ki verirler aleme lafla nizamat, bin türlü teseyyip bulunur hanelerinde. O insanlar ki aleme lafla efendim ahkam kesip nizam vermeye kalkışırlar, evlerinde bin bir türlü bozukluk vardır. Düzen sağlayıcı bir adamsan şu evine bir düzen sağla da görelim. Kendine bir şekilde düzen ver de görelim. Cihanı düzene sokmak için evvela insanın kafasında düzen olması lazım. Evinde, gönlünde düzen olması lazım. Kendi çevresinde düzen olması lazım. Bu bir. Bu gerekli mi? Gerekli. Niye gerekli? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki, bizim büyüklerimize hürmet etmeyen, yani toplumumuzun yaşlı başlı büyüklerine hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, şefkat göstermeyen bizden değildir. Siliyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in defterden sildiği insandan ne hayır gelir? Peygamber Efendimiz'den feyzi alacak. Peygamber Efendimiz defterden silerse bir insana ondan bir hayır gelir mi? Mümkün mü? Peygamber Efendimiz'in hoşnutsuzluğuna, rızasızlığına rağmen bir insanın tasavvuf yolunda, maneviyat yolunda bir zerre bir şey kazanması, bir kademe ilerlemesi mümkün mü? Mümkün değil. Büyüklere hürmet edecek, küçükleri sevecek, efendim şefkat gösterecek. Tabii burada meşayih sözü iki manaya gelebilir. Bir, tasavvufun büyükleri demek. Burada ilk anlaşılan mana budur. Yani efendim elbette bu yolun tecrübeli üstadlarına hürmet etmesi lazım. Bir doktor, tıp fakültesine girmiş bir öğrenci elbette profesörlere saygı gösterecek, sevgi gösterecek. Eser yazan, dünyaca meşhur olan, madalya kazanmış büyük üstadlara bakacak, onların eserlerini okuyacak, makalelerinden istifade edecek. Tıp mecmualarını, efendim, batıdan gelen şeyleri falan karıştıracak, batıyı doğuyu bilecek yani. Onun gibi bir şey bu. Şart. Hem akıl yoluyla şart olduğunu anlıyoruz, hem din yoluyla şart olduğunu anlıyoruz. İkinci manası da yaşlı başlı insanlar demek. O da var. Yaşından dolayı da insan bir kıymet ve hürmet kazanıyor İslam'da. 40 yaşına gelince Allah ona inabet nasip ediyor. 50 yaşına gelince bir takım daha büyük mükafatlarla taltif ediyor. 60'a gelince daha güzel oluyor. 70'e gelince daha güzel oluyor. 80'e gelince daha güzel oluyor. 90'ı geçtikten sonra ben bu kulumu hesaba çekip de terletmem. Serbesttir diye Allah-u Teala Hazretleri o kadar büyük mükafatlar veriyor. Yaşından dolayı insanın itibarı var. Önemi var. Onun için o da doğru, o da doğru. Yaşlılık bakımından hürmet de doğru ama yol büyüklüğü, ilim, irfan büyüklüğü bakımından yücelik de, o da önemli. Bu hususta sahabeden bir zatın zarif bir sözünü hatırlarım ve çok beğenirim. Allah şefaatine erdirsin. Aşağı yukarı Peygamber Efendimizin emsali imiş, yaşıtıymış. Birisi soruyor, Peygamber Efendimiz'e ait bilgi kazanmak için. Nasıl, siz Peygamber Efendimizin doğduğu zamanlarda doğmuşsunuz galiba. O mu büyük, siz mi büyüksünüz? Yaşınız nasıl diye soruyor bir sahabeden bir zata soruyor. Onun cevabı çok kesin, çok güzel. Diyor ki, Peygamber Efendimiz benden büyük. Ama ben ondan birkaç yaş yaşlıyım diyor. Peygamber Efendimiz benden büyük, şek şüphe yok. Ama ben ondan biraz daha yaşlıyım. Evet, böyle olabilir. Efendim, Halid-i Bağdadi Efendimiz 30 küsur yaşında şeyh oldu. 60-70 yaşındaki kimseler tabii onun efendim etrafında, onun emrinde oldular. Bu bir manevi şeydir. Olabilir. Yani yaşı küçük olur ama manevi mertebesi, irfanı yüksek olabilir. Her ikisine de riayet edeceğiz biz. Bize düşen bu büyük büyüğümüzün bu güzel sözünden çıkartacağımız mana, biz de bizden yaşça büyük olanlara hürmet edeceğiz. Bir. Ama derviş isek, tasavvufu seviyorsak, maneviyat yolunun, ilim, irfan yolunun aşıklısı isek, bu yolun büyüklerine saygı göstereceğiz. Bağlılık göstereceğiz. O büyükleri seveceğiz ki onların feyizleri bize gelsin. Tasavvufta feyiz almanın önemli şartlarından biri onlara muhabbet etmektir. Bu bir. İkincisi ve hüsnül işreti ma'al ihvan. Derviş kardeşler ile, ki biz onlara ihvan diyoruz, burada da aynı kelime kullanılmış, ihvan ile güzel geçimde bulunmak. Yani emsali ihvan ile geçimi güzel olacak. Kavga yok, gürültü yok, küçümseme yok, üzme yok, efendim vesaire yok. Bundan da birçok kimse kaybediyor. Yani ihvan kendi arasında birbirlerine ihvan olmalarının gerektirdiği sevgiyi, sağlılığı, bağlılığı göstermezlerse o da olmuyor. Saymıyor, sevmiyor, aldırmıyor, dinlemiyor, olmaz. Sevecek, sayacak efendim ve onlarla tatlı, hoş, efendim adaba uygun bir tarzda yaşamını, muamelesini sürdürecek. Hüsnül işre, yani muaşeretin, tasavvuf, tarikat muaşeretinin efendim adabına riayet edecek. Adab-ı muaşereti tasavvufa riayet edecek, ihvan ile münasebetleri de hoş olacak. Hepsi kendisini sevecekler, efendim, kendisinden incinmeyecekler. Ve nasihatu lil esagir. Esagir, asgar kelimesinin çoğuludur. Kendisinden yaşça küçük olanlara karşı da nasihat halinde olacak. Onlara nasihat edecek. Şimdi tabii nasihat sözünü de mutlaka açıklamamız gerekiyor. Nasihat deyince biz bugün ne anlıyoruz? Karşısına birisini alıp da otur evladım, dinle beni, bak şöyle yapıyorsun, yanlıştır vesaire filan demek. Öğüt vermek manasında anlıyoruz biz. Nasihat sözünden bizim bugün anladığımız o. Halbuki hadis-i şeriflerde ve muhtemelen buradaki cümlede nasihat bu manaya değildir. Nasihat, samimi, açık kalpli muamele etmek demektir. Açık kalpli olmak, içten olmak demektir. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdular ki, sahih bir hadis-i şeriflerinde, اَدِّينُ اَنْ نَسِيحَةُ. Din tamamen açık kalplilikten ibarettir. Yani nasihatten ibarettir. Kime karşı açık kalplilik? قَالُ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Kime karşı açık kalpli olacak din, Müslüman? قَالَ لِلّٰهِ. Allah'a karşı. ve li Resulihi, Resulullah'a karşı, ve li kitabihi, Allah'ın kitabı Kur'an'a karşı. Ha, bu sıralamadan anlıyoruz ki nasihat demek, Allah'a nasihat edemez kul. Peygamber'e nasihat edemez kul. Kur'an'a nasihat edemez. Yani onu sevecek, candan bağlı olacak, açık kalpli, temiz yürekli, iyi duygularla meşbu olacak demek yani. Onun için bu buradaki manası da odur. Ve nasihatü lil esagir, kendinden küçükleri sevecek de onların iyiliğini isteyecek, onlara karşı tatlı olacak demek. Büyükleri saymak, küçüklere karşı böyle şefkatli olmak, ihvan ile, yaşıtlarla iyi bir efendim geçim ve adab-ı maşerete riayet etmek. 3. Ve terkil husumati fil erzak, rızıklar konusunda çekişmeliği terk etmek. İnsanlar arasındaki kavgaların, gürültülerin çoğu menfaattendir. Menfaati zarara uğradığı zaman insanlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Rekabet ediyorlar, kavga ediyorlar ve iki köy bazen öküzlerini otlattıkları otlaktan ve tarlalardan dolayı silah çekip birbirlerine giriyorlar. İki komşu bir tarlanın hududundan dolayı birbirlerine tabanca çekiyorlar. Efendim, iki kardeş mirasın taksiminden dolayı birbirlerine düşman oluyorlar. İki komşu iki paralık dünya menfaati için birbirlerine küsüyorlar. İki dükkan komşusu efendim müşteri vesaire meselesinden dolayı efendim alt alta üst üste kavga ediyorlar. Nedir yani hepsi? Yani dünyalık geçim, rızk, efendim kazanç konusunda bir ihtilaf, husumet. Ha, derviş nasıl olacak? Böyle maddi meselelerden, kazanç meselelerinden doğabilecek efendim ihtilaflara girmeyecek. Terki, terkül husumati fil erzak, rızıklar konusundaki çekişme, çatışma ve düşmanlıkları terk edecek. Tamam kardeşim, buyur, mübarek olsun, al, çoğu senin olsun, daha fazlası senin olsun diyebilecek. Demek ki gözü tok olmak, efendim, maddiyat yüzünden onunla bununla kavga etmemek. Ve mülazemetül isar, isara devam edecek. İsar prensibini sımsıkı yapışıp tutacak, sürdürecek. İsarın ne olduğunu söylemiştik geçtiğimiz derslerde. Tabii o derslerde bulunmayan kardeşlerimiz vardır. İsar peltek S ile. Yani elif, B, T, S. İsar. O S ile. İsar demek, İ'si uzun. Kişinin arkadaşını kendisinden önce düşünmesi demek. Arkadaşını tercih etmesi demek. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerine soruldu ki tasavvufun esasları nelerdir? Dervişe düşen adab nelerdir? Dedi ki hıfz-ı hurmatil meşayih, şeyhlere hürmet etmeye devam, riayet etmek. Ve hüsnül işreti mal ihvan, ihvan ile güzel geçinmek. Ve nasihatü lil esagil, daha küçüklere samimi, açık kalpli, iyi niyetli, tatlı olmak, sert olmamak, onları haşlamamak vesaire. Ve terk-i husumati fil erzak, geçim konusunda öteki insanlarla çekişip çatışmayı terk etmek. Efendim, ve mülazemetül isar, isara mülazemet etmek. Yani arkadaşını kendisine tercih etmek. Bir bardak su var çölde, birisi içecek, kurtulacak, ötekisi ölecek. Al kardeşim sen iç, varsın ben öleyim, sen yaşa. Bir tabak yemek var, birisi doyacak, birisini doyacak kadar yemek var, birisi aç kalacak. Al kardeşim, sen ye. Veya bu böyle olmaz denilebilir ki hocam. Bazen yarısını birisi içsin, yarısı birisi içsin, yemeğin yarısını birisi içsin, yarısı. Şöyle, mesela gemi kalkıyor, bir kişilik yer var, efendim düşman ardından kovalıyor. Birisi binecek, birisi kalacak mecburen. Başka çare yok. O zaman diyor ki sen bin, ben kalayım. Yani ölümü tercih ediyor, kardeşini kurtarıyor. Yemiyor, yediriyor. Giymiyor, giydiriyor. Fedakarlık yapıyor. Kardeşine fedakarlık ve kardeşini kendisine tercih. Bir büyük zat-ı muhteremi, böyle bu işleri çok iyi bilen büyük evliya Allah'tan birisini anlatıyorlar. Yola çıkacaklarmış 3-5 arkadaş. Yolda birkaç kişi seyahat ettikleri zaman birisinin önder olması, başkan olması, yani dini tabiriyle imam olması esastır. Yolun imamı, namazın imamı değil. Yolun başkanı, seyahatin başkanı, yolun imamı olması esastır. Bu kaide bir kaide. Demiş ki biriniz başkan olun, yani imam biriniz olsun demiş. Büyük zat, yaşlı, pir-i fani, yaşlı zat, gençlerle bir yere seyahate gidecekler, kendisinden daha genç, daha küçük birileriyle. Demiş ki biriniz imam olsun, yolun, seferin önderi, imamı, başkanı olsun, biriniz imam olsun. Aman efendim, estağfurullah demişler, zat-ı haliniz varken bize başkanlık mı düşer, siz başkan olun. Yok demiş, siz başkan olun. Yok efendim, olmaz efendim, siz olun. Pekala demiş. Başkana da itaat etmek lazım. Yani imama muhalefet olmaz. Bizi öne geçiriyorsunuz, namazı kıldırıyorsunuz, ondan sonra sözümüzü dinlememek olmaz. Başkansak, başkanlığımızı dinleyeceksiniz. Biz madem o makamı tercih ettiniz, itaat edeceksiniz. O da demiş ki tamam, pekala. Yola çıkmışlar, uzun maceralar olmuş da mesela yağmur yağıyor. Müthiş bir yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Kendisi demiş ki çölün kenarında bir sığınacak yer bulmuşlar. Bir kaya şöyle biraz eğri. Hepsini tıkmış gölgelik yağmurun gelmediği yere. Kendisi açıkta kalmış. Herkes sığmıyor. Kendisi açıkta kalmış. Aman efendim demişler, siz böyle buyurun. Yok demiş, siz giyin. Geçin bakayım oraya. Olmaz efendim. Sözümü dinleyin, geçin. Başkan ya. Geçin bakalım oraya demiş. Sırılsıklam kendisi ıslanmış ama ötekileri ıslatmamış. Orada gölgelendirmiş. Buna benzer birçok olay geçmiş. O zaman anlamışlar ki ha, demek ki imamlık, başkanlık hizmet makamıymış. Safa makamı değilmiş. Keşke biz başkan olsaymıştık da o efendiyi rahat ettirseymiştik. Ona başkanlığı verdik. Biz, o bizi rahat ettirdi, meşakkati o çekti diye o zaman anlamışlar. İsa işte bu. Yani bu olayda görüldüğü gibi tercih etmek arkadaşını. Tasavvuf büyüklerinin hali budur. Yemezler, yedirirler. Giymezler, giydirirler. Dertlerini söylemezler. Birisinin işi görülsün diye her türlü fedakarlığı yaparlar. Gık demezler. Anlatmazlar bile şeyi. İki kişiden birisi hacca gidecek. Buyursan git derler. Paraları yetmiyor. Parayı ona verir. Al benim param da seninkine katılsın, sen git derler. Şeyleri böyle. Yani İsal denilen olay bu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor İsal kelimesi. Sahabe-i kiram hakkında bu kelime geçmiş, kullanılmış. Ve yüksirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa. Yüksirûne kelimesi İsal'den geliyor. Yani o sahabe-i kiram, o mübarek insanlar arkadaşları tercih ederlerdi kendilerine, kendilerinin muazzam bir ihtiyacı olsa bile. İmam Gazali anlatıyor İhyasında, bir çoluk çocuk sahibi kamil zat-ı muhtereme günlerce açmış çoluk çocuğu, evde bir şey yok, yiyecek içecek yok, perişan aile, çocuklar ağlaşıyorlar. Birisi bir kurban başı göndermiş. Tabi kurban başını hazırlayacaklar, pişirecekler, ütüleyecekler, kızartacaklar filan. Yiyecek işte çoluk çocuk. Göndermiş, buyurun pişirin, çoluk çocuk yesin. Şimdi o bu hediyeyi alınca pişirmeye koyulmamış. Demiş ki falanca arkadaşım var, o benden daha fazla zamandan beri aç. Ona göndermiş. Kendisi fakir ama arkadaşına göndermiş. Bu nedir? İhsardır. İşte kendisinin ihtiyacı olduğu halde ona gönder. O ikinci şahıs da almış. Birincisi 3 günden beri açsa, bunlar 5 günden beri aç. O da almış. Pişirse yese açlıkları gidecek. Kim var başka daha muhtaç? Halacı arkadaşımız var. Hediyeyi ona göndermiş. Kelleyi. Üçüncü şahıs, dördüncü şahsa, dördüncü şahıs, beşinci şahsa tercih ederek kendisine göndermiş. Altıncı şahıs, Allah'ın hikmetine bakın ki o da almış şeyi. Evet, ben şu kadar gündür açım ama filanca kardeşimizin durumu daha perişan. Ben tek başıma açım, onun çoluk çocuğu var, ailesi, hepsi birden aç. Hadi ona göndereyim demiş. Yedinci şahsa göndermiş ama yedinci şahıs kim? Birinci. İlk verilen. Yani dönmüş dolaşmış, tekrar birinci şahsa gelmiş. İşte bu İsa. Ve mülazemetül İsa. Derviş mülazemet edecek İsa'ya. Mülazemet demek, yapışmak demek. Mülazemet, yapışmak demek. Sımsıkı yapışmak, sarılmak demek. Sımsıkı sarılacak İsa'ya. Yani arada sırada yapmak değil, bu prensibin sevaplı olduğunu bildiği için devamlı böyle yapacak. Yemeyecek, yedirecek, giymeyecek, giydirecek, arkadaşının ihtiyacını öne alacak, arkadaşını kendi nefsine tercih edecek. Ve mücanebetül iddihar. Mücanebe, sakınmak demek, yanaşmamak demek. İddihar da erzak depolamak demek. Yani rızık biriktirmeye, mutfaklarda, kilerlerde, efendim çuvallarda rızık depo etmekten, saklamaktan, evinde yiyecek saklamaktan şiddetle sakınmak. Mücanebet edecek. Aman yapma böyle şey diyecek, yapmayacak. Bu bize çok garip geliyor. Çünkü hepimizin efendim mutfakları vardır, merdiven altları vardır, kilerler vardır, depolar vardır, çuvallar vardır, tenekeler vardır. En fakirimizin evinde bile efendim bir orduyu besleyecek bir şeyler vardır gene. Bizim beğenmediğimiz, küçümsediğimiz bir şeyler gene vardır mutlaka. Biz alışmışızdır buna. Bize garip gelir ama o devirde yok böyle şey. Yani yevmin cedid, rızkın cedid diyorlar. Yeni gün, yeni rızık. Allah verir. Yaygın bir yoksulluk var, üretim az. Şimdi traktörlerin bilen faydası çok büyük. Teknolojinin tarıma girmesi, kamyonların gelmesi, yolların yapılması çok önemli. Yani bir kişinin gücüyle yapamayacağı yerler sürülüyor, büyük mahsuller alınıyor, büyük nakliyeler yapılıyor. Biz eskiden bizim köydeki buğdayımızı efendim öğütmek için kaç köy öteye günlerce sıra beklemek üzere giderdik. Değirmende öğütülecek de buğdayımız un olacak, gelecek diye beklerdik. Yani bu işler kolay değildi eskiden. Ve bizim Ege bölgesi zeytin memleketiydi. Orası efendim portakalı bilmezdi. Efendim Kars mıntıkası zeytini bilmezdi. Samsun balığı bilirdi de efendim bilmem Antalya'nın şeyini bilmezdi. Yani her bölge kendi içinde mahsur. Yani kendi şartlarıyla yetinme durumundaydı. Şimdi tabii çok büyük nimetler var. Adana'daki karpuzu kamyonlara yüklüyorlar, getiriyorlar, köşe başında satıyorlar. Kütür kütür kesiyorsun, efendim sıcak günde güzel güzel yiyorsun. Efendim zeytin toplanıyor, ta nerelere kadar götürülüyor. Sebze, domates seralarda Antalya'da yetiştiriliyor, Trabzon'a gidiyor. Trabzon'da bilmem çıkan tereyağı şeylere yükleniliyor. Efendim İzmir'e geliyor, İstanbul'a geliyor. Edirne'nin peyniri Konya'ya gidiyor filan. Bunlar büyük nimetler, bolluk var. Yani bu devirde bu mübarek şahısların yaşadığı eski devirlere göre muazzam üretim var, muazzam bolluk var. Biz bunun farkında değiliz ama o devirlerde çok kıtlık ve zorluk varmış. Bunların birkaç yeri geldikçe misalini anlatmıştım. Efendim o insanlar bir hurmayla bir gün geçirirlermiş. Efendim günlerce aç dururlarmış. 3 gün, 5 gün, 4 gün, 7 gün yemek yemedikleri olurmuş. Efendim çok sıkıntıdan çekerlermiş. Bundan 30-40 yıl önce Medine-i Münevvere'de yaşayan arkadaşları, yaşlılar, arkadaşların büyükleri, babaları anlatıyorlar. Burada kurtsuz buğday yoktu. Kurtsuz un yoktu. Ekmekler hep onlardan yapılırdı. Bilirdik böcekli, kurtlu ama yerdik. Başka türlü mümkün değildi çünkü depolama imkanı yoktu. Gelen gelinceye kadar kurtlanıyordu. Sıcak su yoktu, soğuk su yoktu. Efendim mevcut işte şeyleri ne kadar soğutabilirsek tulumlarda şeylerde onu içerdik. Geceliğin soğuk, air condition imkanımız yoktu. Yukarıdan aşağıya bir teneke su boşanırdık. Su ıslanırdık elbiselerimizle. Yatağın içine de bir teneke suyun bir miktarını yatağı da ıslatırdık. Yatardık. Onlar kuruyuncaya kadar yarım saat uyuyabilirdik. Yarım saat sonra onlar kuruduktan sonra yine sıcaktan çırpınarak öyle kalkardık diyorlar. Şimdi tabii air condition var, ulaşım var, üretim var. Efendim yiyoruz, içiyoruz, kendimize bakıyoruz. Bilmiyoruz eskilerin hallerini. Ama eskiler o yoklukta diyorlar ki depolamak yok. Depolamaktan kaçınmak.

0: Nesili var. Yani nesi varsa sen hele ver bakalım senin yanındaki çuvalı. Fukaraya bir dağıt bakalım. Herkesin bu akşam bir karnı doysun. Sen bir aylık şeyi yanına depo edeceğine bu akşam efendim 40 kişinin 50 kişinin karnı doysun. E yarın ben ne yapacağım? Allah kerim. Yarın yeni bir rızık gelir diyorlardı. Depolamak ayıptı. Kadının birisi derviş bir hatun derviş bir efendiye varmış. İstemiş onu nikahına. Ne diye varmış? İyi bir derviş diye. İyi bir derviş. Arif bir kimse diye varmış evine, evlenmişler. Bir de bakmış ki dolabında yiyecek içecek var. Seni sahtekar seni demiş. Yani ben de seni derviş sanıyordum. Sen yemek depo ediyormuşsun evinde. Filan. Yani şey olmuş. Beğenmemiş. Nasıl olduysa artık sonu. Evet. Eskilerin şeyi böyleydi.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmaz.

kılarlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Ala Suresi. Sevgili dinleyiciler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden olan Ala Suresi'ni anlatacağız bugün. 19 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve en yüce anlamına gelen Ala kelimesinden almıştır. Sure, Peygamber Efendimiz'i muhatap alan, namazlarda, secdelerde tekrarlanan Sübhane Rabbiyel Ala, Rabbinin yüce adını tesbih et emriyle başlar. Ala suresinde tesbihatın ve öğüt vermenin önemi, doğruyu tercihin insanlara bırakıldığı, ahiret hayatının üstün tutulması gerektiği anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde geçmiş kitaplarda da yer aldığı vurgusuyla birlikte öğütler yer alır. Doğrusu hem günahlardan temizlenen hem de Rabbinin adını tesbih, tehlil ve tekbirle anıp namaz kılan mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Kaynaklarda Hazreti Peygamber'in Ala suresini çok sevdiği, namazlarında çok okuduğu ve hatta son olarak kıldırdığı akşam namazının ilk rekatında onu okuduğu zikredilmektedir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

dost bize gelmez ise ben dosta geri varayım. Çekil ben cebru cefayı, dostumun yüzün göreyim. Sermayemiz bir canıdı, anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var, ne dükkan, pazara neye varayım? Kurulmuş dükkanı bazar, dost içine girmiş gezer. Günahım çok, gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım.

Bu aşk hakka irse gerek. Kamulardan ol yüce dur. Ben ana nice ireyim. Ben ana nice ireyim.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da. İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

İslam Peygamberleri programımızda Akra FM frekanslarında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Bugünkü programımızın ilk bölümünde İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden İlyas Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız inşallah.

Hazreti İlyas aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerdendir. Soyu İlyas bin Yasin, bin Finhas, bin Aysar, bin Harun, bin İmran aleyhisselam olarak rivayet edilmektedir. Uzun boylu, zayıf bedenli, kıvırcık saçlı, büyük başlı, çekik ve yapışık karınlı, ince bacaklı olup başında kırmızı bir beni vardır. Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğullarına gönderilmiştir. Peygamberliği ayeti celilelerde şöyle bildirilmektedir. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Değerli dinleyenler, Musa aleyhisselamdan sonra İsrail oğullarına gönderilen peygamberler, insanların Tevrat'ı unutmaları, sonradan uydurarak dinin esaslarından gibi kabul edilen adetlerle hakkı bozmaları, yeniden batıla sapmaları karşısında bir hatırlatıcı ve uyarıcı olarak gelmişlerdir. İşte İlyas aleyhisselam da bunlardan birisidir. Hazreti İlyas'ın Hazreti İdris olduğu rivayeti de vardır. Yani aynı peygamberin İlyas ve İdris olmak üzere iki isminin bulunduğu da nakledilen rivayetler arasında yer alır. Tarih kitaplarının verdiği bilgilere göre Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın nüshaları çoğaltılmamıştı. İsrailoğulları da hiçbir zaman Tevrat'a gerekli hürmeti göstermemişler, ona ciddiyetle sarılmamışlardı. Hazreti Musa'dan sonra İsrail oğullarının çeşitli boyları Şam civarında dağınık bir halde ve başlarında da birçok krallar bulunduğu halde yerleşmişlerdi. İlyas aleyhisselamın gönderildiği İsrail oğulları Balebek kasabasına yerleşmişlerdi. Zamanla Allah'a isyan ederek, haddi aşarak Allah'a verdikleri sözleri unutmuş, Tevrat'ı terk etmişler ve kendilerine Baal adını verdikleri bir put icat ederek ona tapmaya başlamışlardı. Hazreti İlyas onlara yüce yaratıcı Allah'ı ve Tevrat'ı hatırlatarak kendilerini ve kendilerinden önceki atalarının da yaratıcısı olan Allah'ı bırakıp puta tapmaktan vazgeçmelerini, Tevrat'ın ahkamına uymalarını tebliğ ediyordu. Fakat İsrailoğulları İlyas aleyhisselamı yalanladılar. Hatırlatmalarını ve uyarılarını dikkate almadılar. Onu düşman ilan edip onunla mücadeleye giriştiler. Çünkü onlar Tevrat'ın hükümlerini terk ederek yaşamlarını nefislerinin arzularına göre belirledikleri adetlerle düzenlemişlerdi. Bu adetlere göre uydurdukları hükümlerle Allah'ın rızasını değil kendi menfaatlerini gözetiyorlardı. Peygamberlerinin ve kutsal kitabın onlara öğrettiği doğruları uydurdukları yalan yanlışlarla bozuyor, hakkı batıla tercih ediyorlardı. İlyas aleyhisselamın İsrail oğullarına tebliğ mücadelesinden Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsedilmektedir. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Ayeti kerimede geçen Baal, o kavmin tapındığı putun ismidir. Oturduğu şehirlerinin ismi Bek olan bu halkın tapındıkları puttan dolayı şehirlerinin ismi Baalebek olduğu rivayet edilmektedir. İnsanları Allah'a imana çağıran Hazreti İlyas kavmini Baal putuna tapmamasını emretmiştir. O bölgenin kralı önce iman etmiş olmasına rağmen daha sonra irtidat ederek Hazreti İlyas'ı öldürmeye kalkmıştır. Hazreti İlyas 7 sene kadar dağlarda, bayırlarda dolaşmış, yerdeki bitkilerden ve ağaçlardaki meyvelerden yiyerek yaşamış, insanları Tevrat'ın emirlerine davet etmişti. Bu arada irtidat eden kral onu yakalatmak için adamlar göndermiş fakat ele geçirememişti. İşte bu dönemde İlyas aleyhisselam bir gece bir yaşlı kadının evine sığınmış, kadının

Hasta olan oğlu Elyasa'ya dua edip iyileşmesini sağlayınca anne oğul ona iman etmişlerdi. Değerli dinleyenler, İlyas aleyhisselam İsrail oğullarının iman etmemeleri üzerine Allah'a dua etmiş ve onun duasıyla o beldeye 3 yıl hiç yağmur düşmemiştir. Hayvanat, bitkiler ve ağaçlar kuraklıktan mahvoldu. İnsanlar çok şiddetli bir kuraklık ve darlık içine düştüler. Daha sonra halkının talebi üzerine Hazreti İlyas yeniden dua etmiş ve Allah'ın izniyle yağmur yağarak bereket olmasına rağmen yine İlyas aleyhisselama iman etmemişler, ne putperestlikten ayrılmışlar ne de Hakk'a dönmüşlerdi. Rivayete göre kavminin yağmur mucizesinden sonra hala iman etmediklerine kızan İlyas aleyhisselam Allahu Teala'ya yeniden dua etti ve kendisini bunların arasından kurtarmasını diledi. Rivayete göre kendisine filan gün filan yerde sana gelecek renkli bir hayvanı gördüğün zaman ona bin denildi ve bunun üzerine belirlenen gün ve yerde yanında Elyasa aleyhisselam da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyasa'ya hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir. Ayrıca İlyas aleyhisselamın halen sağ olduğu her yıl hac mevsiminde Hızır aleyhisselamla buluştukları da rivayet edilmektedir. Halk arasında bu buluşma Hızır İlyas, Hıdrellez şeklinde simgelenmiştir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu rivayetler İsrail oğullarının Tevrat kökenli rivayetleridir. İşin doğrusunu en iyi Allah Celle Celaluhu bilir.

Kıymetli dinleyenler, İsrail oğulları ardı ardına gelen peygamberlerle alay ederek, iman etmemiş gibi tutarsız davranışlarla yaşayıp giderken, layık oldukları bela ve cezayı Asurlulardan, Babil hükümdarı Buhtun Nasr'dan bulmuş, karşı koyamayacakları bir orduyla üzerlerine gelen Buhtun Nasr'ın önünde telef olmuşlardı. Bu hükümdar, ordusuyla her tarafı yakıp yıkmış, insanları öldürmüş, hatta Mescid-i Aksa'yı hayvanlarına ağır olarak kullanmış. Tevrat müsahalarını yakıp, ortadan kaldırarak, Tevrat okuyan pek çok insanın kanına dökmüş, kadın ve çocukları esir ederek Babil'e götürmüş ve ağır işlerde çalıştırmıştı. Buhtun Nasr'ın ölümünden sonra yerine geçen Babil hükümdarı, ellerinde esir olan İsrailoğullarını serbest bırakmış ve yurtlarına dönmelerine izin vermişti. Mısır'dan ayrılalı beri Firavun'un zulmünü unutan ve unuttukları için peygamberlere zulüm etmeye varıncaya kadar yapmadıkları rezalet kalmayan İsrailoğulları, iyi bir sille yemiş, kendilerini hakka davet edenlere oynadıkları türlü oyunların cezasını çekmişler, iyilikten anlamayınca ceza ile karşılaşmışlardı. Allah'ın takdiriyle onlara musallat olan Buhtun Nasr, Mısır'da görmedikleri eziyetleri ederek peygamberlerin çektikleri çilenin intikamını almıştı. Bu arada İsrail oğullarını kırıp geçiren Asurlular da azmışlar, kötülükler çoğalmış, bozgunculuk bütün hayatı kaplamış, putlara tapanlar çoğalmış, çeşitli ahlaksızlıklar yapılır olmuştu. Çok kalabalık bir nüfusa sahip olan Asurluların baş şehri Ninova'da yaşayan Yunus bin Matta isimli bir genç, Allahu Teala'nın özel bir ikramına nail oldu. Kendisine Ninova halkına peygamber olduğu tebliğ edildi. İşte programımızın bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçenlerden olan bu peygamberi, Yunus Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız efendim.

Hazreti Yunus Aleyhisselam. Adı Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerdendir. Babası o daha doğmadan vefat etmiş, annesi onun doğumu ve çocukluğu sırasında birçok harikulade olağanüstü haller görmüştü. Yunus Aleyhisselam doğup büyüdüğü Ninova'da emin, yalan söylemeyen, yardım seven bir kişi olarak meşhur oldu. 30 yaşına geldiğinde Ninova ahalisine peygamber olarak gönderildi. Soyu Yunus bin Matta, Bünyamin bin Yakup, bin İshak, bin İbrahim olmak üzere İbrahim Aleyhisselam'a dayanmaktadır. Matta, Yunus Aleyhisselam'ın annesiydi. Peygamberlerden Yunus bin Matta ile İsa bin Meryem Aleyhisselam'lardan başka hiçbiri annesine nispetle anılmamıştır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de onu Zünun, balık sahibi diyerek anar. Ninova'daki İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Ayeti celilede, şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi buyurulmaktadır.

Yunus Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam'ın torunlarından olduğunu Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti kerimelerinden anlamaktayız. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Yunus Aleyhisselam'ın nüfusu 100 bine aşkın bir şehrin halkına uyarıcı ve tevhide çağırıcı bir peygamber olarak

mümkün değildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Onu 100 bine, hatta daha da fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Onun peygamber olarak gönderildiği Ninova şehri, Dicle Nehri'nin kıyısında şimdiki Musul'un yerinde bulunmaktaydı. Bu beldenin insanları küfrün içinde bulunuyorlardı ve putlara tapmaktaydılar. Yunus aleyhisselam onlara küfürden ve putperestlikten nehyetmek, küfürlerinden dolayı tevbe ettirmek, Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inanmalarını emretmek üzere gönderilmişti. Putlara tapan Ninova halkını 33 yıl boyunca Allah'a iman ve ibadet etmeye, küfürden kurtulmaya davet etti. Tebliğde bulundu ve peygamberlik vazifesini yerine getirdi. Ancak sadece 2 kişi ona iman etti. Kavmi ona iman etmedikleri gibi birçok eza ve cefada bulundular. Onunla alay ettiler. Fakat Yunus aleyhisselam yılmadan ve ümitsizliğe kapılmadan onları hak dine davet etti. Allah-u Teala'nın azabıyla korkuttu. Fakat Ninova halkı, tek bir kişinin hatrı için azap inip herkesi yok edecekse müsaade et, bu azap gelsin deyip alay edip tehdit ettiler. Yunus aleyhisselam bütün samimi dilekleri ve gayretlerine rağmen küfürde ısrar edip eğlenen, önemsemeyen, hakaret eden, tehdit yağdıran kavmini Allah'a havale ederek onların arasından ayrıldı. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Allah-u Teala Yunus aleyhisselamın bu hali üzerine ona kavmini 40 gün daha imana davet etmesini, belki aklını kullanan ve selamet bulan olur diyerek sonrasında azabının geleceğini, eğer iman etmezlerse helak olacaklarının alameti olarak son 3 günde yüzlerinin renginin değişeceğini bildirince Yunus aleyhisselam tekrar Ninovalıların arasına döndü. Allah'ın emri olmadan milletini terk etmeye kalkışması üzerine Yüce Allah şöyle buyurmuştu. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Yunus aleyhisselam halkına yeni durumu bildirip canla başla tekrar tebliğine başladı. 40 gün boyunca kavmini gitgide battıkları karanlıklardan kurtuluşa çıkarmaya çalıştı. Fakat Hazreti Yunus sanki karşısında bulunan taşlara, ağaçlara söz söylüyor gibiydi ve kimse umursamıyordu. 37 gün aralarında kaldı. Kavmi yine inanmadı. Bunun üzerine Yunus aleyhisselam, "O halde 3 güne kadar başınıza gelecek azabı bekleyin. Bunun alameti önce benizleriniz sararacaktır." buyurdu ve ilahi bir emir gelmeden aralarından ayrıldı.

Yunus Aleyhisselam kavmini terk etmekte sabırsızlık gösterdi. Ardına dahi bakmadan kasabadan uzaklaşabildiği kadar uzaklaştı. Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği gün gelince Ninovalıların benizleri sarardı. Gökyüzü karardı, şehri simsiyah bir duman kapladı. Herkesi korku ve telaş sardı. Feryat ve figana başladılar. Yunus Aleyhisselam aramızdaysa korkmayın. Eğer gitmişse azap bizi helak edecektir diye söyleştiler. O zaman Allahu Teala kalplerine pişmanlık hissini verdi. Onlar tövbe etmek arzusuyla yaşlı salih bir zata geldiler ve ne yapmaları gerektiğini sordular. O zata henüz azabın gelmesine 2 gün olduğunu ve tövbe etmelerini ve azabı kaldırması için dua etmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine Ninova halkı şehrin yakınındaki bir yüksek tepeye çıkıp Allahu Teala'ya ve onun peygamberi Yunus Aleyhisselam'a iman ettiler. Allahu Teala'ya dua edip azabı kaldırmasını niyaz ettiler. O zamana kadar yaptıkları her türlü kötülük ve haksızlığa da tövbe ettiler. Hatta öyle oldu ki evlerindeki başkasına ait olan taşları söküp sahiplerine iade ettiler. Bunun üzerine Allahu Teala tövbelerini kabul edip azabı üzerlerinden kaldırdı. Onlar da sonunda Allah'a iman edip tevhide sarıldılar. Onların tövbe edip hakka dönüşlerini ifade eden ayetin meali şöyledir. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tövbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını kaldırmış, onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık.

Yunus aleyhisselam, azabın gelmesine kalan 3 günün bitmesini beklemeden, Allah'ın müsaadesi ve hicret izni olmadan, kavmine olan kırgınlığından dolayı onlara gelecek azabı görmek istemediğinden sabırsızca hareket etmiş, aceleyle sahile gidip limanda yola çıkacak ilk gemiye binmişti. Allah'ın kendisi için vereceği hükmü beklemeden, sahilden ayrılan gemiyle birlikte kavminden uzaklaştı. Gemi bir müddet seyredikten sonra durdu ve kımıldamaz oldu. Gemidekiler şaşırıp kaldılar. Ne kadar çalıştılarsa da gemiyi bir türlü yürütemediler. Sonra da aramızda bulunan bir suçlu yüzünden gemi yürümüyor diye aralarında söylendiler. Geminin batmasından endişe edip paniğe kapıldılar. Durumu uğursuzluk kabul edip, burada efendisinden kaçan bir kul vardır. Kura atalım, o meydana çıkar diye söyleştiler. O zamanki adetleri, kura kime isabet ederse onu ceza olarak denize atmaktı. Adetleri gereği kura çektiler. Kura Yunus aleyhisselama çıktı. O zaman Yunus aleyhisselam bunun kendisi hakkında ilahi bir imtihan olduğunu kabul edip tevekkülle "O asi kul benim" dedi. Gemidekiler Yunus aleyhisselama bakıp salih bir kimse olduğunu anlayıp "Bu zat köleye benzemiyor" diyerek yeniden kura çektiler. Kura yine Hazreti Yunus'a isabet etti. 3. defa çekilen kura da yine Yunus aleyhisselama isabet etti. Bazıları şüphesiz bu kişinin suçu olmadı dediler.

Yunus Aleyhisselam gemi yolcularını Allahu Teala'ya iman etmeye davet etti. Fakat gemidekiler Yunus Aleyhisselam'ı denize attılar. Denize atılan Yunus Aleyhisselam'ı bir balık yuttu. O zaman Cenab-ı Hak balığa emredip onu yaralamamasını, kemiklerini kırmamasını bildirdi. Balık bu hal üzere Hazreti Yunus'u alıp denizin derinliklerinde kayboldu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Yunus Aleyhisselam balığın karnında sağ, aklı başında ve şuuru yerindeydi. Balığın karanlık vücudunda çok üzgün bir halde, "Ya Rabbi, emir ve hüküm senindir. Fakat Ninova'ya dönmeye ve kavmimi imanlı bir şekilde görmeye ümidim sonsuzdur. Bütün bunlara rağmen senin takdirin neyse ona razıyım," dedi. O sırada bazı sesler işitti. "Bu nedir acaba?" diye söylendi. Allahu Teala ona balık karnında olduğunu vahyederek, "Ey Yunus, bu sesler beni denizde zikreden canlıların sesleridir," buyurdu. Yunus Aleyhisselam balığın karnında dahi her zaman zikre devam ediyordu. Melekler onun sesini işitip Allahu Teala'ya arz ettiler. Allahu Teala, "Bu kulum Yunus'un sesidir. Bir hali sebebiyle onu denizde bir balığın karnında hapsettim," buyurdu. Yunus Aleyhisselam, "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin," diyerek ayeti celilede bildirilen duasına devam etti. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağımızı

olacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum, diye yalvarmıştı. Bu duası ve tesbihi onun kurtuluşuna sebep oldu. Balığın karnında 3, 7 veya 40 gün kaldıktan sonra kurtuluşa erdi. Yunus Aleyhisselam'ın duasının kabul edildiği ve Allah tarafından bağışlandığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmiştir. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Gücü her şeye yeten Yüce Allah, balığın karnındaki Hazreti Yunus'u öldürmedi. Bir süre sonra balık onu ağzıyla sahile bırakmıştı. Rivayete göre Yunus Aleyhisselam balığın karnında 40 gün kadar kaldıktan sonra Muharrem ayının 10. günü, Aşure günü çıktı. Balık onu çıkarıp sahile bıraktığında Yunus Aleyhisselam zayıflamış, bitkin, hasta bir durumda ve himayeye muhtaçtı. Cenab-ı Hak orada Hazreti Yunus'u güneşin yakıcı sıcağından gölgelendirerek geniş yapraklı, çabuk büyüyüp yükselen bir ağaç veya bitki bitirdi. Bu ağaç sinek ve haşeratın zararını da önlemekteydi. Cenab-ı Hak bir rivayette o bitkiden Hazreti Yunus'a süt damlattı. Diğer bir rivayette dağ keçisini emrine verdi. İyice kuvvetleninceye kadar o dağ keçisi sabah akşam gelip Hazreti Yunus'u emzirdi. Onun kurtuluş ve daha sonraki hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Ama o bizi tesbih etti. Biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde, çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Yunus Aleyhisselam kendine gelince Allahu Teala'ya şükredip ibadete başladı. Bir gün kendisine gölge veren ağacın kuruduğunu görüp üzüldü. Allahu Teala ona vahyedip kavmine dönmesini emir buyurdu ve kavminin tövbelerini kabul ettiğini bildirmesini emretti. Yunus Aleyhisselam kavmine gitmek üzere yola çıkıp Ninova şehri yakınlarına gelince gördüğü bir çobana kavminin durumunu sordu. Çoban da peygamberleri olan Yunus Aleyhisselam onlara darılıp gittiğinden kendi başlarında kaldılar. Cenab-ı Hak onlara azap gönderdi. Azap bulutları başları üzerinde 3 gün 3 gece durdu. Fakat onlar 1001 pişmanlık duyarak Yunus Aleyhisselam'ı aramalarına rağmen bir yerde bulamadılar. Dualarla, niyazlarla, tövbe istiğfarlarla Allah'a yakardılar. Neticede Allahu Teala onları bağışladı. Üzerlerinden azabı kaldırdı. Şimdi yolları gözetip kendilerine emir ve yasakları öğretecek Yunus Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyorlar dedi. Yunus Aleyhisselam kendisinin bekledikleri kimse olduğunu ve gidip onlara haber vermesini istedi. Çoban Ninova'ya gidip Yunus Aleyhisselam'ın geldiğini haber verdi. İlk anda Yunus Aleyhisselam'ın geldiğine inanmayan Ninova halkı ağacın ve koyunun dile gelip konuşması neticesinde inandılar. Yunus Aleyhisselam'ın bulunduğu tarafa gittiler. Yunus Aleyhisselam'ı namaz kılarken buldular. Namazdan sonra onu hasretle kucaklayıp özür dilediler. Beraberce şehre döndüler. Bundan sonra Yunus Aleyhisselam onlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı. Kavmi mesut ve iyilik üzere oldular. Rivayete göre Yunus Aleyhisselam 83 yaşında ibadet halindeyken Ninova'da vefat etti. Vefat ettiği yer hakkında başka rivayetler de vardır. Değerli dinleyenler, bugünkü son bölümümüzde ismi Allah tarafından verilen ve İsrailoğullarına gönderilen son peygamberlerden biri olan Yahya Aleyhisselam'ı tanımaya gayret edeceğiz inşallah.

Hazreti Yahya aleyhisselam. Bir mucize eseri olarak doğan teyzesinin oğlu Hazreti İsa gibi onun ihtiyar bir baba ve kısır bir anneden dünyaya gelişi de bir mucizedir. Zekeriya aleyhisselam 99 veya 120 yaşına geldiği halde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da 98 yaşındaydı. Gerek kendisinin gerekse hanımının çocuk sahibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine evlat sevgisi düşüp kendisine salih bir evlat ihsan etmesi için Allahu Teala'ya çok dua etti. Allahu Teala Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul ederek Yahya aleyhisselamı Kur'an-ı Kerim'de ona müjdeledi. Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni, kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Ayeti celileleriyle haber verildiğine göre Yahya aleyhisselam Hazreti Zekeriya'nın oğluydu ve Yahya adı da Allah tarafından verilmişti. Annesinin ismi Elisa olup İmran'ın kızıydı. Hristiyanlar Elizabeth diye anarlar. Hazreti İsa gibi Hazreti Yahya'nın da doğumundan önce peygamber olacağı belirtilmiş olup seçilmişlerden olduğu ve kendisine peygamberlik verildiği şu ayeti celileyle bildirilmiştir. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi iyilerdendi. Yahya aleyhisselamın yüzü güzel, kaşları çatık, saçları seyrek, burnu uzun, sesi ince ve parmakları kısaydı. Kıldan dokunmuş elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Tevazu ve şefkat sahibi olup itaatkar ve halim selimdi. Yahya aleyhisselamın ne bir dinarı, ne bir dirhemi, ne barınacak bir meskeni, ne bir kölesi, ne de bir cariyesi vardı. O İsa aleyhisselamdan 6 ay önce dünyaya gelmişti. Yani ondan 6 ay büyüktü. Dolayısıyla Musa aleyhisselamın şeriatıyla amel eden peygamberlerin de sonuncusuydu. Daha küçük yaştayken kendisine hikmet verilmişti. 4 yaşlarındayken yaşıtı olan çocuklar kendisine "Ey Yahya, bizimle gel oynayalım." dedikleri zaman "Ben oyun için yaratılmadım." derdi. Onun küçüklüğünden itibaren böyle temiz, saygılı ve ibadet ehli olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. "Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl." dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlikle ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine ve babasına da itaatkardı. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Yahya aleyhisselam 8 yaşlarındayken Beytül Makdis'in Mescid-i Aksa'nın hizmetine girmiş, 15 yaşlarına kadar orada gündüzleri hizmet, geceleri ibadet etmiştir. Allah'ın emrettiği gibi Allah'ın kitabına sarılmıştı. Öğrendiklerini İsrail oğullarına anlatır, onları Allahu Teala'nın emirlerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya davet ederdi. Yahya aleyhisselam rüşt, olgunluk çağına ulaştığı zaman kendisine Allahu Teala tarafından peygamberlik emri bildirildi. İlk önce Musa aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrat'ın hükümlerini insanlara tebliğ etmesi emredildi. İsa aleyhisselama İncil nazil olup Tevrat'ın hükmü kaldırılınca İsrail oğullarını İncil'in emir ve yasaklarına uymaya çağırdı. Daha sonra Şam'a giderek insanları hak dine davet etti. Kıymetli dinleyenler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde onun bu mücadelesi hakkında şöyle buyurdu. Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselama hem kendisi amel etmek hem de

0: ve amel etmeleri için İsrail oğullarına emretmek üzere 5 kelime emretmişti. Kendisi bu hususta biraz ağır ve yavaş davranınca İsa aleyhisselam ona bunu hatırlatınca Allah'tan korkarım diyerek hemen halkını toplayıp tebliğini yaparak şöyle dedi. Yüce Allah bana hem kendim amel edeyim hem de amel etmenizi size emredeyim diye 5 kelime emretti. Onların ilki Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ona ibadet etmenizdir. Hiç kuşkusuz sizi Yüce Allah yarattı ve rızkınızı vermektedir. Öyleyse Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın ibadet ediniz. İkincisi Allah size namaz kılmanızı emretti. Namaza durduğunuzda yüzünüzü sağa sola çevirmeyiniz. Şüphe yok ki Yüce Allah kulu yüzünü başka tarafa çevirmedikçe hep ona yöneliktir. Üçüncüsü Allah size orucu emretti. Hiç şüphesiz oruçlunun ağzının kokusu Allah'ın katında mis kokusundan daha güzeldir. Dördüncüsü Allah size sadakayı emretti. Beşincisi Allah size kendisini çok zikretmenizi, anmanızı da emretti. Çünkü kul Allah'ı zikirle meşgul oldukça şeytandan korunur. Değerli dinleyenler, Yahya aleyhisselam da babası Zekeriya aleyhisselam gibi İsrail oğulları tarafından şehit edildi. Şehit edildiğinde 32 yaşlarında olduğu rivayet edilmektedir. İsrail oğullarının Allah'a isyanları, korkusuzca ve hunharca işledikleri cinayetler onlara bir fayda sağlamadı. Kazandıkları ün sadece peygamberlerini katleden zalimler oldu. Fakat Allah'ın peygamberleri yeryüzünde ve Allah'ın huzurunda en yüce makamların sahibi olarak şan ve şeref kazandılar. Yahya aleyhisselama ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle.

gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat öyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani ağrı, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, ya taat böyle mi olur?

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, yani bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Efendim derler ki dost yani her şeyini bilen seni senden âlâ bilen ve seni çok iyi gören kimse bir olmalı. Dost iki olmaz derler bilmiyorum işittik. İşittik bir de sokağa çıktığın zaman bazı tipler vardır. Hey dostum dostum dostum dostum dostum bu dublaj kültüründen de töreme tipler olabilir. Ağızda sakız gibi dostum dostum dostum dostum böyle olanlar da var ama işittik ki dost bir olur. Ama ahbap konuşulan muhabbet edilen efendim onların sayısı çok olur. Hatta insanın ahbabı çok olmalı. Bir de akran var, yaşıtlar var. Ama dost tektir. Ektir derler. Yani ve Montaigne miydi neydi? Bu batıda da böyle adamın bir dostu varmış. Ölmüş kendimi yarım hissetmeye başladım diyor. Yarım insan yaşar mı? Düşünün falan diye. Böyle. Gerçi bizde nasıl bir söz var? Allah bes, baki heves. Allah dost, toprak post. Böyle derler. Gerçek dostu bileceksin. Böyle bir name işte. Seyyah olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldum. Kendi efkarımca okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Değil mi? Ömür bir gün, o da bugün. Koca ömrü tüketiyorsun işte. Tükenmesi ömrün, bitmesi akşam olması. Ne güzel söylemiş. İki elim kalmaz oldu dizimden. Bilmem amelimden, bilmem özümden. Akıttım kanlı yaş iki gözümden. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu. Yine boralandı dağların başı. Akıttım gözümden kan ile yaşı. Emaneti alır ol veren kişi. Saptırmaz da. Hiç. Ne ileri ne geri. Tık. Neredesin ne haldesin. Aman dur oğlum kızım yok hadi bakalım. Bir dost bulamadım gün akşam oldu. Bozuk şu cihanın pergeri bozuk. Yazıktır şu geçen ömüre yazık. Tükendi daneler, kalmadı azık. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Kul himmet üstadım, ummana dalam. Gidenler gelmedi bir haber alam. Abdal olup çullar giydim bir zaman. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Evet, böyle zaman zaman insanların... Kişinin, kimselerin garip halleri olur. Ama biz yine sizleri bu namelerle baş başa bırakırken o iki cümleyi tekrar ederek ayrılıyoruz huzurdan. Allah bes, baki heves. Toprak post, Allah dost. Hoşça bakınız, saatinize.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

Merhaba sevgili dinleyenler. Şair Mehmet Akif Ersoy'un hikmetli bir tespitiyle başlamak istiyoruz söze. İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Sen ömür boyu hayret ediyorsun, onlar ömür boyu gayret ediyorlar. İz bırakan nice kimseler vardır ki hayatları İslam ve irfan yolunda gayretle geçmiştir. Nice gönüller fethetmişler, ektikleri manevi tohumlarla iman ve ibadet neşesini yeşertmişlerdir. Bahsettiğimiz bu gayretli ve iz bırakmış seçkin insanlardan biri de Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Onun hayatı hakkında bilgi veren çok az kaynak vardır. Bu kaynakların en değerlisi, ömrünün 6 yılını Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve eserlerini tanımaya, anlamaya ve

anlatmaya vakfeden Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'a aittir. Coşan bu konuya nasıl merak duyduğunu ve yıllar süren araştırma sürecini şöyle anlatmaktadır. Üniversitedeki çalışmalarım esnasında Hacı Bektaş Hazretlerini doçentlik tezi olarak seçmiştim. Önce niçin bu konuyu seçtiğime dair çeşitli sebepleri arz etmek istiyorum. Fakültedeki çalışma konum Türk-İslam edebiyatıydı. Hacı Bektaş-ı Veli Efendimizin makalatı da Anadolu'daki dini Türk edebiyatının ilk çağlarına ait nadir ve çok müstesna örneklerden birisiydi. Dili, içerdiği konular ve sevilen bir kimsenin eseri olması bakımından da oldukça önemliydi. Biz bütün insanları Hazreti Adem'den kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Aynı cevherden yaratılmış olduğumuzdan hepsine karşı kardeşlik borcumuz var. Bu kardeşlik borcu mümine hizmet götürmek, mümin olmayana hidayete ermesi konusunda yardımcı olmak, henüz İslam'la müşerref olamamış olan insanlara İslam'ı götürmek, anlatmak. Bakın, böyle bir hazine, bir cevher var. Siz de bilin demek tarzındadır. Büyük kitleleri ilgilendiren bir şahsın hayatını doçentlik tezi olarak bu düşüncelerle ele aldım. 5-6 sene doçentlik için çalıştım. Ondan önceki doktora çalışmalarımda da konunun içine girmiştim. Doktora tezimin mevzu içinde karşıma çıkmış, oradan dikkatim bu konuya çekilmişti. Demek ki bu konu üzerinde çalışma yapmak Allah tarafından kaderde varmış diye düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem böyle.

0: Sevgili dostlar, makalat 14. veya 15. asır başında mensur olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş bir eserdir. İki defa Osmanlı Türkçesiyle İstanbul'da basılmış, bir kere de Latin harfleriyle neşredilmiştir. Yine konu düzeni bozulmuş bir mensur tercüme, 1409'da Hatiboğlu Muhammed tarafından İznik'te nazma çekilmiş, dedesi Ahi ve belki de Bektaşi olan Çandarlı II. Halil Bey'e sunulmuştur. Makalat eserinin mevcut tüm nüshalarını incelemek, edebi ve tarihi vesikalar eşliğinde değerlendirmek suretiyle eleştirel sağlam asli neşri Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan tarafından 1972 yılında yapılmıştır. Kendisinin yıllar süren araştırmaları neticesinde derlediği bilgilerle günümüz Türkçesine uyarlanarak sadeleştirilmiş makalat eseri de 2020 yılında Server Yayınları tarafından 6 ciltlik bir kitap serisi halinde basılmıştır.
1: Hacı Bektaşi Veli hakkında bilgi az. Bektaşi edebiyatı var. Bektaşilikle ilgili yerli ve yabancı kaynaklarda çeşitli araştırmalar görüyoruz. Kitaplar neşredilmiş, eserleri var. Almanca, Fransızca, İngilizce makaleler var. Biliyoruz bunları. Ama Hacı Bektaşi Veli kim? Fikirleri ne? Acaba bunu böyle bitaraf ölçülerle ortaya koyabilir miyiz? Müsbet belge az. Arşivlerde bu konuda bilgiler çok az mevcut. Gezdiğim yerlerde kolay bulunmuyor. Ve yazılan yazıları inceliyorsunuz ansiklopedilerde. Belli şahısların söylediği sözlerin tekrarı. Abdülbaki Gölpınarlı merhumun, Fuat Köprülü merhumun birkaç sözü. Onlar nereden almış? Onlar şey değil ki. Yani nasıl kata değil ki bunlar yani. Onlar da bir yerden almış olmalı. Eğer bir vesika varsa bizim de öpüp başımıza koyacağımız bir vesikadır. Ama vesika değilse elbette o zaman vesika aramak durumundayız. İşte böyle bir zihniyetle bu işin içinde 5-6 sene araştırma yaptım. Çeşitli

0: eserleri şimdi aradım. Şimdi bu Yeniçerilerin piri olmuş, gazilerin serdarı, Kutbu Alem diye tanınmış, hünkâr diye nam almış. Bu şahıs acaba nasıl bir kimse? Hangi zihniyetten bir insan? Tabii ben müsbet vesika aradığım için, yazılı vesika aradığım için eserlerine baktım. Eserlerinin cinslerini, efendim, yazma eserleri, ona ait olup olmadığını, muhtevalarını inceledim. 4 sene az bir zaman değil, 5-6 sene az bir zaman değil. Ve uzun araştırmaların sonunda tezimizi ortaya çıkarttık. Münakaşaları yapıldı. Sonradan çok büyük lütfetti muhtelif zevat-ı muhtereme. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Malatya'dan Alevi kardeşlerimiz demişler ki hocamız bu kitabı bassın. Yoksa basmazsa biz basacağız. Mutlaka basılmasını istiyoruz demişler. Bir profesör arkadaşımız geldi. Tezi hazırlayan şahsı tanımak isterim diye tanıştı. Teşvik ettiler. Sonunda efendim eserimiz de basıldı.
1: Doçentlik tezi olarak Hacı Bektaş-ı Veli'nin makalat eserini seçen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan şöyle devam ediyor. Bu eserin bir kısmını inceledik. Eserde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin Hazreti Ali Efendimizin soyundan geldiğini, seyit olduğunu kabul etmek için şartlar müsaittir deniliyor. Kendisi makalatı Arapça yazmış. Demek ki Arap soyundan da onun için Arapça yazmış. Açık, çok net olarak onun öyle olduğunu gösteriyor. Sıradan bir insan olmadığı muhakkak. Çünkü sıradan bir insan, etrafında bu kadar sevgi ve saygı halkası, asırlara uzanan bir hareket meydana getiremezdi. Olağanüstü meziyetleri olan bir kimse olduğunu buradan çıkarabiliriz. Araştırmamızın ön sözünde, biz edebiyat tarihçisiyiz. Makalatını ortaya koyduk. Öbür eserleri şüphelidir. Çünkü ona isnat edilmiş eserler olabilir. Ama makalat onun. Bunu okursanız Hacı Bektaş-ı Veli hakkında çeşitli kanaatleri oradan çıkarabilirsiniz. Bu çalışmaların yapılması lazım dedik. Böylece 6 yıllık araştırma ve çalışma süreci de tamamlanmış oldu.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Farkında ol, Akra dinle.

0: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerin içindir. Cennetine al beni.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine ve Tirmizi'nin de hasen hadistir, sahih, hasenün sahihun dediği

0: bir hadisi şerifte buyuruyor ki, kalbin mühürlemesi denilen olayı açıklayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, innel mümin izâ ezneve zemben. Mümin bir günah işlediği zaman işler mi? İşlememesi lazım ama maalesef işte nefsine yenik düşüyor, şeytana kanıyor, dünyaya kapılıyor, bir günah işliyor. Tamam. Bir günah işlediği zaman mümin kânet nüktetten tevdâe fî kalbihi, gönlünde, kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bu günahtan dolayı gönlünün bir noktası kararır, kalbi üzerinde bir siyah nokta meydana gelir. Fe intâbe ve neza'a ve sa'tebe sakala kalbuhu. Eğer bu günahından sonra pişman olur, tevbe eder, aman ya Rabbi ben hata ettim, beni affet, düzeltiyorum kendimi der, tevbekar olursa, kendini çekerse ve efendim affını, mağfiretini isterse, kalbi tekrar efendim parlar, yani leke gider, temizlenir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis-i şerifi bırakalım ve hatırlatalım, başka bir hadis-i şerifi, Müslümanın bir günah işlediği zaman arkasından bir iyilik yapmasını, onun onu sileceğini bildiriyor. Ve etbi isteyi etel hasenete temhuha. Bir kötülük işlenmişse onun arkasından bir iyilik yap da o onu silsin diye tavsiye buyuruyor. Evet, tevbe ederse demek ki, vazgeçerse, Allah'tan affını dilerse ve efendim bir iyilik yaparsa diyelim biz de bu araya ekleyerek, kalbi tekrar temiz hale gelir. O leke gider, kalbindeki leke. Ve inzade, ama tevbe etmez de günaha devam ederse, günahını arttırırsa, zadet efendim o lekeler de artar, hatta ta'lu kalbehu, hatta ta'luve kalbehu, bütün kalbinin her tarafını o leke kaplayacak şekilde gelir, bir kılıf gibi, bir pas gibi efendim, bir kalın leke gibi bütün vücudunu, bütün kalbinin her tarafını kaplar. Fezalike ranüllezi kâle Allahu Teala kella bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Efendim Kıyamet Suresinde hayır, aksine onların işlediği kötü işler kalpleri üzerine pis leke ve bir perde, bir efendim pas tabakası meydana getirmiştir dediği gibi, işte o pastır, randır. Pas ve tabaka, kir tabakasıdır. Her tarafını kaplar. Kalbi o zaman kirle kaplanmış oluyor. Bir kir kılıfı altında kalmış oluyor. Efendim böylece efendim artık o kalp sıhhatli bir çalışma yapamıyor.
1: Dostça bir tavsiye. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz yepyeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu yeni programımızda İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kutsal kitaplar günümüze kadar muhafaza edilememiş, tahrife uğramıştır. Hazreti İsa'ya gönderilen İncil, nazil olmasından kısa bir süre sonra kaybolmuş ve çeşitli yazarların Hazreti İsa'nın hayatına dair eserleri maalesef İncil'in yerini almıştır. Benzer şekilde Eski Ahit de sürekli tahrif ve ihmale uğramıştır. Halbuki Kur'an, Hazreti Peygamber tarafından görevlendirilmiş sahabe vasıtasıyla kısa sürede Arap Yarımadası'na yayılmış ve onlar tarafından diğer Müslümanlara aktarılmıştır. Bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vahiy nazil olur olmaz onu vahiy katiplerine yazdırarak kayıt altına aldırırdı. Bunun yanı sıra çok sayıda sahabede nazil olan ayetleri ezberleyerek hafızalarında muhafaza ediyordu. Fakat Kur'an'ı kalbinde ve zihninde muhafaza eden 70'i aşkın hafız, Yemame Savaşı'nda şehit olmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Kur'an'ın muhafazası adına Hazreti Zeyd bin Sabit'i söz konusu kayıtları bir araya getirmekle görevlendirmiş ve ona sadece Hazreti Peygamber'in huzurunda yazıldığına dair iki kişinin şahitlik ettiği kayıtları kabul etmesini emretmiştir. Söz konusu iki şahit uygulamasının tek istisnası ise Tevbe suresinin son iki ayetidir. Zira bu iki ayetin yazılı bulunduğu nüsha Ebu Huzeyfe'de bulunmaktaydı ve bir şahitle desteklenmekteydi. Bu noktada unutulmaması gereken Zeyd bin Sabit'in Kur'an nüshalarını bir araya getirirken asıl dayanağının Allah Resulü ile başlayan tevatür olduğudur. Tevatür, bir bilginin yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan çok sayıda kaynak tarafından nakledilmesi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan bir araya getirilen bütün kayıtlar esasen tevatürle desteklenmiştir. Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen kayıtlar için kaynaklarda kullanılan terim suhuftur efendim. Suhuf, sayfalar anlamına gelen çoğul bir kelimedir. Dolayısıyla suhuf, musaftan farklıdır. Hazreti Ebubekir döneminde Hazreti Zeyd bin Sabit tarafından bir araya getirilen kayıtlar için musaf değil de suhuf kelimesinin kullanımı büyük ihtimalle sayfalarının büyüklüklerinin aynı ebatta olmamasından kaynaklanır. Aradan henüz 15 yıl geçmeden Hazreti Osman, İslam devletinin çeşitli köşelerine Kur'an nüshaları göndermeyi amaçladığında, parşömenlerin kalitesini artırarak eşit boyuttaki sayfalardan müteşekkil kitaplar oluşturacaktır ki, bunlar Mushaf adıyla bilinecektir.

Kur'an tarihi açısından önemli bir aşama da şudur. Hazreti Osman'ın hilafeti dönemindeki Azerbaycan ve Ermenistan fetihleri sırasında farklı lehçeleri konuşan askerlerin Kur'an'ı lehçeleri üzerine okumaları bazı tartışmalara yol açmıştır. Yaşanan tartışmaların halifeye ulaşması neticesinde Kur'an'ın tek bir lehçe yani Kureyş lehçesi üzerine yazılmasına karar verilmiştir. Zira bu lehçe Arap olmayan Müslümanların Kur'an'ı rahatlıkla okuyabilmesi için en uygunudur. Hazreti Osman'ın emriyle Kureyş lehçesi esas alınarak yazılan mushaf, Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen suhufla karşılaştırılmış, halife tarafından sahabenin huzurunda okutulmuştur. Hazreti Osman, mushafın yazımının tamamlanması ve nüshaların İslam devletinin çeşitli yerlerine gönderilmesinin ardından, insanların ellerinde dolaşan parşömen parçalarını yaktırmıştır. Söz konusu uygulamaya sahabeden kimsenin itiraz ettiğine dair herhangi bir haber gelmediği gibi Musa bin Sa'd bilakis insanların bu uygulamadan memnun olduğunu bildirmektedir. Nitekim Hazreti Ali, Allah'a yemin olsun ki o bunu hepimizin gözleri önünde yapmıştır. Yani itiraz eden olmamıştır demektedir. İslam aleminin üçüncü halifesi Hazreti Osman, bütün nüshaları ayrıca birer kari ile birlikte göndermiştir. Bu kariler, Hazreti Peygamber'den öğrendikleri okuyuş şeklini gittikleri bölgelerdeki insanlara öğrettiler. Halifenin emriyle bir araya getirilen musaflarda hareke ve noktaların yer almaması, karilerin gönderilmemesi durumunda yanlış okumalara neden olabilirdi. Bu uygulamayla olası bir tehlikenin de önüne geçildi.

iki açıdan başarılı olduğu görülmektedir. Öncelikle istinsah edilen nüshaların gönderilmesiyle bütün bölgelere ulaşılmış, Kur'an adeta bu bölgelere nüfuz etmiş, ikinci olarak da aradan geçen 14 asra rağmen söz konusu mushaflardan farklı bir mushaf ortaya çıkmamıştır. Kıraat farklılıklarına gelince, bunlar da esası Hazreti Peygamber'e kadar giden okuyuşlardır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretiyle birlikte Mekke'deki lehçe birliğinden farklı bir durumla karşılaşmıştır. Çok sayıda kabile hızla Müslüman olmuş, bunlardan bazılarına Kureyş lehçesi zor gelmiştir. Peygamberimiz vahiylerin Kureyş lehçesi haricindeki lehçelerle okunuş şeklini bizzat kendisi ashaba öğretmiştir. Dolayısıyla kıraat farklılıkları ifadesiyle kastedilen Kur'an'ın sonraki nesiller tarafından okunuşu ve istinsah edilişi sırasında yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkmış farklılıklar değil, bizzat Hazreti Peygamber tarafından izin verilen ve öğretilen okuyuş farklılıklarıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Kur'an 7 harf üzerine nazil olmuştur. Bundan kolayınıza geleni okuyunuz buyurarak bu hususta ümmeti için bir kolaylık olduğunu bildirmiştir. Hadisteki 7 harften maksat Kur'an-ı Kerim'in okunuş tarzları olarak Yüce Allah tarafından nazil olan farklı ve birden fazla olan kıraatleridir. Bunlardan herhangi birisini okumak nazil olan Kur'an'dan bir kısmını okumak demektir. İşte bu farklı okunuşların Kur'an'da 7'ye kadar çıktığı İbn Kuteybe, Ebul Fad Errazi ve İbnül Cezeri gibi büyük alimler tarafından ayrı ayrı örnekler verilmek suretiyle ortaya konulmuştur. İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir efendim. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin, rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakilleri de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okudan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz.

İslam dünyasında ünlü olan yedi okunuş şeklinin imamları. Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir el-Dimaşkî, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib el-Zeyyat el-Kufi, Ali bin Hamza Ebu'l-Hasan el-Kısai'dir. Yedi okunuş şekline daha sonra üç okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraat-i aşere denmiştir. Bu üç yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakub bin İshak el-Hadrimi el-Basri'dir. Değerli dinleyicilerimiz, dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayeti hafs tariki okunur. Kuzey Afrika'nın birçok yerinde kıraat-ı nafi ve rivayeti verş, Sudan'da Ebu Amir kıraati okunmaktadır. Diğer kıraatlerin ayrıca okuyucusu kalmamışta da bir ilim olarak muhafaza edilmekte ve öğretilmektedir. Günümüzde de aşereyi takrib öğrenip okuyanlar, bu 10 kıraati tatbik edip okumaktadırlar. Dilerseniz bugün Asım kıraati ile okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Biçer'den dinleyelim. Ardından İmam Asım'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

وبشر

Asım kıraatiyle okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Biçer'den dinledik. Sevgili dinleyenlerimiz, Asım kıraatinin kurucusu Asım bin Behdel'e, Peygamber Efendimizin ashabını gören, tabi'in devrinde yetişen, Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu yani kıraatini bildiren meşhur 7 kıraat imamından 5.'sidir. Künyesi Ebu Bekir, asl ismi ise Asım bin Behdel'e Ebu Necud el-Esedi el-Kufi'dir. Babasının adı Abdullah, künyesi Ebu Necud olup İmam-ı Asım diye meşhurdur. Kufe'de doğan Asım bin Behdele'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Vefat tarihi hakkındaysa çeşitli rivayetler vardır. Zamanın önemli İslam ilim merkezlerinden biri olan Kufe'de yetişen Asım bin Behdele, ashab-ı kiramdan Abdullah bin Mesud, Huzeyfetül Yemani, Ammar bin Yasir, Ebu Musa el-Eşari, Selman-ı Farisi, Zeyd bin Erkam'ın sohbetlerinde bulundu. Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Ebu Amr Şeybani ve Zir bin Hubeyş'ten kıraat ilmini öğrendi. Üçü de Abdullah bin Mesud'dan, o da Resulullah Efendimiz'den kıraat ilimlerini öğrenmiştir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi'den sonra Kufe'de kıraatte reislik Asım bin Behdele'ye intikal etti. İmam-ı Asım'ın kıraat usulü ise iki talebesi vasıtasıyla yayılmıştır. Bunlar Ebu Bekir Şube ve Hafs bin Süleyman'dır. Hafs, kıraati doğrudan doğruya İmam-ı Asım'dan almıştır. Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu İmam-ı Asım kıraatinin Hafs rivayeti üzere okumakta, musaflar da bu kıraat üzerine basılmaktadır. İmam-ı Asım'dan kıraat ilmini öğrenenler sadece bu iki kimse olmayıp onun tedris halkasında yetişip başkalarına ilim öğretenler pek çoktur. Kıraat imamlarının üçüncü tabakasında yer alan Asım bin Behdele, kıraat ilminde her bakımdan hüccettir, yani senettir efendim. Bunda bütün alimler görüş birliğine varmışlardır. Kıraat ilminde yüksek bir alim olan İmam Asım, ayrıca hadis ilminde de güvenilir bir ravidir. Ashab-ı kiramdan pek çok hadis rivayetinde bulunmuştur. Rivayet ettiği hadisi şerifler, Kütüb-i Sitte adı verilen 6 hadis kitabında ve diğer hadis kitaplarında yazılıdır. Kelam ve fıkıh ilminde de devrinin alimleri arasında yer alan İmam-ı Asım'ın lügat ilminde ve Arapçanın gramer bilgisi olan Nahiv'de de yüksek bir yeri vardır. Asım bin Behdele'nin sesi çok güzel olup çok tatlı Kur'an-ı Kerim okurdu. Her kelimenin ve her harfin hakkını vererek okuduğu Kur'an tilavetleri gönüllerde silinmez izler bırakmıştır. Onun Kur'an-ı Kerim'in belagat ve fesahatını, yüce manasını canlandırmak hususunda öyle güzel bir edası, öyle bir okuyuş tarzı vardır ki eşine çok az rastlanırdı. Çok fasih konuşurdu. Güzel ahlak sahibi, ibadetlerine çok düşkün, gayet alçak gönüllüydü. İlim öğrenmeye ve öğretmeye aşıktı adeta. Bu hususta talebesinin ayağına bile giderdi. Nitekim talebesi olan Süfyan-ı Sevri'ye gider, bazı hususlarda onun fetvasına başvururdu. Ömrünün sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, ama olmuş, fakat ilim aşkı aynı şekilde devam etmiştir. Talebesi Şube diyor ki, Ameş ve Ebu Husayn gibi hocam Asım da gözlerinden mahrumdu. Bir gün birisi elinden tutup götürürken çok tehlikeli bir vaziyette düştü. Hocam kendisini düşüren kimseyi üzecek bir tek söz söylemediği gibi, o kimseyi üzmemek için duyduğu acıyı, ızdırabı bile hissettirmedi. Yine talebesi Ebu Bekir Şube, İmam Asım hakkında şöyle diyor. Hocam Asım, vefat ederken yanında bulundum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşguldü. Kulak verip dinledim. Namazdaki gibi tam olan kıraatle bir ayeti kerimeyi tekrar ediyordu. Onun bu halinden Kur'an-ı Kerim okumada tam ve mükemmel olarak en güzel bir şeklin ona mahsus bir özellik olduğunu anladım. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamımız Asım bin Behdele hikmetli bir sözünde der ki, tevazu, evinden çıktığın zaman karşılaştığın herkesi
kendinden daha hayırlı görmendir. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalın. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

efendim İslam'ı sevdirmemiz lazım. Davranışlarımızla. Rahmetli bir tanıdığımız vardı, araba kullanıyordu, sakallı. O zaman da araba kullanan sakallı azdı. Bir zamanlar başörtülü araba kullanan hanım azdı. Şimdi gittikçe çoğaldı. Böyle tabii araba kullanan bir hanım gördü mü herkes ağzını açıp bakıyordu. Allah Allah, başörtülü hanım arabada kullanabilir miymiş filan diye şaşırıyorlardı. O zaman da sakallı bir insan araba kullanabilir miymiş diye şaşırıyorlardı. Şimdi böyle kaşlarını çatmış bakıyor. Ben de arabadayım. Arabayı kullanan da tanıdığımız. Onun böyle sert baktığını gördü. Bu gerici, hoca sakallı, çember sakallı araba kullanıyor. Kaşlarını çatmış böyle. Bakıyor komşu. Komşu arabadaki. Bakıyor. Güzel bir şey yaptı bizim arabayı kullanan arkadaş, rahmetli. Arabanın camını açtı. Bir de resim bir çehreyle selamünaleyküm dedi. Adamın başına sanki bir kova su dökmüş gibi oldu. Adam şöyle bir afalladı, şaşırdı, güldü. Aleyküm selam dedi. Bak bir güzel tatlı tebessüm bütün işleri değiştirdi. Bir zarif hareket, bir güzel tebessüm. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tebessümüke fî vecihi ehike leke sadakatün. Kardeşinin yüzüne mütebessim bakmak senin için bir sadaka vermek gibi sevaptır. Diyor Peygamber Efendimiz. Tebessüm sevap. Müslümanın Müslümana mütebessim bakması sevap. Ya ben falanca hanıma ne yaptım? Yanından geçerken somurttu, hiç benim yüzüme gülmedi der birisi mesela. Ben ona ne yaptım ki? Hiçbir şey yapmadı. Bak gülmediği için rahatsız oluyor ötekisi. Tebessüm etse komşu geçerken yanından bana tebessüm etti. Ne kadar iyi bir komşu der. Bir tebessümün bu kadar gücü var, faydası var, bir de sevabı var. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Yani tebessümümüze de dikkat edeceğiz, davranışımıza da dikkat edeceğiz, hareketlerimize de dikkat edeceğiz. Bileceğiz ki biz bu kıyafetimizle iddialı olarak ortaya çıkmışız. Biz Müslümanız diyoruz. Müslümanın nasıl olması gerektiğini onlara göstereceğiz. Onlar da sevecekler İslam'ı. Ben de Müslüman olayım diyecek. İşte bunların hepsinin olması için bizim muhabbetli olmamız gerekiyor. Bizim İslam'ı güzel öğrenmemiz gerekiyor. Bizim efendim bilinçli olmamız gerekiyor. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilen usta kişiliklere sahip kimseler olmamız gerekiyor.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, Allah kocası hakkında seninle tartışan, hüküm için ısrar eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti, dileğini kabul etti. Allah zaten sizin her konuşmanızı işitir. Çünkü Allah hakkıyla işitendir, görendir. Sizden hanımlarına "Sen bana anamın sırtı gibisin" diyerek zihar yapan, onları kendilerine haram kılanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Doğrusu onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri çok affedendir, çok bağışlayandır. Kadınlarına zihar yaparak onlardan ayrılanların, sonra da söylediklerinden geri dönenlerin birbirleriyle karı koca ilişkisine girmeden önce bir köle azat etmesi lazımdır. İşte size bu hükümle öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim de bu imkanı bulamazsa yine onun için birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce 2 ay peş peşe oruç tutmak lazımdır. Buna da güç yetiremezse yine önce 60 yoksulu doyurmak lazımdır. Bu kefaretteki kolaylıklar Allah'a ve Resulüne imanda gereğini yapmaya sebat gösterdiğiniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunları kabul etmeyen kafirler için acıklı bir azap vardır. Allah ve Resulünün emirlerine muhalefet eden, karşı olanlar, kendilerinden öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacak ve yere çarpılacaklardır. Halbuki bu konularda biz apaçık ayetler de indirmişizdir. Bunları inkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp dökmüş, onlarsa unutmuştur. Allah her şeye şahittir. Göklerde olanları ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hangi 3 kişi arasında bir fısıltıyla konuşma olmaya görsün? Mutlaka o, Allah, bunların yanında 4.'südür. 5 kişi arasında bir fısıltı olmaya görsün. Mutlaka o, bunların yanında 6.'sıdır. Bundan daha az, 2 ve daha çok ve nerede olsalar yine o, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra Allah, kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, görmüyor musun şu münafık ve Yahudi olan kimseleri ki fısıltıyla konuşmaktan men edildikten sonra yine kendilerine yasaklanan şeyi yapıyorlar. Günahı, düşmanlığı ve Resul'e isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinde de "Bizim böyle söylememiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil miydi?" diyorlar. Onlara cehennem yeter. Girecekler oraya. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği, iyi olanı, takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygılı olup emrine uyun. O, günaha sebep olan gizli konuşmalar ve gizli toplantılar ancak şeytandan ve şeytan yanlısı olmaktandır. Bu da iman edenleri üzmek gayesiyledir. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça o fısıldaşmalar ve şeytan onlara hiçbir şekilde zarar verici değildir. O halde müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Toplantılarda size "gelenlere yer açın" denildiği zaman hemen yer açın, genişletin ki Allah da size genişlik verip darlığınızı gidersin. "Kalkın, yer verin" denildiğinde kalkın ki Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Ey iman edenler! Siz peygambere fısıltıyla özel bir şey arz edeceğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz bir yöntemdir. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Fısıltıyla özel konuşmanızdan önce sadakalar vereceğinizden korktunuz, hem fısıltıyı hem de sadakayı kestiniz değil mi? Madem ki yapmadınız, Allah da özrünüzü ve tevbenizi kabul etti ve hayrı konuşmanıza izin verdi. O halde namazı gereğince kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu, Yahudileri dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Kendileri bildikleri halde müminiz diye yalan yere yemin ederler. Allah o münafık olanlar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne kötüdür. Onlar Müslümanız diye yeminlerini kalkan yapıp da müminleri Allah yolundan çevirdiler. İşte onlar için rezil edici bir azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramaz. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün, size yalan yere yemin ettikleri gibi ona da müminiz diye yemin ederler ve onlar hakikaten bir şey üzerinde olduklarını, bu yeminin kendilerine bir fayda vereceğini sanırlar. Haberiniz olsun ki onlar yalancıların, münafıkların ta kendileridir. Şeytan onların içini dışını kaplamış da Allah'ı anmayı, onun hükümlerini onlara unutturmuştur. Bunlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık edenler gerçekten en aşağılıklar arasındadırlar. Allah şöyle yazmıştır: andolsun ki hem ben hem de peygamberlerim galip geleceğiz. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, daima üstün gelir. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin. Onları sevip sayamazlar. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsunlar. İşte o, Allah, onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla, kalbine verdiği sebatla yahut bir melekle desteklemiştir. Onları içlerinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah taraftarıdırlar. Haberiniz olsun ki hakikaten Allah taraftarları kuruluş, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Haşr Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 24 ayettir. Haşr, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2 ila 17. ayetlerdeki Yahudi kabilelerinden Nadr oğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan, ahitlerinden cayan ve peygambere suikast tertipleyip, küfre sapanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar, yani Nadroğulları Yahudileri de, kalelerinin kendilerini Allah'ın azabından koruyacağını sanmışlardı. Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri taraftan geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıp harap ediyorlar.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 28.
1: Mücadele Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir.

derlerdi. Ey basiret sahipleri, gerçeği görebilenler, bundan ibret alın. Eğer Allah onlara bu sürgünü yazmasaydı bile, elbette kendilerine dünyada yine başka şekilde azap ederdi. Kaldı ki ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Onların bu şekilde sürülmeleri, Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri, karşı gelmeleri ve düşmanlık etmeleri yüzündendir. Kim de Allah'ın buyruklarına muhalefet eder, karşı gelirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir. O hainlik yapan Yahudilerin, yurtlarında kendilerine siper edindikleri herhangi bir hurma ağacını ne zaman kestiniz veya onu kesmeyip kökleri üzerinde olduğu gibi bıraktınızsa, hep Allah'ın izniyledir ve bu izin yoldan çıkanları rezil etmek içindir. Yoksa öfke veya keyfinize göre kesemezsiniz. Allah'ın onlardan peygamberine kolayca ganimet olarak verdiği şeye gelince, siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz, akın edip harbetmediniz. Fakat Allah Resulünü dilediği kimseler üzerine salarak, onların kalplerine düşen korkudan dolayı onlara harpsiz galip kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın fethedilen diğer kafir memleketler halkının malından, Resulüne ganimet verdiği şeyler, Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Bu da bu malların içinizden yalnız zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmaması içindir. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Bir de bu ganimetler hicret eden fakirlere aittir. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıza ararlarken, hem de Allah'a ve Resulüne malları ve canlarıyla yardım ederlerken, yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. İşte bunlar iman ve mücadelelerinde doğru olanların ta kendileridir. Onlardan önce Medine'yi hem yurt hem de iman, İslam evi edinen kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları öz canlarına tercih ederler. Kim mala karşı nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Bunlardan sonra gelen diğer bütün müminler derler ki, ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenler için bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin. Görmez misin şu münafıklık edenleri? Onlar ehli kitaptan o küfre sapan kardeşlerine, Yahudilere, dostlarına, eğer siz yurdunuz Medine'den çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka biz de size yardım ederiz derler. Halbuki Allah şahitlik eder ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Andolsun ki eğer o Yahudi Nadroğulları kabilesi çıkarılsalar bile bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder. Kimse tarafından da yardım edilmezler. Ey müminler! Siz onların, münafıkların yüreklerine Allah'tan daha çok korku vermektesiniz. Bu, onların Allah'ın büyüklüğünü anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Münafıklar ve Yahudiler, surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların, siperlerin arkasında olmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları, çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu
birlik olmuş.

zannedersin. Halbuki onların kalpleri birlik değil, dağınıktır. Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. O Yahudilerin hali, kendilerinden az öncekilerin hali gibidir. Onlar, kötü işlerinin günahını dünyada tattılar. Onlar için ayrıca ahirette de acıklı bir azap vardır. Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana inkar et der. İnsan inkar edince de hakikaten ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu ebedi olarak ateşte kalmaları oldu. Zalimlerin cezaları budur. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ve herkes yarın için önden ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Ateş ehli olan cehennemliklerle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette onu Allah'ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Gözetip koruyandır. Mutlak galiptir. Cebbardır. Her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başkasına bağlanarak ortak koştukları şeylerden ve benzetmelerden münezzehtir. O, takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ve tenzih eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine döneminde 7. Hicri yılda nazil olmuştur. 13 ayettir. Adını hicret amacıyla gelen kadınların imtihan edilmesini konu alan 10. ayetin muhtevasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevginiz yüzünden haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size hak olarak gelen Kur'an'ı inkar etmişler, Resulü de, sizi de, Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıkıp hicret etmişseniz, nasıl oluyor da onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ey kullarım! Oysa ben gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, onları dost tutarsa, kesinlikle düz yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar. Size her türlü kötülükle ellerini, dillerini uzatırlar ve sizin hep kafir olmanızı arzu ederler. Kıyamet günü ne akrabanız ne de çocuklarınız asla size fayda vermeyecek. Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız.

sizi tanımıyoruz. Ve siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse aleyhinedir. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur. Umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir sevgi koyar. Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan sizi men etmez. Çünkü Allah, adil olanları sever. Allah, ancak dininiz hakkında sizinle savaşanlarla, sizi dininize göre yaşadığınızdan dolayı hor görüp yurdunuzdan veya bulunduğunuz yerden çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza arka çıkanlarla dostluk kurmanızdan sizi men eder. Her kim de onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek müminiz diye size geldikleri vakit onları imtihan edin. Allah onların imanını sizden daha iyi bilir ya. Eğer siz de o kadınların mümin olduklarını bilirseniz, onları kafirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir kocalarının kendilerine sarf ettikleri mehirlerini onlara geri verin. Siz de mehirlerini verdiğiniz zaman onları nikahlamanızda üzerinize bir günah yoktur. Kafir, müşrik kalan veya kafirlere kaçıp giden kadınların ismetlerini, nikah bağlarını elinizde tutmayın. Onlara sarf ettiğiniz mehri gittikleri kafir kocalarından isteyin. Onlar da size hicret eden mümin kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda her şeye O hüküm verir. Allah hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inkar edip kaçan eşlerinize sarf ettiğiniz mehirden bir şey sizden kafirlere geçer, alınmazsa, siz onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan eşleri giden müminlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'ın emrine uygun hareket edin. Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasından bir iftira uydurup getirmemek, yani başkasından edindiği bir çocuğu kocasına isnat etmemek, iyiyi emir ve kötü olanı yasaklamanda sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmeye, sana bağlı kalacaklarına dair söz vermeye geldikleri vakit, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkarcıların kabir ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten böyle ümit kesmişlerdir. Saf Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 14 ayettir. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki

saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir. Allah, kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde savaşanları sever. Vaktiyle Musa kavmine, "Ey kavmim, benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. İşte onlar haktan batıla sapınca Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. Hani Meryem oğlu İsa da, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim," demişti. Fakat o müjdelenen peygamber apaçık delillerle kendilerine gelince, "Bu açık bir sihirdir," dediler. Kendisi İslam'a davet edilirken ona geleceği yerde, "Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ve başarıya erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu güya ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah kafirler hoşlanmasa da nurunu, İslam dinini tamamlayacak, gayesine ulaştıracaktır. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da her yönüyle tamamlanmış son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda kula kulluktan kurtulup hayata İslam'ın hakim olması için mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok güzel meskenlere, köşklere koyar. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Hoşunuza gidecek bir diğer husus da Allah'tan bir yardım ve yakın bir zaferdir. Resulüm, bunları müminlere müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın dininin, Kur'an'ın hayata hakim olmasının yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, "Allah davasında benim yardımcılarım kim olacak?" deyip de, havarilerin de, "Allah davasının yardımcıları biziz," dedikleri gibi, "Ey müminler, siz de öyle deyin." Sonuçta İsrail oğullarından bir zümre böyle iman etti, bir zümre de inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de galip geldiler. Cuma Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını erkeklere cuma namazını farz kılan 9. ayetten almıştır. Ebedi risaletin insanlara arındırması ve Yahudiliğin milli din anlayışının yanlışlığı konu edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi eşsiz hükümran, mukaddes, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları şirkten, kötü hareketlerden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Halbuki onlar bundan önce de cidden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu son peygamberi onlardan başkalarına
yani henüz kendilerine katılamamış bütün insanlara da gönderen O'dur. O, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu, Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir. Kendilerine, Tevrat'ın emirlerini yerine getirme görevi yüklenip de, sonra taşımayan, onunla amel etmeyenlerin durumu, tıpkı bilinçsizce, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve kitabın emirlerini hiçe sayanların durumu ne kötüdür. Allah, zalimler güruhunu doğru yola, hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler! Bütün insanlar arasında Allah'ın dostlarının sadece kendiniz olduğunuzu sanıyorsanız ve bu iddianızda doğruysanız hemen ölümü temenni edin. Ölüp Allah'ın dostlarına hazırladığı saadete bir an önce kavuşun. Onlar kendi işledikleri günahlar yüzünden onu, yani ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak, sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz. Böyleyken onlar bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman ona doğru dağılıp gittiler. Seni de hutbede ayakta bıraktılar. De ki, Allah katında olanlar eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Sure, adını münafıklardan bahseden konusundan ve ilk ayetinde geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, münafıklar, imanlarında samimi olmayan, içlerinden sana ve İslam'a düşman olanlar, sana geldiği zaman, şehadet ederiz ki sen elbette Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki kesinlikle sen elbette kendisinin Resulüsün. Bununla beraber Allah yine şehadet eder ki o münafıklar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Onlar yeminlerini ve sözde imanlarını canlarına ve mallarına bir kalkan edinip insanları Allah'ın yolundan çeşitli planlarla alıkoyarlar. Doğrusu yapmakta oldukları iki yüzlüce şeyler ne kötüdür. Bu, onların dilleriyle iman edip sonra kalpleriyle inkar etmelerindendir. Bu yüzden kalplerinin üzerine mühür vuruldu. Artık onlar gerçeği anlamazlar. Onları gördüğün zaman cisimleri, kalıpları ve kıyafetleri hoşuna gider. Her dünyalık söz söylerlerse sözlerini dinler, yaldızlı vaatlere kanarsın. Ama sanki onlar elbise giydirilip yaslanan keresteler gibidir. Her İslam'a ait bir toplantı ve seslenişi korkularından kendi aleyhlerinde sanırlar. İslam'a ve Müslümanlara asıl düşman onlardır. Onlardan sakının. Allah kahretsin onları. Nasıl da hakikatten aldatılıp döndürülüyorlar. Onlara, gelin, Allah'ın Resulünden özür dileyin ki, o da sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını döndürdüklerini ve özür dilemeyi kibirlerine yediremedikleri için yüz çevirdiklerini görürsün. Onlar için mağfiret dilesen de, dilemesen de durum değişmez. Allah
onlara

asla bağışlamaz. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanındaki fakir muhacirlere nafaka vermeyin ki dağılıp gitsinler derler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Eğer Medine'ye bir dönersek, andolsun ki üstün olanımız, zayıf ve düşük olan sizleri oradan çıkaracaktır, diyorlar. Halbuki asıl şeref ve üstünlük ancak Allah'a, Resulüne ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. Çünkü onlar imanlarında samimi değillerdir. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, ibadet ve itaatinden oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, onlar yüzünden Allah'ın zikrinden, kulluk görevlerinden gaflet ederse, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Birinize ölüm belirtileri gelip de, ey Rabbim, ne olur beni yakın bir vakte kadar öldürmeyip ertelesen de sadaka versem ve iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcayın. Bilin ki Allah hiçbir canı eceli geldiği zaman asla geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Tegabün Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Adını 9. ayette geçen Yevmü't Tegabün, Tegabün günü kelimesinden almıştır. Tegabün günü, kusur işleyen insanın ahirette günahlarını görüp, dünyadayken aldandığını kabul ettiği gündür. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih eder. Yüceliğini anarlar. Hükümranlık ancak O'nundur. Hamd ancak O'nadır. O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Öyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve üstün bir hikmetle O yarattı. Size ayrı ayrı şekil verdi, hem de şekillerinizi güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları O bilir. O, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. Bundan önceki devirlerde inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar küfür işlerinin vebalini, cezasını dünyada tattılar ve ayrıca onlar için ahirette de acıklı bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Peygamberleri onlara apaçık deliller ve mucizeler getiriyorlardı. Onlar da bir insan mı bizi doğru yola iletecek demişlerdi. Böylece de kafir olup imandan yüz çevirmişlerdi. Allah ise onlara hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Zaten Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Hamde layık olandır. O inkar edenler, tekrar hiç diriltilmeyeceklerini sandılar. Resulüm de ki, hayır, öyle değil. Rabbime and olsun ki, siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeylerden mutlaka haberdar edileceksiniz. Bu Allah'a göre çok kolaydır. O halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Allah o gün, o toplanma kıyamet günü için sizi bir araya getirecektir. İşte o gün dünyadayken aldanmanın ortaya çıkış günüdür. Kim de Allah'a inanır, salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Allah
ve dirilmiştir.

kavmi hakkında küfre sapıp ayetlerimizi ve peygamberimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gidilecek ne kötü bir yerdir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet, hastalık ve üzüntü gelip çatmaz. Kim de Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Artık sorumluluk size aittir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve evlatlarınızdan sizi Allah yolundan alıkoymakla size düşmanlık etmiş olanlar da vardır. Onlardan sakının, kendinizi tamamen kaptırmayın, salih amelinize devam edin. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Doğrusu mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne, bir imtihan konusudur. Allah'ın katındaysa büyük mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkup emirlerine uygun yaşayın, emir ve yasaklarını dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verir, mallarınızı emrettiği yere harcarsanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az hayra çok karşılık verendir, halimdir, cezada acele etmeyendir. Gizliyi de, aşikarı da bilendir. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Adını, ilk bölümde ele alınan talak, boşanma ve boşama hükmünden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Son çare olarak kadınları boşayacağınız vakit, iddetleri içinde adet halinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan boşayın ve iddeti sayın. 3 defa adet görme veya temizlenmelerine kadar bekleyin. Rabbiniz Allah'a saygılı olup emrine uygun hareket edin. Bu bekleme müddeti içinde kadınlar evlenemezler. Siz de evlerinden onları hemen çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayasızlık, zina ya da aşırı edepsizlik yapmaları hariçtir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim de Allah'ın sınırlarını çiğneyip aşarsa, hakikaten kendine yazık etmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın ki Allah, bu bir veya iki defa boşamadan sonra, bekleme müddetleri bitmeden aranızda yeni bir iş, bir sevgi meydana getirir, tekrar anlaşıp birleşme hasıl olur. Sonra onlar, iddetleri için evde en fazla 3 ay bekleme müddetlerinin sonuna doğru vardıkları zaman, ya dönerek onların nikahınız altında güzelce tutun, yahut güzellikle haklarını vererek onlardan ayrılın. Eşinize tekrar dönerken veya son kez boşarken de içinizden adalet sahibi 2 şahit tutun. Ey şahitler! Siz de şahitliği Allah için yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye bununla öğüt verilir. Kim de Allah'a saygı duyup emirlerine uyarsa, Allah onu selamete çıkaracak bir imkan sağlar. Ona tahmin etmediği yerden rızık verir. Kim de Allah'a güvenip dayanırsa, o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü
bir sınır koymuştur. Adet görmekten ümidini kesen yaşlı kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde eğer şüphe ederseniz, bilin ki onların da iddeti 3 aydır. Yaşları ilerlediği halde henüz adet görmeyenler de öyledir. Hamilelerin de iddet müddetleri doğurup yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu hükümler Allah'ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, aykırı davranmaktan sakınırsa, o da onun kabahatlerini örter ve onun mükafatını büyütür, artırır. O boşadığınız kadınları, iddetleri bitinceye kadar gücünüzün yettiği ölçüde oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Çıkıp gitmeleri için üzerlerine baskı yaparak onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler, doğurup yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra eğer çocuklarınızı sizin hesabınıza emzirirlerse, onlara emzirme ücretlerini verin ve bu hususta çocuğun yararı için aranızda güzelce danışıp konuşun. Eğer anlaşmakta güçlük çekerseniz, o zaman çocuğu babanın kendi hesabı için bir başkası emzirecektir. Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin. Rızkı, geçimi dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. Nice memleket halkı var ki Rablerinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azdı da biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve hiç görülmedik dehşetli bir azapla kendilerini cezalandırdık. Böylece inkar ve isyan işlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonu da dünya ve ahirette hüsran oldu. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden, aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Allah'ın açık ayetlerini okuyan bir de peygamber gönderdi ki, iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim de Allah'a iman edip salih, sevaplı amel işlerse, Allah onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona cidden ne güzel bir rızık vermiştir. Allah 7 göğü ve yerden de onlar kadarını ayrı ayrı yaratandır. Emri ve hükmü bunlar arasında inip durur. Bütün bunlar Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir. Tahrim Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Adını surenin başındaki konudan almıştır. Hazreti Peygamber, hanımlarından Hazreti Zeynep'in evindeyken, o kendisine bal şerbeti vermiş ve bu yüzden onun evinde kalması diğerlerindekinden fazla zaman almıştı. Bunu kıskanan Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa ile ona söyleyecekleri bir sözde anlaşmışlardı ki, Hazreti Peygamber önce Hafsa'nın yanına vardığında, "Sende megafir kokusu duyuyorum. Megafir mi yedin?" dedi. Megafir, Urfut denilen ağacın tatlı fakat fena kokulu reçinesiydi. Hazreti Peygamber de onu hiç sevmezdi. "Hayır, bal şerbeti içtim," buyurdu. "Öyleyse arı balı megafir özünden yapmış," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de bir daha bal şerbeti içmemeye and içti ve bunun gizli kalmasını istedi. Bu surenin nuzul sebebinin bu olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi
niçin kendini yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi kefaretle çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman peygamber hanımlarından birine gizli bir söz söylemişti. Fakat o hanımı bunu diğerine haber verdi. Allah bu yaptığını Resulüne açıklayınca peygamber de hanımı Hafsa'ya bu söylediklerinin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da fazla mahcup olmaması için vazgeçmişti. İşte bunu kendisine haber verince hanımı, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Resulullah da, "Her şeyi bilen, hakkıyla haberi olan Allah bana haber verdi," buyurdu. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz tevbeyi gerektiren bir kusura meyletmişti. Eğer o peygamberin aleyhine birbirinize arka olursanız, şüphesiz Allah bizzat onun dostu ve yardımcısıdır. Cibril de, müminlerin iyileri de onun yardımcısıdır. Ayrıca melekler de ona arkadır, yardımcıdır. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Allah'a itaatle teslim olan, tam iman eden, gönülden itaat eden, tevbekâr olan, ibadet eden, oruç tutan dullar ve bakireler verir. Ey iman edenler! Ailede beraberce İslam'a uygun yaşayın da böylece kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve yanıcı taşlar olan ateşten koruyun. Onun üzerinde görevli iri yapılı, haşin tabiatlı, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere baş kaldırmayan ve emredildikleri şeyleri yapan 19 zebani melekler vardır. O ateşi hak etmiş olanlara, "Ey küfre sapanlar, inkar edenler, bugün boşuna özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılacaksınız," denilir. Ey iman edenler, tam ve kesin örnek olacak bir tevbeyle Allah'a yönelin. Böyle yaparsanız umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Onların nuru o gün sıratta önlerinde ve sağlarında koşacak, aydınlatacaktır. Müminlerin nurları birbirlerinden farklı olduklarından diyecekler ki, "Ey Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, cennete kadar devam ettir, söndürme ve bizi bağışla. Doğrusu sen her şeye kadirsin." Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı gereğince cihatta bulun ve onlara sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bunlar kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Böyleyken onlara dinde hıyanet ettiler. O iki peygamber Allah'ın azabından onları hiçbir şekilde kurtaramadılar. O iki kadına, "Girin ateşe diğer girenlerle beraber," denildi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal gösterdi. O Firavun'un işkencesi sırasında, "Ey Rabbim, bana katında cennetin içinde bir ev yap ve beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Hem de beni o zalimler topluluğundan selamete çıkar," demişti. Yine inananlara İmran'ın kızı Meryem'i de misal verdi. O ki namusunu sağlamca korudu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. Hem o
Rabbinin bütün kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden,

Sen bunda garip mi geldin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağlarımı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Hey ne Yavuz inilersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalem şehrin mi yıkıldı? Nam-ı ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açıben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı. Uyandı kana boyandı. Yandı şol yüreğim yandı. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a ne oldu? Aşkın deryasına daldı. Yine baharistan oldu.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 28.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'a

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

benim devletli sultanım Muhammed Mustafa. Ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa. Nura gark ettin semavat-ü zemini serteser. Talatınla şemsi tabanım Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem. Haf-i yezdan ile lerzanım Muhammed Mustafa.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar, işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire. Aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor, konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri, pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiran tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve seledina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesatuhâ.